0: cennetin aliyetinin sahibi oldular. Allah onları o halde bırakmıyor. Çünkü Allah Teala kalbinde ulaşma dileğini gördüğü kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hangi ayette? Şura 13, Berat 27. İşte bu garanti tahtında Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 Furkan veriyor. 12 tane ihsanla da Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. İşte sahabe de aynı şekilde mürşidi olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Biat edince mürşidine tabiyetle nefs eskesi başlar. Nefs eskesinin olması olma şartı mürşide tabiyettir. Tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi oluyor. Ayetlere bakacak olursak, evet gerçekten sahabenin hepsi Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman kalbindeki ekliniti almış, ihbatı koymuş, kalbi kap 33'e göre kendisine çevirmiş, Enam 125'e göre nur yolunu açmış, 4 kalp şartının sahibi. Ama müşride tabiyetle birlikte Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Nefs sezgesi ancak 7 kalp şartıyla gerçekleşir. Sahabenin hepsi de nefs sezgesini gerçekleştirdiklerine göre hepsi 7 kalp şartının sahibiydiler. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibiydiler. Devrin imamının ruhu bunun 15'e göre Allah onların başlarının üzerine gönderdi. Kalbe iman yazıldı Mücadele-i Mülk'e göre. Furkan 70'e göre Allah bütün günahlarını sevaba çevirdi. Nebe 39'a göre ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaştı. Rad 36'ya göre fizik vücut şeytana kovulmaktan kurtulmaya başladı. Zümer 23'e göre nefs tezkiyesine başladı ve Bakara 257'ye göre de iradeleri güçlendi. Ve böylece emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, matiyaz, tezkiye kademeleriyle bir bir nefs tezkiyesi gerçekleşti. Tekrar bakacak olursak, evet 15 bin zikirle %7 nur, 1'e 100 derece artırımı, Yusuf 53. Nefs-i levame 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, kıyame 2. Nefs-i mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı, şems 8. Nefs-i mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400, fecir 27. Nefs-i raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500, fecir 28. Nefs-i marziye 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600, fecir 28. Ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı, fatır 18. İşte bu 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh 7 tane gök katı yükselir. 7 alemi geçiyor ve ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ve yaşayarak hepsi ruh teslimine ulaşmış. İşte Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِنْ يَمْسَلَى Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bunların bir bütününü olarak Allah-u Teala Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde geçiyor. Ey mutmain olan nefs. Demek ki kişi zikirle nefsi mutmaineye ulaşmış. Zikirle Rabbinden razı ol. Zikirle Rabbin de senden razı olsun. Ve zikirle Allah'ın kulları arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kul olmaktı. Ama fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle hedefi gerçekleştirmesine bağlı. Sonuçta Allah Teala bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Ve sahabe çok kısa süre içerisinde hepsi ruhunla Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın dostu oldular, Allah'ın velisi oldular. Neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, kul oldular. Allah'a dost olmak, Allah'ın dostu oldular. Ve mutlu olmak, dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennetin de sahibi oldular. Ama sahabe Resulullah'la birlikte hayatını yaşadığı için bulundukları yerde kalmadılar. Fizik vücut teslimi içinde harekete geçtiler ve zikirlerini artırdılar. Fena kademesinde 161 nur, 151 nur. Fena kademesi, beka kademesinde 161 nur, züht kademesinde 171 nur ve muhsinler kademesinde 181 nura ulaştı. Bunun manası, nefsin manevi kalbinde her birisi bir birimle ifade edilen 19 tane afet olmasına karşın kalpteki nurlanma %81'e ulaştı. Bunun manası, artık akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiren bir duruma ulaştı. Doğru düşünme alışkanlığı içerisinde. Ama nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Fakat bu 19 afeti azdırabilecek olan şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü şeytanın afetleri azdırabilmesi o kişinin Allah'ın emrine isyan etmesiyle mümkündür. Ama fizik vücut Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman iblisin afetlere tesiri yok. Böyle olunca da hemen her noktada o Allah'ın emrini yerine getiriyor. İşte sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücuttan da Allah-u Teala teslim etmişler. Ben haccuke, eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. De ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa, teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. Gerçekten de sahabenin hepsi alimden girmeye göre muhsinlerden olmuşlar. Kur'an'ın ilk dört ruhunu öğrenmek suretiyle fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesini geçmişler. Zahitlerden olmak demek, günün 24 saat muhtevası içinde 13 saat ve daha fazla zikiri gerçekleştirmek demek. Bu da o kişinin Allah'ı kendisinden öne geçirmesi manasına geliyor. Kendisine ayırdığı zaman 11 saat, Allah'a ayırdığı zaman 13 saat. Öyleyse Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Bir insanın Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini neyle anlarız? Yaptığı zikirle. Eğer o kişi 7-8 saatlik zikir yapıyorsa ama Allah-u Teala'yı 15-16 saat zikretmiyorsa o kendisini tercih ediyor. Kendisini daha fazla seviyor. Ama 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiriyorsa o Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Arkasından devam ederse daimi zikre ulaşır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirledir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vellezine yestemi'nul kavle ve yetebunul ahsene. Ulaike hadahumullah ve ulaike mul elbab. Onlar sözü dinlerler ve ahsan olanına tabi olurlar. Ahsan söz Kur'an'ın sözüdür, ahsan söz Resulullah'ın sözüdür. Yani sözü dinlerler ve mutlak surette Resulullah'ın Kur'an açıklamalarına tabi olurlar. İşte onlar ul elbab'tır. Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulelvab'tır. Kimdir ulelvab? Al-İmran 190-191'de لِعُلُلْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yanısı yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saatin 24'ünde de her saniye Allah'ı zikrediyorsa şeytanın kapısı kapalı. O sebeple Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin ilki ruhun teslimidir. 22. basamakta gerçekleşiyor. İkincisi fizik vücut teslimi 25. basamak. Ve üçüncüsü nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşiyor. Arkasından ne var? Arkasından kişinin irşada, ihlasa ulaşması var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas evvela Allah'a teslimle, nefsin Allah'a tesliminden sonra kişinin yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine göstermesiyle kişi ihlasa ulaştırır. Ulelbab kademesinde kalp 7 kademede müzeyyen oluyor. O 7 kademede müzeyyen olmasıyla Allah cehennemin katlarını ve zeminin kattaki ana dergahı gösteriyor. Neyle? Kalp gözüyle. Kime gösteriyor? Kalp gözü açık olanı gösteriyor. Kalp gözün, kimin kalp gözü açık? daimi zikir sahiplerinin açık. Sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Aynı zamanda sahabe kalp kulağı da açık, Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip. Dört vasıf şartıyla üç sonuç şartı o kişiyi ulelbap kılıyor. Ama gök katlarını da Allah-u Teala bir bir kendisine göstermeye başladığı an, birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedi tane gök katı ve yedi alemde olan biteni Allah kendisine gösterdiği zaman o kişi aynı zamanda muhlislerden oluyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel munfikine vel mustağfirine bil eshar. Gerçekten de baktığımız zaman Al-İmran 17'de o sabredenler, sadıklar, kanetin olanlar, infak edenler ve seher vaktinde mağfiret dileyenler. Tövbe-i Nasuh seher vaktinde Allah'ın o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet etmesiyle gerçekleşir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler seher vaktinde. Ya eyyühellezine amenu tuvbu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. İşte anladığımız kadarıyla ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimi, ondan sonra da ihşada, ihlasa ulaşmak. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar mı? Evet. Kul hatucune fillah. Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Huve rabbuna ve rabbukum. O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Lena amaluna ve lekum amalukum. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki bizim amellerimiz bize. Sahabenin hepsi yaptığı amelleri kim için yapmışlar? Allah için yapmışlar. Öbürleri kim için yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerse amelleri boşa gitmiş. O zaman onlar nefsleri için ve şeytanın tuzağına düşmüşler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 1. kademesinde günahları örtülüyor. O güne kadar işlediği günahlar arkasından salah nuru kendisine veriliyor. Tarih 8'e göre arkasından bir kere daha Allah o kişiye kadar müşrede tabi olduktan sonra işlediği günahları sevaba çeviriyor. Ve 4. kademesinde Allah-u Teala o kişiyi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini teslim eden kişiler artık mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala zatını da onlara göstermek suretiyle onları şahitlerden kılıyor. Veli mürşit. Şahit kime şahit? Allah'ın zatına şahit. Gerçekten de Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Haç 78'de Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak adlandırdı, isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte şahitler, Resul bize şahit, devrin imamı olan Resul bize şahit. Bizi de Allah-u Teala insanlara şahit kılıyor. Şahit kılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızın, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki 23 senelik zaman dilimi içinde Allah-u Teala'nın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an ayetlerini bir bir sahabeye anlatmak suretiyle, sahabenin de Resulullah'ın kendisine öğrettiği Kur'an ayetlerini öğrenerek ve yaşayarak 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve o dönemi asr-ı saadet deniyor. İşte sahabenin yaşadığı asr-ı saadet, üç alemde de kavganın bittiği bir sulh ve sükun hali, bir mutluluk zamanını içeriyor. Sahabenin nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı Allah-u Teala bitirdi. Birinci şart, üç alemde. İç dünyamızda mutluluk, kavga bitti. Dış dünyamızda kavgayı bitirdi sahabe. Kendisiyle diğer insanlar arasında artık kavga sıfır. Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine sahabe itaat eden, yasakları işlemeyen bir durumda. İkinci şart, mutluluk daimi bir sürbe sükun hali kesintisizdir. Ve üçüncü hal, üç alemde. İş dünyamızda, diğer insanlarla ilişkilerimizde, Allah'la ilişkilerimizde A'dan Z'ye kadar bir sürf ve sükun halini yaşadılar sahabe. O döneme asr-ı saadet deniyor. Ama gelelim bakalım bugünkü yaşanan İslam tatbikatı, İslam'ın beş şartına dayalı. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın ayetlerine iman eden bir durumda değil. Hiç kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam aleminin bu noktaya varmasının arkasında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz de buyurduğu gibi bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğrenip insanların, Müslümanların sayın azlığı ne mi? Hayır diyor. Hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememesi ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaması. Evet, hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Kimdir o hübbü dünya? Yunus 7'ye göre innellezine la yercun elikana. Onlar ulaşmayı dilemezler. Ve radibul hayatı dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Ve hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Hübbü dünya Allah'a ulaşmayı dilemek. Halbuki Allah bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilememizi birinci, üçüncü safhada, 14. basamakta da Allah Teala mürşidimize tabi olmak suretiyle ruhumuzu da hayattayken Allah'a ulaştırmamızı istiyor ki sahabenin hepsi bu 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve asr-ı saadete ulaştılar. İşte sevgili kardeşlerim, biz de Resulullah'ın sahabeyi öğrettiği gibi içinde bulunmuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi ve Allah'tan öğrendiğini de bize öğretti. Devrin imamları Kur'an'ı Allah'tan öğren, kutsal kitaplar Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da Kur'an'ı devrin imamından öğrenenlerdir. Biz de İzel çağında Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Kur'an'ı öğrendik. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an öğretisiyle sahabenin 7 sabah 4 teslim yaşadığı ve asr-ı saadete ulaştığını ayetlerden net olarak görüyoruz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatı konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın fazlı rahmeti ve selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Kesinlikle Allah'la kul arasında hiçbir mürşidin girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirktir benim inancıma göre, benim Kur'an'ı anlayışıma göre.
1: Tanrı'nın ya da Allah'ın yüceliğine karşı hiç kimsenin aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu şirktir ya bence.
2: Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet, umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemlidir.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İslam'ın içerisine sokulan hürafelerden bir tanesi de Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşide tabiyet şirktir ifadesidir. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اَيْلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah ile kul arasına insanlar zaten giremez. Ama Allah bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi kendisiyle diğer insanlar arasına onları hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiğine tabi olmak üzerimize farzdır. Bu tayin edilenlerin hepsi Allah'ın Resulüdür. Ve Allah Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor Nisa 80. Öte yandan bu Nebi Resuller, Enbiya 70'te asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı var. Onlar da hidayeti erdiren imamlardır. Vallahi Teala onları da secde 24'e göre kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Her devirde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, her devirde adil bir imam var. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan mutlaka kurtaracaktır. Yedi grup insan imamı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. İşte bu yedi grup insan devrin imamını temsil ediyor. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel bir farzıdır. Kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Allah ile kul arasına insanlar zaten giremezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisini arasına bizzat Allah tayin ediyor, koyuyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya Veli Resullerdir. Nebi Resuller Enbiya 73'e göre, Veli Resuller Secde 24'e göre Allah tayin ediyor. Ve insanların hidayete erdirmek için Allah tarafından bu imamlar tayin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki nevi yoldan bahsediyor. Sebil-i Reşad ve Sebil-i Gay. Rüşt yolu irşat yoludur. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz bir emridir. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde bunu şöyle ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Yetmez. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, sabikunel evvelin olan muhacirin ve ensarın ve onlara ihsanla tabi olanların fevzul azime ulaştıkları ve Allah tarafından diğer insanlar için irşada memur ve mezun kılındıklarını Allah Teala bize söylüyor. Öyleyse onlar mutlaka kulla Allah arasına girerler, Allah'ın emriyle girerler. Nitekim mürşidin tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'ın gösterdiği bir kişi ya vesiledir, yedi gruptan bir tanesidir veya doğrudan doğruya devrin imamıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç Ayet-i Kürsi, ikinci rekatta İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta İhlas Felek Nas, dördüncü rekatta İhlas Felek Nas okunur ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağını kıbleye göre dizayn eder kişi ve Allah zikriyle yatar. Huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi Maide 35'e göre mutlaka ona gösterir. İnsanlar günde 40 kere Allah-u Teala'dan kendilerini sırat-ı müstakime ulaşmasını talep ederler, dua ederler. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakime ulaşması, devrin imamının ruhunun o kişilerin başlarının üzerine bir nimet olarak yerleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. İşte bu hidayetçiler Allah-u Teala'nın Resulleridir. Allah'ın Nebileridir. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? İtiraf ediyorlar geldi. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dile hacet namazı kılarsa Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur ve o zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelip yerleşir. O noktadan itibaren o kişi ne yapar? Nefs tezkiyesine başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak asıldır. Sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Ancak mürşidine tabi olanların başların üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah-u Teala'nın mürşidlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette kalır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün olmaz. Mürşidi bir şirk sayan insanlar şirkte olanlardır. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenin içinde bulunduğu durumdur. Her bir ayrı bir fırkadadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse evliya kimdir? Ya bir vesiledir, ya Allah'ın bir veli mürşididir veya Allah'ın bir veli resulüdür. Veya onların arasında seçilen devrin imamıdır. Öyleyse herkesin Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olmasını ve 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah razı olsun.
4: Allah yaratıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? 2 ben neden bu kadar çirkinim? 3 ben neden doğdum? 4 ben neden dışlanıyorum? 5 ben neden eziyim? 6 ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan Belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimu le-emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, Allah kimleri sever? Birinci sual, Allah Teala yarattığı tüm insanları sever mi? Allah hepimizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Çünkü Allah severek yaratmıştır. Allah Teala kimseye karşı kin duymaz. Gadap duymaz. Allah Teala sadece sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş olan insanlar içinde Allah Teala'nın duyduğu tek bir şey sevgidir ve Allah Teala sever. Allah'ın yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sonsuz sayıda insan yaşar. Bu sevgi kişinin Allah'ı sevme derecesine paralel olarak değişir. Öyleyse ben Allah'ı çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibi ise bu kesinlikle yanlıştır. Yanılıyorsunuz. O hepimizi biliyor, hepimizi seviyor. Ama biz Allah'ı az seversek Allah da bizi az sever. Allah'ı sevmeye başlamamız, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Hadis-i şerifte, ben kulumun zannı gibiyim. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse insanlarla arasında ilişki sadece sevgiye dayalıdır. İncil'deki bir ayet Allah'ın bütün kalbinle Allah'a bütün canınla, Allah'a bütün aklınla, Allah'a bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. Allah'ın sevgi kanunu şöyle. Allah Teala kullarına beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de diyoruz ki tabii ki ya Rabbim biz seni çok seviyoruz. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz öyleyse. Ben bütün insanları seviyorum. Siz de sevin. İşte Allah Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef bu nokta. Alimran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kullihi." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Zaten insanlar bir insan için kuruldu, sevdikleri ve sevmedikleri. Ama eğer bu ayet-i kerimede herkes sevdiğini sever, doğal bir durumdur. Ama Allah Teala bizi öyle bir hedefe ulaştırıyor ki bizi sevmeyenleri sevmek, kısacası herkesi sevmektir. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama biz onları da seven olacağız. İşte Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği hedef bu. Onun için düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah beni
lanetçi olarak değil, rahmet edici olarak gönderdiği. Beni beddua için değil, dua için gönderdiği buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah-u Teala'nın sevdiği kullarını çeşitli nimetlere tabi tuttuğu doğru mudur? Evet, insanlar bir imtihandadır bu dünya hayatında. Özellikle Rabbimiz şöyle buyuruyor. Al-Mu'min suresinin 142. ayet-i kerimesi, Muhammed suresinin 35. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi, En hasibtum en tedhulunel cennete ve lema ya'lemullahu allazine cahidu minkum ve ya'lemus sabirin. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Muhammed 31 وَنَّبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَصَابِر۪ينَ Yine Bakara 214'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yoksa siz kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar dokundu ki Resul ve onun yanındaki amil olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Demiştik ki Allah-u Teala herkesi sever. Hepimizden bir hedefe ulaşmamızı bekler. O hedef insanların iki cihan saadetine ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğa imza atmak. Kişinin denenmesinin arkasında bu vardır, imtihanın arkasında bu vardır. Ya o kişi hidayet yolunu seçip Allah'a ulaşmayı dileyecektir, böylece kurtulacaktır veya dilemeyecektir, kurtulamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de sevilirsiniz. Ama Allah kimseden nefret etmez. Ama Allah-u Teala'nın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız yetmez. Siz de Allah'ı daha çok sevmek istiyorsanız Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar. İşte Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Al-İmran 31'de ise İn kuntum tuhibbun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun. Ve Allah-u Teala'nın imtihanını geçen insanların hidayete erenler olduğunu buyuruyor Allah-u Teala. Ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Yunus 7-8 İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine layık olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar, insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa,
Allah Teala o kadar daha fazla sizi sever, daha fazla Allah'a yaklaşırsınız. Zikir, Allah sevgisinin insandaki işaretidir, sembolüdür. Allah Teala en yüksek sevgiyi Allah'a iradelerini de teslim edenlere karşı duyar. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz Efendimiz'e seni en çok seveniz, en çok seni seveniz buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Bununca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hayırlarda yarışanlar Kur'an ehli, daimi zikrin sahipleri, Allah ehli, Allah'ın muhlis

0: Allah'a sahip olacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Dua etmek, yalvarmak, yakarmak, ona ibadetlerinle, ona ulaşmak, namazınla, niyazınla, orucunla.
0: Allah'a ulaşmak, huzur.
2: Yaptığımız zaten her hareket, her eylem, her düşünce, ya, o yollara zaten her türlü Allah'a ulaşabiliriz, yaptığımız iyi şeyde de, kötü şeyde de.
3: Evvela ibadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, yani görevlerimizi, İslami görevlerimizi yerine getirmek, Allah'a ancak bu şekilde yaklaşılır.
4: Güzel ahlak geliyor. Diğer dinlere baktığımızdaki gibi Tanrı'nın bana tapın değil de güzel ahlak, insanlara karşı iyi olmayı falan öğretin anlamında çıktığından dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz bence.
0: Neyimiz Allah'a ulaşır?
5: Dualarımız, ruhumuz.
0: Siz de ölmeden evvel Allah'ın dostlarından olmayı dilemek ister miydiniz?
1: Tabii ki.
3: Elbette, ruhumuz zaten Allah'a ulaşacak yani sonunda. Ölmeden önce de olsa sonuçta da Allah'a ulaşacağız yani.
4: Ölmeden evvel ulaşmak değil de zaten hayatımızın içinde Allah olduğundan dolayı her türlü bir şekilde ulaşmış oluyoruz.
1: Allah'ım, ben de ölmeden evvel dostlarından olmak çok isterim.
3: Ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Senin ermiş evliyan dostun olmak istiyorum.
5: Ben de ölmeden evvel sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
6: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah bana tapın değil de güzel ahlaklı olun dediğinden dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz. Güzel ahlak sahibi olmanın yolu nedir? Allah'ın ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Ahlakın ölçüleri Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Değerlerin gerçek sahibi, değerleri kanun kılan Allah'tır. Hangi değer ölçüsünü hangi açıdan vermişse ona itaat temel farzdır. Ahlak, bekçinin içimizde olduğu bir sistemdir. Ahlak fıtratla da ilişkilidir. Allah bütün insanları bir fıtrat üzere Hanif dinini yaşayabilecek özelliklerde donatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ahlakın başlangıç noktasındadır. Nefsindeki afetler azaldıkça ahlaksızlıktan ahlaklığa doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah Teala Ahzab 21'de "Lekad kâne lekum fî Resûlullâhi usvetün hasenetin limen kâne yercullâhu ve yevmul âhir ve zekerallâhe kesîren." Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel örnek vardır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan ve bizim de Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmak, irşat makamı önünde Allah'ın tayin ettiği bir Resul, bir mürşit önünde tövbe etmekten geçiyor. Mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Benim için en iyi mürşit Kur'an'dır yani. Kur'an ve sünnet.
2: İlim, dini eğitim, yani dini bilgilerin öğrenilmesi geliyor.
4: Allah'ın bize anlatmaya çalıştıklarını bize daha net açıklayacak, net detaylandıracak biri olarak görüyoruz.
5: Allah'a yakın olmayı, tövbe etmeyi.
0: Siz de Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye tabi olması gibi Allah'ın tayin ettiği bir mürşidi aramak ister miydiniz?
1: Yani isterim ama zaten var diye düşünüyorum, bir mürşit, bir kılavuz var. Zaten Muhammed Mustafa var yani, Peygamber Efendimiz var. Başka aramaya gerek var mı?
4: İlk başta kendi aklımı kullanıp ondan sonra başka bir akla başvururum.
3: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim ama İslam alimi diyeceğim insanlara bakıyorum. Çok güzel televizyonlara çıkıyorlar, güzel güzel şeyler anlatıyorlar ama yaşantılarına bakıyorum. Bir de o zamanki mürşitlerin, büyük din adamların yaşantılarına bakıyorum. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Çok arada dağlar kadar fark var. Ya bunlar mürşit, bunları kendimize nasıl mürşit edinebiliriz?
0: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sorabileceğimizi söylüyor. Siz de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormak ister miydiniz?
3: Ya elbette sormak isterim. Tabii ben hiç hacet namazı kılmadım. Diğer namazlardan kıldım ama hiç de öyle bir şey sormadım.
6: Bir misafirimiz mürşid konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var zaten. Başka

0: vücut kılavuz aramaya gerek var mı? Evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. 7 tane hadiste herkesin bulunduğu zaman diliminde Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olmayı öncelikle Peygamber Efendimiz açıklamış. Yani bugünün insanın zannettiği gibi ben varım, benden başka kimseye tabi olmayın dememiş. Resulullah'ın birinci hadisi benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadise ne demiş oluyor? Herkes bulunduğu dönemde beni temsilen zamanın imamına, halifesine ulaşsın. Başka ikinci bir hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Yine herkesin ait olduğu dönemde Allah'ın kendisi için tayin ettiği alime, halifeye tabi olmasını emir buyuruyor. Üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına halife olmazsa o cahiliye standartı veriyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara demiş oluyor ki zamanın imamına tabi olun. Zamanın imamı beni temsil ediyor. Dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Dördüncü hadis, beşinci hadis. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kısacası 7 tane hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkesin kendi yaşadığı dönemde hacet namazını kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasını bizzat kendisi açıklıyor. Allah niçin peygamberlerin dışında mürşitler de göndermiştir? Her devirde peygamber yoktur. Ashab 40'ta وَمَكَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ سُلَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bu aradaki dönemde 1400 yıldır asla peygamber gelmeyecek. Bugüne kadar gelmedi. Bundan sonra da kıyamete kadar gelmeyecektir. Ama Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resuller, Veli Resuller tayin ediyor. Mü'minin 44. Nasıl peygamberin yaşadığı dönemde asareten devrin imamı Allah'ın peygamberi ise Enbiya 73'te olduğu gibi ve cealnâhum eymeten yehdûne bi emrinâ ve uhayna fe'el hayrâti ve ikâmi selâti ve itâ zekât ve kanunlen âbidîn. Biz onların hepsini emrimize hidayete eren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abd oldular. Nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah-u Teala Veli Resuller arasından bir tanesini seçiyor ve secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Her devirde mutlaka her kavmin içerisinde Allah'ın bir Veli Resulü var. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı slaytımıza bakacak olursak birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller ve Veli Resuller birbirinden farklı kılan tam 10 tane özellik. Öyleyse Maide 35'te zikredildiği gibi hacet namazıyla vesileyi bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Tek tek burada sıralamama gerek yok. Ne görüyoruz? Allah peygamberleri yani Nebi Resulleri ve peygamber olmayan Veli Resulleri bir maksat için gönderiyor. Tabi olunma, tabiyet olmazsa kalbin mührünü Allah-u Teala aşmaz. Küfür kelimesini ortadan çıkarmaz. Kalbin içine imanı yazmaz. Kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. Ve eğer bu hadislerle Resulullah bize bir mesaj veriyorsa o zaman herkesin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorup ona itaat etmesi söz konusu. görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin vetiyle hürmetle mübarek ellerinize öperim inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah Cappar Hocamız. Tevbe suresinin 180. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah temizlemiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız inşallah Cappar Hocam? Bizlere aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbine çok severim inşallah Cappar Hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu inşallah Cappar Hocam.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tövbe suresinin 108. ayet-i kerimesinde buyrulan Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız? Ayet-i kerime Arapçasına baktığımız zaman Allah Teala ebediyen orada namaz kılma, ikame etme, İlk günden takva üzerine tesir eden kurulan mescit orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Allah temizlenmiş olan arınmış kulları sever. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Yani Allah Teala nefs tezkiyesi ve tasfiye yapanları sever buyuruyor. Ahzab 33'te yine Allah Teala ey ehl-i beyt inneme yuridullahu li yusibeke ankum rijsan ehl-i beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ehl-i beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister. Allah Teala'nın burada kullandığı mutahhirin kelimesi sadece dış değil, İç temizliği de yani kalbin afetlerinden temizlenmesi olayını da içerir. Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. 14. basamaktan itibaren taharet başlar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe tahir olma giderek seviyesini arttıracaktır. Yani kısacası mutahhir olanlar tezkiye ve tasfiye olanlardır. Nitekim Vakıa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? La yemessehu ilel mutahherun. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Kur'an için söylüyor bunu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın da en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Çok önemli. Ben zaten zikrediyorum. Bulaşık yıkarken de ediyorum. Oturduğum yerde de ediyorum. Aklıma gelen bütün her şeyi çekiyorum. Zikrediyorum Allah'ı yani.
4: Yani zikir yapmak demek Allah'ı anmak, yani Allah'ı sürekli unutmamak için yapılır.
5: İnsanların olanı kavrayabilmesi için bir şey. Bunu nasıl böyle olabilir diye soruyor kendi kendine. Bunu Allah'tan arıyor cevabını. Soru olarak bunu şey yapıyor.
6: Allah'ı anmak, tabii ne kadar çok Allah'a aynı yanında Peygamber Efendimiz ve Resulünü anmak o kadar faydalıdır, imanımızı güçlendirir.
7: Allah'a daha yakın olmaktır.
2: Şeytan zikir ibadetini günümüz hayatında kaldırmıştır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
3: Bence başarılı olamıyor. Yani olduğu yerler de var, olmadığı yerler de var. Eğer dininiz bütünse, tamsa, her şeyi layıkıyla, diyakatiyle yapıyorsanız sizi kandıramaz zaten.
2: Çok zikir yapmak insanı mutluluğa götürür mü?
6: Çok deyince sabah başlayıp da gece yatana kadar zikir yapmak mutluluğu götüreceğini zannediyorum. Ama belli saatlerde, belli zamanlarda, belli olaylar karşılığında Allah'ı zikretmek mutluluğa götürür tabii.
5: Allah'ın ismini zikretmek değil, Allah'ı düşünmek bile yeterli zikir için.
6: Yok 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere şunu çekin. Bunu söylemek çok uzun sürer ve sıkıcı gelir insana.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere bunu çekin diyorlar. Bunu söylemek çok uzun süre ve insana sıkıcı gelir. Allah'ın insanlardan beklentisi nedir? Nefsimizde 19 afet var. Ruhumuzda 19 tane haset var. Ve zikirle Allah-u Teala bu afetlerin hasletlerle değişimini istiyor. Afet haset değişimini slaytına baktığımız zaman görüyoruz inşallah. Şu anda bütün insanlar bir denge içerisinde. Allah'ın ismi bir şifredir. Allah'ın kelimesindeki Arap harflerinin bir kelimeye has titreşim sayıları dizaynı var ki Allah Teala tarafından bu dizaynın dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hemen rahmet ve fazıl derhal harekete geçer. Allah-u Teala bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor. Çünkü istiyor ki hiç ara vermeksizin Allah'ın nurları sonsuz bir şekilde kalbimize ulaşsın ve kalbimizi hep pırıl pırıl aydınlık tutsun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنُوا اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. İstanbul'dan Tolga'yız hocam. El-Ezam, Hümmet ve Hasretleri. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? %100 önemli bir noktayı ifade ediyor. Muhammed 7'de ya yüllezine amenünten sonra la yensurekum yusabit aklamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte Allah bir yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah'ın mutlu olmasını diye insanların yardıma ihtiyacı var. Eğer biz o Allah'ın mutlu olmasını istediği yardımı onları mutlu eder tarzda yardım edersek Allah-u Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. O zaman o da bize yardım ediyor ve bizi mutlu kılıyor. Yani mutlu et ve mutlu ol kanunu. Biz Allah'ın mutlu olmasını istediği kişileri mutlu edeceğiz. Mutlu olanları daha fazla mutlu etmek, mutsuz olanı da mutlu etmek. Ama Allah-u Teala da bizi bu mutlu ediyor. Allah'ın emirlerinin insanlar tarafından ölmesini ve tatbikini ister emreder. Bu emirlerin açıklanması direkt Allah'a hizmettir. Ama aynı zamanda sizi Allah yolunda teciz ettiği için sizlere hizmettir. Allah başkalarına yapılan her hizmeti kendisine yapılan hizmet olarak kabul eder. Halka hizmet, hakka hizmettir. İnsanlara Allah'ın gerçeklerini ulaştırmak Allah'a yapılmış büyük bir yardımdır. Kimdir Allah'a yardım edenler? Allah'ın dostları. Siz nerede başka insanlara hizmete değer görüyorsanız işte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam. Haşr 19 ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayetin nefslerimizin sorunu üzerimizdedir ayetiyle illiyet rabıtası var mıdır? Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın ifadesinin bir önceki ayetteki takva sahiplerine hidayete erme emri verildiğini kesinleştiriyor. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Bir izleyicim, muhterem hocam, ruhun Allah'a ulaşma döneminde zulmani tesir altında kaldım. Allah'a sığınarak kurtuldum. Ne zaman dilesem, zikir yapsam, şeytan beni korkutuyor. Aynı şeyleri tekrar yaşatmaya çalışıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Bu konuda Allah'a güvenmelisin ve Allah'a güvendiğinin işareti zikirdir. Mesela öyle bir sinya sana geldiği zaman veya başka bir olumsuz şey geldiği zaman bütün olumsuzluklar, bütün insanı üzen her şey şeytandan kaynaklanıyor. Şeytandan geliyor. O geldiği zaman sen hemen zikre başlıyorsan o zaman Allah'a güveniyorsun. Allah'a güvendiğin zaman kesinlikle şeytanın senin üzerindeki tesiri sıfır. Ne yapmalısın? Hemen zikre başlamalısın inşallah. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, ahirette mahcup ve rezil olmamak için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Allah Teala bu sualin cevabını Ali İmran suresinin 194. ayet-i kerimesine vermiş. Rabbena atina ma vaadtena ala rasulika la tuksu yevmel kıyameti enneke la tuflihul himmet. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hidayet temsilcisi ne demektir? Kimler hidayet temsilcisi de açıklar mısınız? En üst noktadaki hidayet temsilcisi devrin imamıdır. Ondan sonra onun altında bütün kavimlerde Allah'ın risalete vazifeli kıldığı veli resullerdir. Onların da altında 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlerdir. Onların da altında vekil mürşitler var. Bunlar hepsi hidayet temsilcileridir. Allah razı olsun. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut açısından hidayet, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiile işlememesi. Nefs açısından hidayet, nefsin manevi kalbindeki afetlerden tamamen temizlenmesidir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Beyazid-i Bistami Hazretleri'nin sözüdür ve Kur'an ayetlerine uyuyor. Arap suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah bakın ne diyor. Araf 27'de inne cealne şeyyatine evliya ilellezine la yuminun. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere biz şeytanı dost kılarız. Sizin onları görmeyeceğinizde onlar sizi görürler. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Allah öyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur, şeytanın da kuludur. Öyleyse o zaman şeytanın dostu, şeytanın kulu olan kişi mürşidi var mı? Hayır, mürşidi şeytan işte. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nehy an münker ve emri bil maruf işini kimler yapabilir? Nehy an münker ve emri bil maruf işini en üst noktada iradesini de Allah'a teslim edenler yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu emri bil maruf ve nehy an münker yapanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini teslim edenler olduğunu görüyoruz. Ayetler bunu söylüyor. Ali İmran 104'te sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Yani onlar iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Ali İmran 110 sahabenin maruf emreden, münkerden nehyeden bir noktaya geldiğini söylüyor. İşte onlar hayırlarda yarışanlardır. Aynen 114 yine maruf emreden münkerden nehyeden salihlerden bahsediyor. Tövbe 71 maruf emreden münkerden nehyedenlerden bahsediyor. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bunlar iradesini de Allah'a teslim eden veli mürşitlerdir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde birçok kişi mürşit diye tanıtılıyor. Ama zamanla o kişilerin dine en çok zarar veren kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Bir kimsenin gerçek mürşit olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Allah Teala bunu Sûre suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. La tesevil hasenete illa seyyi'a idfa billeti hiye ahsen fe izellezî beyneke ve beyne adâvetin kenneme veliyyin hamîm. وَمَا اِلُوَكَ اِلَّا لَزِينَ سَبَرُوا وَمَا اِلُوَكَ زُحَزٍ عَزِيمٍ. Allah-u Teala Allah'a davet eden, mürşidin temel vasfı Allah'a davettir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Çünkü nefsini tasfiye etmişse iradesini de Allah'a teslim etmiştir ve ona o sözü söylettiren Allah'tır. En güzel sözün sahibi odur. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü öğreten şeytandır, iyiliği öğreten Allah'tır. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. O zaman seninle arasında düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sözün ağzın sahibi insanlar ulaşır. Allah razı olsun. İşte burada mürşidin vasıfları belirtiliyor, veriliyor. Bir kimsenin gerçek mürşid olup olmadığı, üç vasfından, Allah'a davetten, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekten ve kitabın bütününe tabi olmaktan kaynaklanıyor. E şimdi insanlar dini öğrettiklerini zannediyorlar ama öğretilen din Kur'an'dan din değil, tamamen insanların kendi zanlarını din edinmişler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu program sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay buysa o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın yaratılışına baktığımız zaman, insan Allah tarafından Hicr 26'ya göre bir fizik bedenle halk edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Üç vücuda sahip olan insanı Allah Teala dilediğini yapabilme yetkisi cüz-i irade, serbest irade veriyor. Ve fizik vücudun kumandanı aklın kontrolünde hayatı yaşıyoruz. Ama bizler için Allah Teala'nın huzur ve saadete ulaşmak babında gönderdiği kutsal kitaplara baktığımız zaman bir düşmanımız var. Şeytan. Slaytımıza onu da eklersek o zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında dıştan bir düşman olan şeytanla birlikte herkes hayatı yaşıyor. Nefsimizin manevi kalbinde gördüğünüz gibi 19 tane hastalık var. Bu hastalıklardan bir tanesi de 16.'sı iptilalar, kötü alışkanlıklar. İşte bugünkü konferansımızın konusu bu iptilalarla, kötü alışkanlıkla alakalı. İptila nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Ama zaman içerisindeki üzerimizdeki tesirlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci seviyede alışkanlıkla başlıyoruz. Bunun ikinci versiyonu, bir üst seviyesi tiryakilik. Onun da üstünde bağımlılık. En sonunda Allah'ın yasak ettiği fiillerin birçoğu bizde iptila haline geliyor. Yani bizi esir alıyor. Halbuki yaratılışta insana baktığımız zaman Allah Teala insanı evvela nefsinin afetlerinin esiri olsun diye, dolaylı olarak da şeytanın oyuncağı olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan, Allah'a hayran olan kamil bir insan olmasını istiyor. Zor mu? Çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. İşte bugünkü konferansımızın konusu teknoloji bağımlılığı. Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi birçok alt başlıkları sıralayabiliriz. İnsanlar bunun esiri olmuş durumdalar ve doğal olarak sosyal hayatta birbiriyle beraber yaşamakta olan insanlar arasında derin çatışmalara, kavgalara, ayrılıklara sebep oluyor bunlar. Sevgili kardeşlerim, din ahlaktır. İnsan hayatında ahlakı bir ile temsil edecek olursak, ondan sonra sahip olduğunuz her şeye bir sıfır ilave edebilirsiniz. Evvela başında bir koymanız lazım. Ahlakı koymanız lazım. Arabanız var, böyle sıfır ilave edin. Eviniz varsa bir sıfır daha ilave edin. İyi bir komşunuz varsa bir sıfır daha ilave edin.
Çocuklarınız iyi bir okulda yetişiyorsa bir sıfır daha ilave edin. Edin, edin, edin, sıfırları ekleyin. Ama sevgili kardeşlerim, o biri çıkartırsanız, o bir yoksa geride sadece bir sıfır kalırsınız. Din ahlaktır. Hayatımızı bu ahlak üzerine bina etmemiz lazım. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler bize hep şunu öğretiyorlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki ey ümmetim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur, şerden kaçan korunur. İşte böyle bir hayatı yaşamalıyız. Nasıl bir hayat? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi, söylemiştik, iptilalar. İptilalar hayatımıza hüküm ferma ise, Allah'ın ahlakından uzak, tamamıyla nefsani bir sefiliğin içerisinde yaşıyoruz ve her gün kavga, gürültü ve kaosu yaşıyoruz. Ne bu dünyada iki yakamız bir araya geliyor, ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer cehennem. Osmanlı'daki o muhteşem muhtevayı hatırlayın. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti dayansın ehli kubur. Eğer nefsani bir hayat içerisinde yaşıyorsak, kendisi huzursuz ve mutsuz olan bir insana etrafına mutluluk vermesi mümkün değil. Ölünce de kendisini bekleyen sadece sonsuz bir azap, cehennem söz konusu. Ama Allah Teala bizden onu söylemiyor. Bizden bütün kainata hakim olan, kainatın mutluluğunu formüle eden, mutlu et ve mutlu ol formülü üzerine hayat yaşamamızı istiyor. Çok mu zor? Bir dilek. Evet sevgili kardeşlerim, sevgi ile arzu birbirinden farklı iki tane muhteva oluşturuyor. Sevgi ile huzur ve mutluluk yaşanır. Ama Allah'ın yasak ettiği fiillere duyduğumuz arzular bizi yanlışlara sürükleyebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin hadisine baktığımız zaman dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok arzu hatırlayın. İşte dünyevi arzular, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Ondan kurtulabilmek, kötü alışkanlıklardan tamamen uzaklaşmakla hayatımıza Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği faziletleri yerleştirmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, günlük hayatta hiç istenmeyen bir davranış biçimini bir saatlik bir tekrar içerisinde hayatımızda yaşıyorsak, o artık bize bir alışkanlık hale gelmiştir. Herhangi başka bir şey aynı konuda bu tekrarı 3-4 saate yükseltiyorsak, artık tiryakisi olmuşuz. Ama bağımlılık olayı en az zühdün zıttı olan 13 saate denk geliyor. Hayatınıza, günlük yaşamınıza 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yasak olan bir fiil beyninize ve zihninizde devamlı sinyaller size gönderiyorsa, bilin ki artık oranın, o nesnenin bağımlısı olmuşsunuz. Ama bunun ötesinde en üst noktada esiri olmak var. O esiri olan insanlar aslında farkında değiller. Onlar artık şeytanın kölesi olmuş durumdalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu kişilere
Tağut diyor. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar onlar için artık bir dönüş söz konusu değil. Onlar sadece kötülüklerle meşguldürler. Onlar bildiklerini zannediyorlar ama asla Allah'ın güzel, mutlu et ve mutlu ol kanunlarından habersizdirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor ve mutlu olmamızı istiyor. Kötü alışkanlıkların yerine meziyetlerin sahibi olmamızı istiyor. Bunun yolu sevgiden geçer. Nasıl nefsimizde 19 afet varsa, kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cümrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ki şeytan bu 19'una %100 tesir ediyor ve her afet üzerinden bizi kendisine bağlıyor iblis. İşte başlangıç noktasında iptilalar afeti bizde var ama şeytan buna tesir etmek suretiyle insanları kendisine bağlıyor. Ama sevgili kardeşlerim, bir de Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. 19 tane haslet ve bu hasletlerden bir tanesi iptilaların zıttı olan meziyetler, faziletler. Ruhtaki 19 hasletin karşılığı faziletler, bizde hasletlerin alışkanlık haline gelmesi halidir. Yani hangi hasleti kendinizde alışkanlık haline getirmişseniz, ki bu müzeyyen olmakla tarif edilir, kalbinizde artık o müzeyyen olmuştur. Siz onu doğal bir halinizle yansıtıyorsunuz. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek bir meziyettir, bir fazilettir. Ama bu siz bunu uğraş vermiyorsunuz. Çünkü neden? Artık karşı güç sizde yok. Yani ya o bana kötülük yapıyor, ben de şöyle bir atraksiyonda bulunsam. Çünkü afetler yok sizde. Afetler olabilse o zaman karşıt güç var. Bir gayret sarf ederek, direnç göstererek hedefinize ulaşmak istersiniz. Ama öyle değil. Daimi zikre ulaştığınız an ruhta 19 tane haslet, nefste de 19 tane fazilet söz konusu. O zaman her şeyi doğal halinizde sadece Allah'ın emrettiğini yaşıyorsunuz ve en çok mutlu yaşayan siz oluyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünyada yaşayan her devirde mutlu bir azınlık diyelim. Onlar mutlu et ve mutlu ol formülüne göre yaşayan insanlardır. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar kötü alışkanlıkları, iptilaları hayatlarından tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçirmiş olan insanlardır. Kötü alışkanlıklar hayatı ve toplumu derinden sarsıyor. Ülkemizde de bağımlılık yapıcı maddelerin deneme yaşı 13'e kadar indiğini görüyoruz. Bu maddelerin ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açtığını da tespit etmiş durumdayız. Sigaraya gelince Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık yapıcı maddeleri bir kere bile kullanmanın bağımlı olmak için yeterli olduğunu, sadece bu noktaya gelebilmesi için çok kere tekrar edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Bir kere denemenin diğer maddelere geçişi tetiklediğini belirtiyorlar. İstatistikler, hayatımızda yapılan araştırmalar, iki sigarada ne çıkar diye başlıyor ama arkadaşlarıyla birlikte bu olay tatbikata geçince gençlerin %85'inin sigara bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. Alkol kullanımı az bile olsa kalpte ritim bozukluğu, damar kireçlenmesi ve kansere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan alkolden dolayı hayatını kaybediyor. Alkol tüketimi en önemli 2-10 kanser nedeninden biri olarak kabul ediliyor. Uyuşturucuya gelince de en zehirli olanı bu. Uzmanlar madde bağımlılığını, kalp sağlığını en büyük düşmanlarından biri olarak gösteriyorlar. Araştırmalar uyuşturucu kullandıktan sonra ilk bir saat içinde kalp krizi geçirme riskinin normalden 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Mutlu olmak için yaşayan ancak mutlu yanlış adreslerde arayan bu insanlar maalesef önce kendilerine ve sonra da çevrelerine devamlı zarar veriyorlar ve mutsuzluğu yaşatıyorlar. İşte ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın ehli kubur misaliyle hayatı yaşıyorlar. Yakın bir tarihte bir üniversitenin tıp merkezinde insan ve toplum bilimleri konulu psikiyatri araştırmalarında alınan sonuç şöyle ifade edilmiş. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk, depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyor bilim adamları. Madde, sigara, alkol, kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. 1400 yıl evvel Saadet Davetisi reçetesi ve garantisi olarak bize indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Maide Suresinin 90. ayeti kerimesinde özellikle 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezzamu rijsun min amali şeytan. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapılmak için dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının umurluk izi felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, demek ki insanları iptilaya bağımlı kılan, iptila afetine dıştan tesir eden bir varlık var. O şeytan ve şeytan bu söylenen maddelerle bizi kendisine bağlıyor. Bizi kendine esir, kendi kulu gibi bir muhteva içerisinde hayatı yaşattırıyor. Allah Teala da diyor ki bunlardan sakının. Öyleyse iptilaların arkasında şeytanın tesirini ele ettiğimiz zaman, göz önüne aldığımız zaman kişi bir nevi şeytanla işbirliği halinde bir iş içerisinde ve şeytanın kulu olarak hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan acaba bu iptilalara tesir etmek suretiyle gayesi ne? Maide 91'de Allah şöyle zikrediyor. İnneme yuridu şeytanu en yuka beynekum el-adavete vel-bagda ve yusaddukum an zikrallahi ve an-salat. Şeytan iptila afetine size tesir etmek suretiyle sizi birbirinize karşı düşman kılmak, kin sokmak istiyor ve bir taşla iki kuş vuruyor iblis. Aynı zamanda sizi zikirden ve namazdan da alıkoyuyor. Sevgili kardeşim, hayatı Kur'an-ı Kerim'i hatırlayın. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Suma la yetibune ve lahum yezekkerun. Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Nefs tezkiyesinin muhtevasında tövbenin yeri olmazsa olmaz esas şartı oluşturuyor. Tövbe yoksa nefs tezkiyesi yok. Ama bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte sevgili kardeşlerim, nefsimizin bir daha aklın yaptığı tövbeyi bozmaması için ne lazım? Şeytanın tesirini azaltmak ve sıfırlamak lazım. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın bizde etki sahasını ne kadar azaltırsak, sıfıra indirgesek o zaman Allah'ın üzerimizdeki hüküm ferma olduğunu göreceğiz. En üst seviyede bir Allah'ın dostu olacağız ve devamlı mutluluğu yaşayacağız. Doğal olarak da etrafımızdaki insanları hep mutlu edeceğiz. Mutlu et ve mutlu ol formülü
bizi sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi, Allah'ın dostları gibi en üst seviyede huzura ve mutluluğa ulaştırır. Öyleyse birbirimize düşman olarak değil, birbirimize kin besleyerek kaosu yaşayan insanlar olarak değil, tam tersi Allah'ın bize temel emri tövbe edip zikre başlamak. Zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Gaye ne zikirle? Şeytanın kapısını kapatmak. Ama aynı zamanda nasıl iblis bir taşla iki kuş vuruyorsa Allah Teala yoluyla da Rabbani yoldan da bir taşla iki kuş vurmak söz konusu. Evvela afetleri hayatımızdan çıkartmak, kalbimizi onlardan temizlemek. Daha sonra Allah'ın katından gelen faziletlerle bezemek. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman 19 faziletin sahibi oluruz. Faziletler hayatımızda varsa hep huzur ve mutluluk içinde bir hayatı yaşarız. İşte o zaman madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı yerine tam tersi Allah'a bağlı, Allah'ın muhsin kulu, Allah'ın ulelbab kulu, Allah'ın muhlis kulu ve Allah'ın salih kullarından oluruz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tesiri altında yaşanan bu kötü alışkanlıklar, kumar bağımlılığı, sosyal medya ve kontrol edici kullanımlar, artık bunlar hepsi bağımlılık sınıfında yer alıyor ve anne babaların çoğu bunlardan şikayetçi. İşte oğlum telefonu elden bırakmıyor. İşte gelinim devamlı elindeki telefonla meşgul. Vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu konuda da Allah-u Teala'nın bize bir emri var. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kunu enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenli olanlar, kendinizi ve evladiyanızı cehennem ateşinden koruyunuz. 14 asır evvel gelen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz etraftaki Arap aşiretlerine hitap ederken Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Kab oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. İşte tıpkı bunun gibi biz de bugün diyoruz ki ey insanlar kendinizi cehennemden kurtarınız. Evlatlarınızı cehennemden kurtarınız. Kendinizi madde bağımından, sigara bağımından, alkol bağımından her türlü kötü alışkanlıklardan bağımlılık yaratacak olan şeyden kurtarınız. Hemen seslerinizi duyar gibiyim. E nasıl olacak hocam? Herkes şu anda evimde benim çocuğum, benim torunum, benim yeğenim falan filan yüzlerce kişi sıralanabilir. Nasıl olacak? Ben de bundan müzdarip, rahatsızım. Allah-u Teala 1400 yıla bir can simidi olarak katından bize gönderdi Kur'an-ı Kerim'le. Ve Kur'an'ındaki emrin hayata tatbikiyle dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve teslimiyetin olmazsa olmaz şartı itaattir. Neye itaat edeceğiz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrine itaat edeceğiz. 12 ayet bize farz kılmış. 14 asır ve sahabenin hepsi bu farz emri yerine getirmişler ve Allah'a dost olmuşlar, ermiş evliya olmuşlar, yetmez onunla da kalmamışlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, sıcak çatışmaların hüküm sürdüğü dünyamızda özellikle İslam aleminde tekrar sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak çok mu zor? Hayır, çok kolay. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet. Beni duyanlar, beni dinleyenler, sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Çocuğunuz madde kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, cinlerin tesiri altındaysa, her türlü negatif aktiviteden rahatsız ve huzursuzsanız, kurtulmak istiyorsanız, sadece bir dilek. Bu dilek hepinizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. O zaman Allah Teala kontrolünü ele alacak. O zaman Nuh'un gemisinde yer alacaksınız. O zaman gemi Allah'a doğru yol olacak. O zaman geminin komutanı veya kumandanı devrin imamı olacak. O zaman gerisi tamamen mürettebat olacak.
O zaman mutlulukları en güzel şekilde yaşayacaksınız. Zülcenahayn olarak iki kanatlı, mutlulukları yaşayan, mutlu bir toplum oluşturan insanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, çok zor değil. Sadece bir dilek. İşte Kur'an ayetleriyle ki tekrar ediyorum, her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmanın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Her türlü kötü aktiviteden temizlenmenin adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, ey Ademoğlu, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dilemezsen. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemezseniz Allah sizi delalette bırakır ve delalette olanların rehberi, kılavuzu şeytandır. 7 ayet gelince gideceğiniz yer cehennem. Ama bu dünyada mutlu olmak, huzur içinde yaşamak, ölüm sonrası hayatta da cennete gitmek istiyorsanız o zaman 7 ayet-i kerimede bildirdiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Ankebut 5 de Allah Teala size söz veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah söz verdi miydi mutlaka yerine getirir. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O zaman bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi Allah gerçekleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a giden kapıları bize açıyor. Baş gözümüzdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği bir nefs doktoruna ulaşıyoruz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. 19 hastalıktan bir tanesi de iptilalardır. Bu iptilaları tedavi eden doktora müracaat etmemiz lazım. Ama o doktorun diğer insanlardan farkını anlayabilmemiz için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, sualim var size. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah'ın ilacını kullanıyor? Nefs hastalıkların ilacı nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Görüyorsunuz gayet basit, gayet kolay. O zaman eşiniz bağımlıysa eşinize, çocuğunuz bağımlıysa çocuğunuza, geliniz bağımlıysa kime bağımlıysanız kalben ulaşmayı dilemeyi ona söyleyeceksiniz. Kalbine yazacak ve ilacı vereceksiniz. Bu ilacın dozu hani bir ölçü içerisinde olabilir? Hayır. Bu ilaçta ölçü şu. Tefrit var ama ifrat yok. Çok zikir ve daimi zikir.

Kalbe giden nüronunu açıyor. Ve Enam 125'e göre nüronunu açtıktan sonra Allah ismini tekrar ederse Zümer 22'ye göre Allah'ın katından rahmet kalbe sızıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla doktorunu Allah'tan istese Allah ona gösteriyor ve gidip ona tabi olması lazım. Bugün size bir doktor ameliyat olmanız lazım diye karar verdiği zaman izin için sizden, daha doğrusu ameliyat için sizden izin ister. Tıpkı bunun gibi siz de tabiyetinizi gerçekleştirip tövbenizi gerçekleştirdikten sonra artık tedaviye başlıyorsunuz. Yedi kalp şartı, yedi nimetle birlikte zikir yapmaya başlıyorsunuz ve Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh, Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak gereğince sahibine iade etmek üzere nefsinize ve şeytana karşı bir cihadın içine giriyorsunuz. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, teske kademelerini bir bir geçerek her kademede kalbinizdeki afetlerin %7 azalmasıyla birlikte Allah'ın katından kalbinize yerleşen %7 faziletle sonuçta nefs tezkesinde %49 fazilet, %2 rahmet toplam %51 kalbini aydınlandığı zaman artık şeytan eskisi gibi %100 size tesir edemiyor. %49'una sadece tesir edebiliyor. %51 kendinizi şeytanın elinden kurtardınız demektir. Bunu kim yapıyor sizin için? Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Sadece hepinizden bir dilek istiyor. O zaman ey şikayet eden ev halkı, kim yanı başınızda bu dertten müzdaripse, bağımlıysa, sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, madde bağımlısı, her türlü kötü alışkanlıkların bağımlısı ise yapmanız gereken onları Allah'a yönlendirmek. Reçete belli. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka şifaya kavuşacaksınız. İstisnası yok. Allah'a yönlendireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve zikri vereceksiniz. Onlarla birlikte yaşayacaksınız. Özellikle hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Siz dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızı yetiştiren, sevgiyle birleşen annelersiniz. Cennet anaların ayakları altında ve çocuğunuza verdiğiniz terbiye, onları yetiştirmeniz, özellikle küçük yaşlardaki anneler, her türlü çocuğun ihtiyacı anneye %100 bağımlı. O zaman bunu yapamayan yakınlarınız varsa bir müddet onlarla birlikte tıpkı kim gibi? Anneler gibi. Sevgiyi annelerden öğrenmemiz lazım. Siz de etrafınıza bu şekilde müşkülatı olan aile bireylerine yardım ederseniz göreceksiniz ki mutlaka hedefe ulaşırsınız. Unutmayın. Allah'ın izniyle. Öyleyse ana başlık içerisinde bugün nasip olan konferansımız neydi? Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve daha kademedeki her türlü insanı esir alan kötü alışkanlıklardan kurtulmak çok kolay bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her türlü üç harflerin tesiri altından da kurtulmak istiyorsanız reçete yine aynı. Bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz takdirde Allah devreye girecek ve Allah'ın yardımıyla çok kısa süre içerisinde şeytanın üzerimizdeki etkisinin %51 azalmasıyla hayatınıza yeni bir sayfa açılacak. Allah'ın dostu olacaksınız. Ermiş evliya olacaksınız ve mutlu ol formülü gereğince de etrafa mutluluk dağıtacaksınız. Sevgili kardeşlerim, tabii ki mutluluğu veren sizler, en üst seviyede siz mutluluğu yaşayacaksınız. Ve o zaman Efendimizin her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Yapmanız gereken yaşadığınız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmanız lazım. Allah'ın dürbünüyle bakmanız lazım. Allah'ın teleskobuyla bakmanız lazım.

yaptığınız zaman gerçekten sizin için de her şey çok ama çok ama çok güzel olacak. Evet, bir konferansın daha sonuna geldik. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Evet sevgili kardeşlerim, tabii ki sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama her zaman yapa geldiğimiz bir de merasimimiz var, tövbe merasimi. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyorsanız beni dinleyen ekranları başındaki kardeşlerimiz, siz de kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ben de zikre başlamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı olsun, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize öğüt veriyor Yunus 7'yle. İnnellezine la yercun elikana ve radibul hayatü dünya ve tmeunna biha ve lezime atina gafilun. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasselavan. Anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i mealinden okuyarak dinimi öğrenmeye çalışıyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, senin de belirttiğin gibi işi baştan yanlış tutmuşsun. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin, okuyacaksın ama hayatına tatbik etmen için mutlaka önünde bir örnek olmasını, hayatına tatbik eden birisi olması gerekir. İşte o birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği mürşittir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide olaya baktığımız zaman o hiyerarşik sistemi tekrar göz önüne alalım. En üst noktada Allah'ın peygamberleri var. Nebiler, kainat için Allah'ın vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Ve onlar Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluğu onlar yaşarlar. Neden mutluluk dedim? Çünkü Allah Teala'nın insanlara ulaştırmak istediği mutluluğun en zirve noktasına ulaştıran, bütünü ihtiva eden kutsal kitaplardır. Allah'ın nebilerine verdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Yetmez. Bu kainattaki mutluluğun toplamı insanların bütününün mutluluğunu oluşturuyor. Onların içinde sen bir fersin. O mutluluğu yaşamak istiyorsan merdivenin ilk basamağını, adımı doğru atman lazım. Şimdi peygamberlerin görevine beraberce bakalım. Allah Teala Bakara 151'de bakın ne diyor. 14 asıl evvel cahiliye hayatını yaşayan bedevilere Allah Teala diyor ki sizin içinizden size bir resul gönderdim. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mealinden dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Okumalısın mealini. Ama mealini okuduğun zaman şu ayetlere de rastlayacaksın. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7 ve Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi. Şimdi bakın bu ayetle Bakara 151 ile Nahl 43-44 arasında bir yet rabıtası var. مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلِ اَلَى ذِكْرِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricaldan erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Öyleyse bütün Resuller erkeklerden seçiyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bütün Allah'ın kendilerine vahyettiği ricalin hepsi zikir ehlidir. Allah'ın Resulleri. Öyleyse görüyorsun sen de okuyacaksın ama buraya geldiğin zaman Allah Teala diyor ki sen Kur'an-ı Kerim'i zikir ehlinden öğreneceksin. Açıklamada bulunuyor. İşte o zikir ehline kimdir, ben nasıl ulaşacağım diyorsan onun da cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin, mürşidinizi isteyin. Ulaşacak mürşidi sorun, isteyin. Zordur ama şu sahipleri için değil. O zaman demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala ulaşman gereken, sualini sorman gereken mürşid ehlini hacet namazıyla sormanı istiyor. Ama hacet namazına sana o mürşidi gösterebilecek muhtevayı bir şartı sen yerine getireceksin. Bu da ne? Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte mürşidi Allah kime gösteriyor? Mürşidi dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenlere gösteriyor. O zaman birinci vazifen Kur'an-ı Kerim'i mealinden oku, tamam. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dile. Bu dileği Allah kalbinde gördüğü an Rahim esması ile tecelli eder ve seni mürşide ulaştırır ve mürşitten Kur'an-ı Kerim'i okuma öğrenmeye başlarsın inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim ve öğrendikten sonra da yaşamaya başlarsın. Yani mürşide ulaştırırsan mürşit aslında Kur'an-ı Kerim'i öğretir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i yaşattırır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşit deyince kimler kastediliyor? Nasıl özellikleri vardı? Şu zamanda mürşit var mı? Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki mürşit olmasın. Çünkü mürşidin tayini Allah'a aittir. Her zaman diliminde, her kavimde resuller var. Her zaman dilimde, her kavimde mürşit ve kim mürşitler var. Her zaman diliminde, her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin imamı var. Şimdi tekrar o üçgenimizi nebiler, imamlar, rasuller, halife ve resul üçgenimizi dikkate alacak olursak şunu göreceğiz. Hatta bu piramidin tabanını da altından da insanlar olarak gösterelim. Yani şöyle bir şey daha olur, bunu genişletebilirsek müjdeleyici uyarıcı rasuller. Başında nebiler, imamlar, halifeler, rasuller, veli, mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Her birisini ayrı bir kare açtıktan sonra piramidin tabanı da insanlardan oluşturalım. Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın insanlara farz kıldığı dini yaşayan, yaşamayı öğrenen, öğreten ve en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Şu kardeşimiz diyor, mürşit deyince kimler kastediliyor? Mürşit deyince eğer konu insansa Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, Allah'ın tayin ettiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve öğretenlerden bahsediyoruz. Nasıl özellikleri var? Onlar insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenini yaşayan kişiler. Bu 28 basamaklı İslam merdiveni 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Belki yapılabilirse onu ben daha sonra inşallah söylemek istiyorum. Nasıl özellikleri var? Allah'a ulaşmayı dilemişler ilk 7 basamak. 7 Furkan sahibi olmuşlar. Hacet namazıyla mürşitten Allah'tan sormuşlar. Allah onlara mürşit göstermiş. 12 tane insanla mürşide tabi olmuşlar. 7 kademe nefs seskesini gerçekleştirerek hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamak. Zikirlerini arttırarak fizik vücut teslimini yapmışlar. 23. 25. basamak. Daimi zikre ulaşmışlar. 27. basamaktan nefslerini teslim etmişler. Ve salaha ulaşmak suretiyle salahın 25. kademesinde Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve Allah tarafından öğretilmekle vazifeli kılınanlardır. Her devirde var mı? Evet, kıyamete kadar her devirde var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman olacaktır. Öyleyse mürşitlerin olmadığı bir zaman dilimi yok. Her zaman var, her asırda ümmetinden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olan üst seviyede kişiler, hayırlarda yarışanlar da onlar hayra ulaşmış daimi zikrin sahipleri. Bunlar hep var olacaktır. Allah razı olsun. Belki bu söylediğim şeyi, muhtevayı sadece daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde ele alalım inşallah. Üçüncü sual Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam. Nisa 107 ayetini bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Nisa 107'de muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o her zamanki tertemiz kalbiyle kendisine kim kötülük yaparsa yapsın hepsi için aynı duada bulunurdu. Ya Rabbi sen onlara bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen böyle. Bilmedikleri için nefslerine zulmedebilirler. Günah işleyebilirler. Bana da haince kötü şekilde davranabilirler. Zarar verebilirler ama sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da bu ayetlerde onun bu talebini uygun bulmadığını söylüyor. Öyle yumuşak bir kalp ki, öyle temiz bir kalp ki kim kendisine ne yaparsa yapsın onları affetmeye hazır. Yetmiyor kendisini affetmesi yetmiyor. Allah'ı da affettirmek için gayretle. Allah-u Teala ona cevap veriyor ki tamam sen onları affet, affedebilirsin de benim de onları affetmemi isteme, peygamberime, Resulüme kötü davrananı affetmem diyor Allah-u Teala. Eğer sen af dilemekte ısrar edersen o zaman senin de benden tövbe ve istiğfarda bulunman gerekir diyor. Nisa 107'ye mealine baktığım zaman kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Nisa 107 bunu söylüyor. Açıklaması da bu istikamette inşallah Efendimizin. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual. Burada insanlar cinci hocalara şeyh gözüyle bakıyorlar. Gerçeği söylediğimiz zaman da hayır kerametleri var. Onlar her şeyi biliyor diyorlar. Hoca zannettikleri kişiler tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekme, mürşit yoktur diyorlarmış. Hocam şey kime denir, keramet ehli kimlerdir açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, insanlar tabii bütüne vakıf olmadıkları için hep zanlarıyla hareket ediyorlar. Şimdi hiçbir şey yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Vallahi Teala 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem yarattı. 6 alemin şekline tam insan rübü şekli. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni bu makro alemde insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. Öyleyse insanın kalbinden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan şeytana götüren bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan Allah'a giden bir yol, keramet sahibi kişi, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, kurbiyet, kutbiyet ve uzubiyet diye sıralama, insanların Allah indindeki sıralaması böyle. Öyleyse her şeyden evvel o keramet sahibi kişinin mutlaka şeriata uyması lazım. Şeriat ne? Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Şimdi beraberce bakalım bu zat-ı muhteremler ne diyor. Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü Şura 13'te Allah ne diyor? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İbrahim'e vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti Musa'ya vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İsa Aleyhisselam'a vahyederek şeriat kıldık. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı ki ondan önceki toplumu Allah yok ediyor. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi. Bak Allah ne diyor Hud 36'da. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde Nuh'a senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç onlarla asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Yani gemiye binenlerin dışındakilerin hiçbirisi mümin olmayacak diyor Allah-u Teala. İlmi ve rahmeti her şey kuşanan Allah Teala böyle diyor. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yese, üzülme, yese kapılma. Öyleyse ki sadece gemiye binenler kurtuluyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını yaşayanlar, tatbik edenler kurtuluyor. Her devirde olay budur. İnsanlar kendilerini. Şimdi kimdir Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler? Kimdir tatbik etmeyenler? İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler, gemiye binenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz gemiye binen Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hud 29'da ne diyor Allah Teala? Nuh Aleyhisselam, ya kavmi la eselikum aleyhi malen. Ben tebliğime karşısından mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardil lezine amin. Ama ben bu amin olanları, yani bakın Hud 36'daki amin olanlar. Uhye iley Nuhun ennehu la yuminu bihe. Amin olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse gemiye binenler, amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, gerçeği söylediğim zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi tekrar o kainat slaytımıza gelelim. Allah'a ulaşmayı kainat slaytımıza baktığımız zaman dünya gezegeninden başlayan, Allah'a ulaştıran bir yol ve irşat yoluna adım atan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Cinci hocalar nedir? Cinci hocalar da şeytanın yolunu takip edenlerdir. Gay yolunu. Allah'a ulaştıran yol, Allah-u Teala'nın şeyh, mürşit ve başka isimlerle adlandırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, bu cinci hocalara bağlananlar, onlar da şeytana bağlanıyorlar. Şey gözüyle bakıyorlar, o şey gözüyle baktıkları cinci hocalar, onlar şeytanın dostları. Hayır kerametleri var diyor. Şimdi iblis tabii ki onlara bir takım fizik ötesi istirajlar sunuyor. Çünkü şeytanın zulmani nedeni ilmi var. Yani onlar keramet değil, istidraç. Çünkü şeriata uymuyor. Keramet olabilmesi için şeriata uyması lazım. Şeriat kutsal kitapların bütününde ama şeriata uymuyor. Şimdi Allah Teala diyor ki her devirde gaybi bir tek kişi bilebilir. O devrin imamıdır. Hemen söyleyelim. Gaybin sahibi Allah ne diyor? Cin 26-27'de Alimul gaybi. Allah gaybin alimidir, bilenincisidir. La yuzkuru gaybi ahaden. Gaybini kimseye açıklamaz. Bakın gaybi bildiren Allah'tır. Ama gaybini kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min resulün. Sadece tasarruf rızasının sahibi Resul-i Müstesna. İşte şeriat bunu diyor. Şeriat diyor ki her devirde gaybi bilen Allah'tır ve Allah gaybini sadece devrin imamına bildirir. Devrin imamı da gaybi bilmiyor. En'am 50'de bakın devrin imamı da gaybi bilmiyor. En'am 50'de Allah ne diyor? En'am 50. ayet-i kerimede de ki ben size Allah'ın azizleri yanımdadır demiyorum. Gaybi bilmiyorum. Size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Öyleyse görüyorsunuz o da ben gaybi bilmiyorum diyor. Allah'ın Resulü ama ben bana vahyedi. Kim ona vahyediyor? Allah-u Teala. Öyleyse gaybi vahiy yoluyla Allah peygamberine bildiriyor. Her devirde bir kişi var. Allah'ın Resulleri gaybi biliyor mu? Hayır. Nereden biliyoruz? İşte bakın hemen söyleyeyim size. Maide 109. Maide 109'da Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki sen gayiptekilerin en iyi bilensin diyor. Allah Resullere söylüyor. Diyor ki, sizde ne cevap verdi kavimleriniz? Onlar diyor, biz bilmiyoruz. Gaybi bilen sensin. Öyleyse her devirde gaybi bilen kimdir? Allah'tır. Ve Allah Teala da gaybini devrin imamına bildiriyor. Devrin imamına bildiriyor. Şimdi cinci hocalar nereden alıyorlar? Şeytandan alıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler, onlar cinci hocalar şeytandan alıyorlar. Gerçekten şeytan onların dostları mı? Evet. En'am suresinin 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? En'am 112'de, yani Allah'ın şeriat kitabına 112'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. En üst noktada Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın gaybı kendisine bildirdiği Allah'ın peygamberi, ama şeytanlar, cin şeytanı, insan şeytanı onların düşmanı. O zaman ne yapacak onların düşmanı ise? Onu yalanlayacaklar. İşte onu yapıyorlar. Yani hoca zannettikleri kişiler ne diyorlarmış? Tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekmeymiş yoktur diyormuş. Bunlar insanları şeytanlara çağırıyorlar ama insanlar bilmiyorlar. Yani Allah'ın şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ki bütün hakikatler orada, bilmedikleri için bu zulmani cinler tarafından kandırılıyorlar. Yani ne yazık ki insanlar kolay kolay bunu da kabul etmiyorlar. Kolaylarına giden sanılıyor. İblis de onlara böyle bir reçete uyguluyor. Her gün biraz daha kendisine bağlamak üzere. Ama her gün dibe çöküyorlar, her gün biraz daha şeytana ve cehenneme yaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah insanı çok seviyor. Hergisine, herkese bir sevgi sermayesini vermiş. Ne yapmış? Bir fizik vücuda halk etmiş. Ne yapmış? Bir nefse dizayn etmiş. Ne yapmış Allah Teala? Ruhundan üfürmüş. Ne yapmış? İrade vermiş, akıl vermiş. Bunlar hepsi bedava. Gelin dostlar, Halil İbrahim sofrasına bedava bedava. İşte bedava bunlar bize vermiş. Allah Teala bu bedava verdikleri muhtevayı onunla çok daha güzelliklere kazanmak güçe bize vermiş. İşte kim Allah'la ticaret yaparsa o zaman 7 sabah 4 teslim yaşayarak çok daha üst seviyede bir hazinenin sahibi olur. Ama eğer Allah'ın emrine isyan ederse, insan ve cinler Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman şeytanın yolunda Allah'ın kendisine verdiklerinin hepsini yavaş yavaş şeytana teslim eder ve iflas eder o kişi. Yani Allah'a karşı olan bütün sevgisini kaybeder. Ya Allah'a sevgiyi arttıran bir kişi olacaksınız ki en üst noktada Allah devrin imamını seviyor ve ya Allah'ın başlangıç noktasında size verdiği o sevgi sermayesini tüketeceksiniz, eksiye geçeceksiniz. İşte bu cinci hocalar eksiye geçenlerdir. Allah Teala onları asla affetmiyor. Yani şeytanın zulmani ilimlerini tatbik edenler, bu cinci hocalar en derin cehennemde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olmayan birinin zikir çekmesinin zararı var mı? Hayır, zarar yok. Her zaman o zikir süresi içinde bir sükuneti yaşar, derecat kazanır. Ama marifet, ilaç kullanıyorsanız o zaman o ilaçtan şifaya kavuşmanız asıldır. Zikir bir reçetedir, bir ilaçtır. Kullanıyorsanız neyin ilacıdır? Nefs afetlerinin kalpten temizlenme aracıdır, vasıtasıdır. O zaman ona göre kullanırsanız daha güzel seviyede bir güzelliğe ulaşırsınız. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Mühterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek edenizden öpüyoruz. Benim sualim, mürşidin mürid üzerindeki etkisi nasıldır? Değerli açıklamalarını bekliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, mürşid bir nasihatçıdır mürid için. Mürşid bir uygulayıcıdır, örnektir yaşantısında. Mürşid aynı zamanda hal ehliyle, davranış biçimiyle İnsanlar için en üst seviyede bir örnektir. En üst seviyedeki mürşid, devrin imamı, görevleri belli. Devrin imamının görevleri, ayetleri tilavet edilmesi, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hükümetin ötesinin öğretilmesi. Müridin hedefleri ne? Müridin hedefleri de devrin imamının görevleri arasında. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hikmetin ötesinin öğretilmesi iradenin Allah'a teslimine bağlı. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimine bağlı vesaire. Müridin vazifelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidine tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve Maruf ve münkerden nehy etmek. Bu da beş görevin arasında yer alıyor. Marufla emretme münkerden sakındırmak, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmakla mümkündür. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Sebep-sonuç ilişkisine baktığımız zaman hepsinde sebep nedir? Zikir, zikirinle başlamak, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih olayına geliyoruz. Mutluluk sonuçlarına baktığımız zaman bu muhtevada ne görüyoruz? Birinci kat cennet müjdesi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet müjdesi. Ruhun teslimi, üçüncü kat cennet müjdesi. Ve hikmetin öğretilmesi, beş, altıncı kat cennet müjdesi. Hikmetin ötesine öğretilmesi, yedinci kat cennet müjdesiyle Allah Teala bunu ifade ediyor. Onun üzerindeki etkisi nasihattir, örnek olmaktır ve hem ilmi ona kazandırır, hem yaşantıda ona örnek olur, hem de hedeflerin gerçekleşmesinde devamlı ona yardımcı olur. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam bize zuhur etmek ne demektir? Mehdi Aleyhisselam zuhur etti mi açıklayabilirsiniz? Yani ortaya çıktı mı zuhur etmek demek dünyadaki vazifesine başlaması demektir. Evet, Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Biz bu size açıklamış olduğumuz ilmi Allah'ın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin harisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir bu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, İdil Sabah 4 teslimin Kur'an'da yer aldığını, bütün kutsal kitaplarda yer aldığını, dinlerin olmadığı, dinlerin birleştirilmesi, bidatların temizlenmesi, İslam birliğinin kurması, bunlar hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Azap 72'de emaneti insan yüklendi buyuruyor. Peygamber Efendimiz hadiste size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim. Kur'an ve ehli beytim buyuruyor. Veda hutbesinde de size kadınları Allah'a emaneti olarak aldınız. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerde geçen emanet kavramlarının insanlar için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, birinci sırada emanet ruhtur. Ama ruh emanetinin sahibine ulaşabilmesi mutlak surette Kur'an-ı Kerim, bize emanet tevhid eden Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emanetin gereğini yerine getirmek, ulaşmayı dilemek. Ehl-i Beyt olan emanetin gereğini yerine tabiyet. Ve bu tabiyet zinciri içerisinde ondan sonra ne var? Ondan sonra istisnasız en üst seviyede zikre ulaşmak var. Sırasıyla ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusu. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olmayan bir arkadaşım, Kur'an-ı Kerim neden tecvidli okunuyor, tecvidsiz de okunur mu? Evet, tecvidsiz de okunur, tecvidli de okumak isteyen okur. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve hediye ruhunu öğrenmektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyoruz inşallah Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, sualim şu şekilde. Zikrin Müslümanların günlük hayatındaki etkileri nelerdir inşallah? Ellerinize öperek dualarınıza muhtaç olduğumuzu arz ediyoruz inşallah Muhterem Hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Zikrin Müslümanların günlük hayatlarındaki nasıl bir rol oynamalıdır? Sevgili kardeşlerim, İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak. Zikir bu muhtevayı yerine getiren yegane vasıta. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'ın bize tayin ettiği 7 sabah 4 teslim var. İşte iblis denen insanların baş düşmanı bu hedeflere ulaşmamak için bulunduğumuz yerde devamlı bizi dolaştırıyor boşuna. Ama kim ilim ibadetin imamıdır? En üst seviyedeki ibadet zikirdir. ibadetlerin sultanı zikirdir. Ama ilim ibadetin imamıdır. Düşsünle hareketle Allah'a ulaşmayı diler zikre başlarsa Allah onu daha üst seviyedeki mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olup zikrini devam ettirirse Allah onu ruhunu teslim alır. Ruh tesliminden sonra zikrini arttırmaya devam ederse Allah Teala onu fizik vücut teslimine. Kısacası görüyorsunuz ki zikir Müslümanların hayatında, günlük hayatında devamlı onların mutluluğunu artıran bir vasıta. İnsan mesela diyelim ki birinci kat cennet müjdesini aldı. Acaba ikinci kat cennet var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Üçüncü kat cennet müjdesi var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Dördüncü kat, beşinci kat, yani görüyorsunuz ki Allah'tan istediğimiz şeyler mutluluktur. Ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennettir. Dünyada da mutlu olmaktır. Ve bunun bedeli zikirdir. İnsanlar mutluluğun peşinden koşuyorsa, bedeli de zikirse, o zaman Allah'tan bu mutlulukları tedirici basamaklar içerisinde alırlar ve günlük hayatımıza zikir mutluluk olarak hayatımıza girer, yansır inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma. "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ettebani." Ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayat sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihlas. Birinci sual, ihlas kavramının muhtevası nedir? İhlas deyince insanlar hep samimiyet olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple hep hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir dua edelim derler. Oysa ki ihlas bir his değil. İhlas insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 27. basamağının adıdır. Bir makamdır. İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Birçok ayet-i kerimede dini Allah'a halis kılarak. Evet, ihlasın geçtiği birçok ayet var. Onları aslında gösterebilirsek, halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek, arınmak demektir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki afetlerin hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Ama konunun bir başında birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ihlasın da anahtarı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhakkak ki işte saat 46'da inne ahlasnahum bi halisetin zikreddar. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Demek ki Allah'a davet eden insanlar hep aynı muhtevada ifade edilmişler. Araf 29'a baktığımız zaman de ki Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi namaza ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Öyle de ihlasla dua etmek, duanın kesin kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalp açısından gaflet sıfır zikri ifade ediyor. Ama ihlas külli zikri ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasında muhtevaya baktığımız zaman salahı tesbih, ihlası külli zikir ve ulelbabı daimi zikir olarak değerlendirirsek, fizik vücudun teslimi 18 saat zikir, ruhun teslimi 3 saat zikir ve zikir yelpazesi içerisinde tüm bunların hepsi zikirle ifade edilir. Sahihler 7 ayet-i kerimede zikredilmiş vaziyette. Muhlisler de var. Muhlisler de buna ait daha bir ayet var. Slayt var. Evet, muhlisler slaytı. Görüyorsunuz ki Kur'an'da geçen süreler itibariyle ihlasın geçtiği ayetler Hicr 40'ta İblis herkesi saptıracağım dediği zaman ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Nebine Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Allah'ın mukarreb kulları var. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mukarreb kullar kimlerdir? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler, Allah ehli ise muhlis kullardır. Ve Kur'an ehli olanlar da onlar da ulul elbaptır. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah razı olsun. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Tabi birinci slaytta 7 sabah 4 teslimin 6. safhası ihlas da onu da ifade ederim. 7 tane hedef emirden 6.'sı ihlas. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Zülcenahin olmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin ihlasa ulaştığını görüyoruz ve Bakara 139'da قُلْ اَحْتُجَنَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَمَالُنَا اَلَّكُمْ اَمَالُكُمْ Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Ve biz ona teslim olanlarız. Biz ona, onun muhlis kullarıyız. Dini ona halis kılanlarız. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde varılması lazım gelen hedef İslam olmaktır. İslam ise üç vücudunda da Allah'a teslimden oluşan bir meseledir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. 22. basamakta ruhumuz teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücut teslim oluyor. 27. basamakta da nefsimiz teslim oluyor. Evet. İslam üç vücudumuzun Allah'a tesliminden ibaret. Evvela ruhumuzun 22. basamakta, fizik vücudumuzun 25. basamakta ve nefsimizin 27. basamakta teslimiyle gerçekleşiyor. Üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. Bu makam hikmetin ve ikinci ve son makamıdır. İhlas makamı nefsinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren huzur içinde insanların makamıdır. Allah bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Evet, demek ki şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi Allah'a teslim etmek için. Üçüncü sual, ihlas makamının ötesi de var mı? Var. Tarih Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesini yapanlar, onlar muhlis kullardır. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademe iradenin teslimi. İşte Allah Teala bütün bu unsurları Tarim 8'de ifade ediyor. Ulul Elbab makamında kişi sadece daimi zikre ulaşır. Ona zemin katın sırları gösterilir. Ama daha sonra bu kişi daha öteye geçecektir ve ihlas makamında kalbi müzeyyin olmaya başlayacaktır. Bu müzeyyin oluş onu irşad makamına, irşada ulaşma noktasına götürecektir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُدْعُكُمْ كَسِرِنَ الْاَمْرِ Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Velayetin son makamı salah makamıdır. İhlas makamından sonra kişi salah makamının sahibi olur. Orada irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etmiştir buyuruyor. Sizce ihlasa ermek ne demektir?

0: Huzur. Kur'an'ı açtığın zaman. Huzur. Huzura erişiyorsun onu okuduğun zaman.
1: Doğru olmak birinci şart ama maalesef bizim memlekette doğru insan az var. O da niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Yani niye böyle doğru değiliz?
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelleriniz, yaptığınız işler, yapacağınız işler.
1: İtikadımız, itikatımız, inancımız.
0: Kur'an okumakla, bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde ibadet olmuyorsa hiçbir şeyin hükmü yoktur. Birlikte yapalım mı bu duayı? Ey yüce Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım.
0: Ben dönmeden önce.
1: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
3: Sana ulaştırmak istiyorum.
4: Bir misafirimiz İslam'ın 5 şartına uyarsa, imanın 6 şartına uyarsa bence en doğru, en iyi insan odur dedi. Allah'a göre doğru insan olmanın yolu İslam'ın ve imanın şartlarına uymaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah'a göre doğru insan, kamil insan olmanın yolu sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Herkes 7 inan şartının sahibi olmalı. Herkes 7 kalp şartının sahibi olmalı. Herkes 7 nimetin sahibi olmalı. Özellikle 7 inan şartından bir tanesi de lika Allah'tır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nebi'de Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kale men imani ya Resulullah. İman nedir ya Allah Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu billahsi. Cebrail Aleyhisselam'ın zikrettiği şey 5 tane rükün. Allah'a, meleklerine 2, lika Allah'a 3, resullerine 4, ölümden sonra dirilmeye 5. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın zikretmediği hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu ve de kitaplarına. Ama resul deyince zaten kitabı ihtiva ediyor. Kişinin ameli. Yani 7 inan şartı, 7 5 inan şartı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine getirilebilir. 7 kalp şartı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman 4 kalp şartına sahip olur. 5.'si mühürün açılması, küfrün dışarıya alınması ve yerine imanın yazılması. 7 kalp şartı. 7 kalp şartına sahip olan kişi nefs eskiyesine başlar ve 7 nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Sırat-ı müstakime ulaşır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Zikirle kalbe nur girmeye başlar. Yani ruhun hidayeti, ruhun vücuttan bir sırat-ı müstakim ulaşmasıyla fizik vücudun hidayeti zikir yapmasıyla nefsin hidayeti zikirle birlikte kalbe gelen nurların artmasıyla gerçekleşiyor. Ve irade bu şekilde güçleniyor. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartı var demişler. Onun dışında her şeyi ama her şeyi unutmuşlar. Devre dışı bırakmışlar. İman şartları da eksik biliniyor. Ve tabi o şartlar altında hiç kimsenin İslam'ı yaşayabilmesi mümkün değil. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almış. Bir insanın imanın 6 şartına inanıp iman ederse mümin sayılmıyor. Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak 7 harf şartını ve 7 inan şartını 3 tane de vasıf şartına sahip olmamızı emrediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlas sahibi kulların hidayet meşalesi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların en üst seviyesinde de Allah'ın Resullerini

0: Allah'ın mürşitlerini görüyoruz. Mürşide tabiyet sizce ne demektir?
1: Allah'ın kurallarını yerine getirip, peygamberlerine, gönderdiği kitaplarına inanıp, bütün emirlerini yerine getirmek demektir.
2: Vallahi ben mürşide tabi derken peygambere tabi olmayı anlıyorum. Barka mürşit bir böyle, bence Allah'la kul arasına peygamberden başka kimse bence olmasın istiyorum ben ama.
3: Onlardan olmak isterim. Evet, Allah'ın dostları olmak isterim.
4: İlim, saygı, sevgi, öyle yani.
2: Evet, ama bu zamanda acaba öyle bilim sahibi dostları var mı Allah'ın, onu bilmiyorum.
0: Allah'ın dostları mürşitler her zaman diliminde yaşamaktadır. Siz de mürşidinizi bulup tabi olmak ister miydiniz?
1: Benim mürşidim belli. Benim mürşidim önce Allah, sonra Peygamber ve Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Ama ben de böyle dine yakın insanları, hocaları, müftüleri, yani okumuş insanları, bir problem oldu mu onlara danışıyorum, onlara istişare yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar onlarla beraber yaşamaya çalışıyorum.
5: Peygamber'e tabi olmayı anlıyorum. Allah ile kul arasında peygamberden başkası olmasın istiyorum. Peygamberlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Peygamberler doğmadan evvel seçilen, Allah tarafından tasarrufu alınan, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği Resullerdir. Nübüvvet açısından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıpkı onun gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradesini teslim eden, irade bağlanmasında olan insanlar var. İşte iradenin teslimi, iradenin refi ve iradenin bağlanması. Sahabenin hepsi iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuşlar. Her devirde nebilerin varisleri 7 grup insan var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabiyim diyen kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İşte bu 7 safa varis, nefsi alim, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, marifet ve münkerden nehyeden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, veli Resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı. İrşad ile peygamberlik aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama son mürşit değildir. İrşad etme ikisine sahip olan mürşitler kıyamete kadar var olmakta devam edeceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. İzniniz olursa bir sual aktarmak istiyorum. Bir insan ihlas makamına ulaşıp nefsini temizledikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
5: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan ihlası makamına ulaşıp temizlendikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Daimi zikre ulaştığınızda Allah'ın emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkler oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar zevk olarak görünmez. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsin afetlerine paralel bir davranışı olması mümkün değildir. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değildir. Sadece ruhunun hasletleriyle hareket edileceği için tüm davranışları hayır ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlasa ulaşmamız için, nefsimizin karanlıklarından kurtulmamız için zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek bir insana ne sağlar?
3: Allah'ı zikretmek yani Allah'ın yolundan gitmek demek.
4: Huzur sağlar. Her şeyden yatsı namazından sonra alırım tesbihimi, kulüvallahu çekerim. Hiçbir kimse bilmezse bile kulüvallahu çek, tesbihini çeksin.
2: Ben yaptığımda mutlu oluyorum. Yani kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmak, böyle Allah'a daha yakın olmak. Yani Allah'ın bizi unutmaması, zaten unutmaz da bizim ona yakın olmamız için vesile olur diye düşünüyorum.
1: Sürekli Allah'ın adını anmak zikirdir zaten.
0: Sizce Allah Allah diyerek daimi zikir yapan ihlas sahibi kullar var. Bu kullara şeytan tesir edebilir mi?
3: Etmesin de edemezdi.
2: Edemez diye düşündüm. Çünkü Allah'ın işi zikir etmek, Allah'a yakın olmak, ibadet etmek. Onun yanına gidemez mi? Ya da gitse de bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.
1: Şeytan bir yere kadar etkisini gösterir. Baktı seninle baş edemiyorsa şeytan senden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü sen Allah yolunda kat'i bir şekilde gidiyorsan seni yanıltması çok güç olur.
0: Siz de ihlas sahibi kullar olmak ister misiniz?
3: Ne demek kızım? Zaten hep geri kaldım Allah yolunda. Sizin gibi olmak isterim, sizinle yürümek isterim ama nerede?
5: Şeytan seninle baş edemiyorsa senden vazgeçmek zorunda kalır dedi. Şeytan insanlarla uğraşmaktan vazgeçer mi? Hayır. Şeytan aldığı müsaade gelince kıyamete kadar insanlarla, peygamberle dahilse onlardan vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşan muhlis kullar ve salih kulların emrindedir artık şeytan. Nefsteki afet, Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kim 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan ona yaklaşması mümkün değil. Öte yandan İblis diyor ki nefsin afetlerine tesir ederek onları saptıracağım. Ama o da imkansız. İblis sadece insanlara davetiye çıkartıyor nefsin afetlerine. Nefsteki afette bütün durdukça şeytan bütün afetleri tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanı sahibidir. Bundan hiç vazgeçmez. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder. Yani nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Şeytan o noktadan sonra insanları yoldan çıkartmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir ama hiçbir zaman başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Şeytanın ihlas sahibi kulları elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara hiçbir şey yaptıramaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, gül kokulu ellerinden sevgiyle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İhlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Cevabınız için Allah şimdiden sonsuz gele razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Evet. İhlasın 7 şartı var. Talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bu 7 şartı yerine getiren herkes muhlis kullardandır. İhlasın 7 işaretinden bir tanesi de sevgidir. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yutma talebi de var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Ama ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan öfke, kin, haset, düşmanlık gibi bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanın artık sahibi değildir. Öyle olunca da muhatap ortadan kaldırılmıştır. Evet, ne demiştik? İhlasın 7 şartından bir tanesi sevgi muhatabın ortadan kaldırılması. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Kendi nefsi için bir talebi kalmamıştır. Hep talepleri başkaları için, başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Örneğin tebliğ açısından ki muhtevada ayetlerde size karşı hizmetimizden dolayı bir ücret talep etmiyoruz. İşte bu 7 şarttan bir tanesi de bu. Talepsizlik. Yapılan hizmetlerden hiç kimseden bir şey talep etmemek. Sadece Allah için olmak. Başka insanlar varsa kişinin nefsi var demektir. Ama o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Fakat ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yatmak imkanı sahibi değildir. Muhatap ortadan kaldırılır. Ve kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Yani Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Yaptığınız her şeyi, başka insan yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyorsa o zaman sadece Allah var, başka insanlar yok. Kendi nefsi için o kişinin talebi yok artık. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak, bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.
8: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ilmiyle faydasız ilim. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'deki ilmin muhtevası nedir? Allah Teala bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bu ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah Kur'an-ı Kerim'i saadet hedefi üzerine bina etmiştir. Allah'ın muradı İnsanın saadet temel bazına dayalı olarak Kur'an indirilmiş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, yani mutluluk davetisi, bir mutluluk eşitisi veya mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin anasıdır. Bütün ilimlerin sonsuzluğunu içerir. Eğer dünya ilmi geometrik bir dizi olarak her gün iki katına çıkabilseydi, sonsuz zaman parçasında insanlar yaşamış olsaydı, hangi çağda yaşasalarsa yaşasınlar, varacakları yerde Allah'ın ilminin çok gerisinde kaldıklarını mutlaka göreceklerdi. Allah'ın ilmine insanların nüfuzu okyanustaki bir damlaya aşamaz. Enam 38'de وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kehf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala 108'in dışında başka bir ayet var. Belki de faydasız ilim, bu dünyanın zahirine ait olan ilmi içeriyor. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُونَ زَائِتًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْغَافِلَةٍ غَافِلُونَ Rum 8'miş. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُمْ Onlar nefslerinde tefekkür edemezler. مَا خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالَّذِي وَمَا بَيْنَا مُعِي إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلَ مُسَمَّا Hak ile ve belli bir zaman dilimi içerisinde Allah-u Teala yarattı. اِنَّ كَسِينَ مِنَ النَّاسِ بِيْلِكَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ O zaman Kehf 108 değil de Rum 8 olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayet daha var. Belki de onu denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, denizlerdeki su tükenir ama Allah'ın ilmi bitmez diye bir ayet. O Rum. Evet, Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesi. Denizler Rabbimin kelimeleri için, kelime yazmak için mürekkep olsaydı, onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimelerini bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. Yani Allah'ın ilmi sonsuz. Belki de Kehf 108 değil de 109'u. Bir de Lokman 27 evet. Lokman 27'de Allah-u Teala eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep olsaydı, ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimelerini
tükenmezdi. Muhakkak ki Allah-u Teala azizdir ve hakimdir. İşte Allah'ın ilmi sonsuz. İnsanların da ilmi sonsuz ilmi yanında denizde bir damla bile değil. İkinci sual, faydasız ilim sahipleri kimlerdir? Faydasız ilmin sahipleri Allah-u Teala'nın din konusunda indirdiği kutsal kitaplardaki ilmi öğrenmeyen, yaşamayan, hayatına tatbik etmeyen insanların zanlarından oluşan faydasız ilimdir. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَهُ وَوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu dalalette bırakmıştır. Başlangıç noktasında herkes dalalette. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Ama Câsiye 23'te hevasına tabi olan kişi bir ilmin sahibi ama bu ilim faydasız ilim. Herkesin delalette olduğu şu ayetlerden anlaşılıyor. Ve hevasını ilah edilen kişi Allah-u Teala bilim üzere delalette bırakıyor. Hasalar engelli. Kulak ile kalp mühürlü. Baş gözündeki basar üzerinde güşahatta bir perde var. Sağır dilsiz ve kör. İşte bu Allah'ın mürşidine karşı sağır dilsiz ve kör olan bu kişinin sahip olduğu ilim zanlardan oluşuyor. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte ister Câsiye 23'te hasarlar engelli olarak, ister Bakara 6-7'de olsun, her iki halde de o kişinin Allah'a açılan kapıları kapalı, dünyaya açık olan kapılar açık ve faydasız ilimle kişi meşgul. Faydasız ilim insanı kurtuluşa ulaştırmayacak olan ilimdir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Onların ilimleri bir erşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur. Allah onları onların ilmi üzere deralette bırakır. Allah-u Teala faydası ilmin sahiplerinin yapıları itibariyle de devreye koymuştur. Onlar kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Öğrendikleri faydasız ilmi doğru veya kurtarıcı olarak adlandırdıkları için kendileri gibi düşünmeyenlerin yanlış ilmin sahipleri olduğunu düşünürler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah'ın faydasız ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah Teala Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bu hadisi örten bir hadis şöyle: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayırır. Tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salihler işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup
dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse. Kimdir dünyanın evladı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen ahireti talip ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünyayı. İşte ahiretin taliplerine ulaşmayı dileyip dünyanın evlatına olmamaya gücün yeterse o zaman burada salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmediğine göre faydası ilim nasıl ortaya çıkmıştır? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَافِزُونَ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala لَوْ لَا اَنْ يُكَنُ النَّاسِ اُمَّةً وَحِيدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِي بُيُوتِهُمْ سُقُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَرِجَ عَلَيْهَا يَسُرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar, üzerine yükseldikleri merdivenler yapardık. Zuhruf suresinin 32, 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman işte onlar mı Allah'ın rızkını taksim ediyorlar? Allah onların dünya hayatındaki maaşlarını aralarında taksim etmiştir. Ve onları rızık bakımından birbirinin üzerine tafdil ettik. O üst seviyedekiler emri altındakileri çalıştırsınlar diye. Levla en yekunun nas ümmeten vahideten. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı. İnsanlar tek bir ümmet haline gelecek mi? Evet. Yani insanlar bir dünya sulhunu, bir kainat sulhunu yaşayacaklar ve anlayacaklar ki dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Dünya hayatındaki dünya metaı, bunlar hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahiplerindir. Ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğunu 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor.

0: Zürf 35 zaten yer alıyor inşallah. İnsanlar bu dinde Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir takım zanlarla hürafeler üretmişler. Faydası ilim iblis tarafından vücuda getirilmiştir. Ve bütün İslam alemine yayılmıştır. Allah'ın ilmi marifle emretmek mümkünden ne yetmek olmasına karşılık iblis de fuhşiyatı emreder ve münkeri emreder. Yani büyük bir kısmı Kur'an'ın ta kendisidir. Ama iblisin kurnazlığı iki cephede gösteriyor. Bir, tatbikatta kendinden hükümler ilave etmiş. Bir kısım tatbikatı da çıkartmıştır. Hadis-i şerifte şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmetin dinini bidatten, dine sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı müddeciliği mutlaka ödenecektir. İslam garip başlı garip olduğu noktaya dönecektir. O gariplere müjdere olsun. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi sahi ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi iya ederler. Öyleyse görüyorsunuz ki faydasız ilim iblis tarafından tatbikata sokulmuştur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız bir ilmin sahipleridirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumak, ibadet yapmak, Allah'a inanmak, peygamberimize inanmak, abdest, namaz, dua,
3: Allah'ın yani Allah'tan geldiğimize inanmak.
1: Peki yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Neden olmasın ki? Yeter ki sen ona inan, güven, yani sev, ne bileyim açıl, yalvar, dua et, sabaha kadar uğraş ki neden olmasın kızım?
4: Yaşarken ulaşıp her an yanımıza zaten tabii ki ulaşıyoruz. Bana göre en çok duayla. Ağzımızda her an dua eksik olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz.
3: Yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım yani.
1: Ondan ona dost olmayı da istiyor musunuz?
2: Çok çok çok istiyoruz ki.
4: İstemez olur muyuz?
2: Aynen, ben onların eteklerine sığınmak isterdim tabii ki de. Ama işte bu devirde zor. Onları bulabilmek, onlara sığınabilmek. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi yetişebildiğimiz kadar yani.
3: Onların mertebesine tabii ki ulaşamayız da. Ama onların yaşantısından biz de örnekler alırsa inşallah onların yolundan gideriz.
5: Ben de isteyelim inşallah.
4: İnşallah isteyelim tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyor. Canımdan da çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok çok çok seviyorum. Ben senin dostun Elviyan olmak istiyorum Allah'ım. Sen büyüksün. Sen bizlere yardım et. Sen her şeyi bilen gören sensin Allah'ım.
0: Misafir yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım. Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşma kavramının önemi nedir? Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumunda. Ve o şeytanın kullarına Allah'ın katından davetçiler geliyor. Taizülmüşte siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yer üzere inin. Bendense hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Başlangıçta herkes delalette ve hidayetçiler hidayetle geliyorlar. Hidayeti dileyen kişi delalette kalmıyor, kurtuluyor. Şakirlerden de olmuyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Öyleyse Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşmak kararının önemi, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz ne? Zariyat 56 ve ma halaklar cinni ve insi illa liya'budun. İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, zahab olsun diye yarattık. Rum 31'de Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu 7 safa kul olmak var. Allah'a kul olmanın ölçüsünü verirken Allah-u Teala şeytana kul olmaktan içtinav edip Allah'a kul olmaktır diyor. Ölçü budur. Ne zaman bir insan şeytana kul olmaktan içtinav etmeye, Allah'a kul olmaya başlar, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde birinci kulluk Allah'a yönelerek Allah'a kul olmak şeklinde ifade ediliyor. Ve 18. ayet-i kerimesinde de onların hidayete erenler olduğunu, yani bu kulların ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu ifade ediyor. Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun yarattık. Burada da 7 safa kul olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa kul olmak, 12 tane insanla Allah'ın tayin etmişlerine tabi 2. safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi 3. safa kul olmak, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak, nefsin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak, İhlasa ulaşmak 6. safa kul olmak ve iradenin teslimi 7. safa kul olmak şeklinde Kur'an'da ayetlerde yer almış durumda. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların faydası ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikatlerini tebliğ edecek resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit Allah'ın yoluna gidenler oluyor. Onun emirlerini insanlara tavsiye edenler oluyor, yol gösterenler oluyor. Yani Allah tam inananlar oluyor.
4: Alimlerimiz, evliyalarımız, biz buraya niye geldik? Onun ziyaretine geldik. Büyük zatlara tabi olmak Allah'ın yolunda gidiyorsa, onlar da bize Allah'ın ilmini, biz tabii ki biliyoruz ama onlar da vesile oluyor bir yönde.
1: Bu zamanda sizce Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii ki. Var olmasa biz zaten böyle ayakta duramayız. Onların yüzü su hürmetine duruyoruz.
4: Çok olmaz olur mu? Çok vardır tabii ki. Bu zamanda da vardır. Vardır, inanıyorum çünkü. Çünkü onların şeyiyle, dualarıyla yaşıyoruz.
2: Var olmaz olur mu?
4: Var. Ama bulabilmek önemli.
1: Nasıl bulabiliriz?
4: Vallahi onu da işte bilmiyorum. Allah yolumuza çıkartıyor bir şekil. Yani tarikatlar var. Tabii hani güvenebildiğimiz herkes değil. Onları hakikaten ben rüyamda da gördüm mesela.
3: Vallahi onları nasıl bulabiliriz? İşte yaşantımızla bulabiliriz. Güzel niyetine bulabiliriz. Hayır hasanetini bulabiliriz.
4: Dua ederek, yalvarak, okuyarak.
1: Siz de bir mürşide tabi olmak, ondan ilim almak ister miydiniz?
3: Vallahi keşke o imkanlarım olsa. Evet, şimdi hayat şartları değişti. Herkes bir dünya telaşı koşturuyoruz, çoluk çocuk. Ama işte ona bir zaman ayırmak, o da güzel bir niyetinden oluyor. O da nasip takdir. Rabbim istemişse gideriz tabi.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda, o da bir nasip ve takdir. Rabbim istemişse gideriz. Bir mürşide ulaşmak Allah'ın takdirinde midir? Allah'ın yoluna girişte kişinin iradesinin talebiyle gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dileyen kişi, ondan sonrası o kişinin kalbine Allah mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi Allah ona gösteriyor. Bütün insanların irşada ulaşması Allah'ın farz emridir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَبِيلِ مِنْ هَجَّائِرِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمِنُوا اِتَقُوا اللّٰهُ وَاَبْتَقُوا لِي وَسِيلَةَ Takva sahibinin ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Haccet namazı kılarak, Bakara 45-46 وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْتَرَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyeniz zordur ama huşu sahipler için değil. İnşaatın gerçekleşebilmesi mutlaka mürşide ulaşmaktan geçer. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması gene mürşide ulaşmaktan geçer. Nefs tezkiyesinin önce mutlaka mürşide ulaşmayı gerektirir. Huşu sahiplerine Allah'ın bir sözü var. Haccet namazı kıldıkları takdirde mutlaka mürşidini göreceklerdir. Hepimize müyesser olsun dileriz. Neyi? Haccet namazını kılanlara Allah'ın mürşid göstermesini. Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü tutar ve yerine getirir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi o mürşidin elinin öpülmesi istikametinde kendine düşeni yapar. Tövbe eder. Ve tövbe ile ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehennem, bir tanesi hariç. O fırka inayacak kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten olarak sahabede öğrenenler olarak sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Resulü de sahabenin kendisine tabi olmasıyla sırat-ı müstakim üzerinde. Yani Allah Resulü Allah'a davet ediyor ve sahabe de o davetçiye tabi oluyor. İkisi de sırat-ı müstakimde. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Alimden suresinin 7. ayetinde rusuh sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketuhu. Allah hepinizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde rusuh sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Dinde rusuh sahipleri gerçekten çok derin bir fıkıh ilmi sahibi olan ama aslında dinin temelin esaslarını bilmeyen insanlar. Bunlar ilimde rusuh sahipleri ama kurtuluşa ulaştıracak olan temel ilimden de yoksunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim meallerinde çıkarmışlar ama doğruları hep saklayarak insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı yok etmişler. Mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyorlar. O zaman bunun aksini iddia edenler insanlarla onlar arasında nifak isteyenler olarak görünüyor. Gerçekten de Kur'an'ın muhatabı olan insan kalp yapısı itibariyle Ali İmran 7'de 3 gruptan oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar ve ilimde rusuh sahibi olanlar. Onlar da delalette bir tek kurtuluşta olan ulul elbab. Kur'an-ı Kerim mukayyem müteşabi ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar teşabih ayetlere farklı yorum getirerek, yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyor. Ama rusuh sahipleri de tezekkür edemezler. Sadece derler ki mukayyem müteşabih ayetler Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisi ulul elbaba verilmiştir. Çünkü neden? Müteşabih ayetleri sadece Allah biliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmiş olacağız? Müteşabih ayetleri Allah'tan öğrenen ulul elbaptan öğrenebiliriz. Çünkü kalbinde zevk olanlardan öğrenemeyiz. İlimde rusuh sahibi olanlardan da öğrenemeyiz. Onlar tezekkür yetkisine sahip değil. Sadece ulul elbaptan. Ulul elbab bilir mi? Tezekkür etme yetkisine sahip ulul elbab bilir mi? Bilmez. Ama ilmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah Teala'dan sorma yetkisine, tezekkür etme yetkisine sahip. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
7: Bak, la ilahe illallah diyeni diyor cennete koyarım. Yeter ki sen diyor zikret, tevhidini çek ya da ibadet et ya namazını kıl.
8: Zarara uğrayacaksan uğramıyorsun. La havle ve la kuvvet illa billahi lazim. Bu yolumuzu aydınlatmak.
3: Ya Allah'ı zikretmeden zaten hayat olmaz yani. Günde 5 vakit zaten namaza duruyoruz. Allah zikrediyoruz her vakitinde, her rekatında.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
7: çok mutlu oluyorum. Huzur duyuyorum. Çok huzurlu oluyorum. O gün yani o kadar her şeyim rast gidiyor. Her işim de rast geliyor. Yani huzurla yapıyorum o gün. Eğer o gün dolu dolu yaşadıysam.
3: Ya insanın içinde bir hoşluk oluyor. Düşünsene yani bir namazda duruyorsun Allah'la konuşuyor. Şurada iki insan bir araya geldi. Bak konuşurken insan bir heyecanlanıyor. Allah'la konuşurken nasıl hissedilir?
8: O gün yaptığım zaman, yola çıktığım zaman bir kazaya uğramayacağım diye düşünüyorum.
1: Başımıza gelen sıkıntılarda yine biz zikrediyorsak bunları nasıl karşılarız?
3: Ya imanın şartlarından birisi hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak değil mi? Hayır da Allah'tan geldiğine göre şer de ondan geliyor. Rabbim yani verdiğinin karşılığında illaki onun bir çıkış yolunu da vermiştir.
7: Bir takım imtihanlardan geçiyorsak kızım bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor. Görüyoruz yani. O belalar, musibetler diyor ki Rabbim kulun gözünü açsın diye bir takım musibetleri veriyor.
0: Misafirimiz hayır Allah'tan geldiğine göre şer de Allah'tan geliyor. Hayır şer de Allah'tan mıdır? Hayır. 7 tane ayet-i kerime hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah-u Teala şerre müsaade ediyor, zulme müsaade ediyor ama asla zulümden münezzeh ve şer Allah'tan değil. Allah'a göre derecat kazandıran olaylar hayırdır.

0: diye gene derecat kaybetmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Hayır. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlmin sahipleri, zülmani ilmin de sahipleri olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Bütün müşrikler irfanın sahibidirler. Yunus diyor ki, Sevmu selat hacü zekat esnan maki biter zahit işi, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan olmayınca insan-ı kamil olmamız söz konusu değil. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Günlük yaşantımızda nefsimize karşı riyazet ve mücadeleyi nasıl uygulayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afeti var ve bu afetin talepleri söz konusu. Yani şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle fuhşiyat emrediyor. İşte bu nefsin talepleri, istikametteki talepleri biz kendimize yasaklarsak, ona vermesek, helal dairesinde olsa da bile ona vermesek bu riyazeti, ama Allah Teala'nın da bir farz emirleri var. Şeytan da bunu inkar ediyor. Öyle olmasına rağmen bunu fazlasıyla kendimize tatbik ettiğimiz zaman, nefs istemezse mesela, sabah uykudan uyanıp sabah namazını kılmak istemez. Kılmak istememesine rağmen biz bunu nefsimize zorla yaptırarak kat be kat o namazı kılarsak mücadeleyi tercih etmiş oluruz. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar müşritten himmet istemek şirktir diyorlar. Himmet nedir? Şirk midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi, himmeti Allah Teala emrediyor. İşte ayet Nisa suresinin 4 tane ayet-i kerime. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler Resul'e gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. O zaman görüyorsunuz ki Resul'ün bu yardımını Allah Teala şefaat diyor. Ama bu veli mürşid için himmettir. Yani mürşidin duasıdır. Yetmez. Mümtehine 12'de ey Nebi, Allah hiçbir şey ortak koşmak, rızık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, eller ayakları iftira uydurmamak, iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Resul ne yapıyor? Onlar için mağfiret diliyor ve böylece şefaat olayı gerçekleşiyor. Furkan 70'te aynı şey söz konusu. Öyleyse bazı insanla müşritten himmet istemek şirktir diye değil, tam tersi ayetlerde bunu Allah Teala bize nasihat ederek söylüyor. Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi. Orada görüyoruz, biz mürşitten değil. Biz kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Ve Resul'e de diyoruz ki bizim için sen de Allah'tan mağfiret dile. O da bizim için Allah'tan

günahlardan mağfiret diliyor. Biz Allah'tan mağfiret diliyor, Resul de bizim için mağfiret diliyor. Her iki tarafın tövbesini kabul etmek suretiyle şefaat olayı gerçekleşiyor. Bu Allah Teala'nın bir farz emridir. Allah razı olsun. Müştan bir kardeşim, muhterem hocam, tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse durumu nedir, açıklayabilir misiniz? Tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse. Sevgili kardeşim, tövbe edip el öpen kişi görevini yerine getirmeyen kalben bulaşmayı dinlememiştir. O sadece Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinden bahsi geçen Araplar gibi biz de mümin olduk. Allah-u Teala da kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala zikri, namazı, mürşidi, bu tip yerine getirmesi gereken görevlerin vasıta emirini yerine getirmiyor. Halbuki kalpten ulaşmayı dileyip de Allah rahmet esmasıyla tecelli etseydi, bunu Allah-u Teala ona sevdirirdi. O zaman dilememiş ki Allah-u Teala bu işlemi onun üzerinde vücuda getirmiyor. Ankara'da bir kardeşim, muhterem hocam, İblis'in bir tek Resul kelimesinin muhtevasından uzaklaştırmakla insanlarla Allah'ın kitabı arasında bağ kökünden söküp attığını, insanların Allah'ın teslim dini yaşamalarını, Allah'a teslim olma imkanı ve ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse ne olması lazım? Kin ve nefretin yerine sevgi alması lazım. Bu sevgi de mürşid sevgisi. Eğer bu yoksa tamamen o kişinin Allah'ın kitabıyla arasındaki bağ tamamen kopuyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. O zaman o kişi için Resul devrede yoksa bunların hiçbirisi yok. Yani Kur'an yok. Bakın, birinci göre o ayetleri tilavet ediyor. İkinci göre nefs tezkiyesi, üçüncü göre kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Resulü devreden çıkarttığın zaman bunlar yok. Bakara 151, Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Alman 164, Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Cuma 2, Resul devreden bunlar yok. O zaman yani Kur'an yok. Resul devreden çıktığı zaman Kur'an yok ve böylece Kur'an rafa kaldırmış oluyor. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakına söyletmeliyiz İslam. Öyleyse Resulü dil tatbikatından çıkartınca artık Kur'an da yok. Resul varsa Kur'an var. Nitekim ilmin insanlardan alındığı zamandır diye Allah Resulü beyan ederken sahabeden bir tanesi, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evredeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların İncil var. Onlar ne işine yarıyor? Neden? Çünkü orada da iblis devreye girmiş ve Resul kavramını din tatbikatından çıkartmıştır. Resul kavramı din tatbikatından çıkınca, vahiy kavramı din tatbikatından çıkınca, o zaman o kitapların o insanlara bir faydası kalmıyor. Ayetler bunu söylüyor. Samsun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşayan İslam arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sahabe 7 safayı yaşadı. Hemen bakalım. Sümer 17'yi göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi 12 tane insanla mürşitlerin asıl olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Mümtehine 12 göre biat edip tabi oldular. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ruhlarını Rad 21'ye göre Allah'a ulaştırdılar. Vasıl oldular, ustası gerçekleştiler. Bugün bu yok. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Alimden 20'ye göre günümüz İslam tatbikatında bu yok.
Sahabenin hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiler. Zümer 18'e göre günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ihlasa ulaştılar. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabe irade teslimini gerçekleştirdi. İslam tatbikatında yok. Hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmış. Gelelim 7 tane vasıta emre. 7 vasıta emirlerden bir tanesi, iki tanesini yine din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, o yok. Vasıta emirlerden ikincisi tövbeyi gerçekleştirmek, bu da yok. Kala kala ne var? Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Daha doğrusu, evet, kelime-i şehadet. Bunlar yok. Belki kelime-i şehadet, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat, zikir günümüz İslam tatbikatına ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geri kalanlar kurtuluşa ulaştırmıyor. Bu sırada bir kardeş muhterem hocam, ben duyduklarımı arkadaşlarıma anlatıyorum. Şöyle diyorlar, biz zaten ibadetlerimizi yapmakla, dinin gereğini yerine getirmekle Allah'a ulaşmaya dilemiş oluyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da onlar için bir hidayetçi yok. Günümüz geleneksel din tatbikatı hidayetçi reddettiğine göre o zaman ne olmuş oluyor? Onlar öncesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. İşte Rum 8, secde 10. Kimdir Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar günümüzde de? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan. Onlar için mürşit var, onlar da mürşitlerine ulaşıp tasavvuf muhtevası içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ile dünya ve ahiret mutluluğunun asıl nasıl elde edileceğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret mutluluğu zaten bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına. Ama dünya mutluluğu yarısına sahip, dünya mutluluğu %100'e ulaşabilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşacak. Ulaşmayı kalben dileğini Allah mürşide ulaştırır mı? Evet. Ulaştırdığı an o zaman o kişi 7000 zikirle başlayacaktır. Ve gün be gün zikrini arttırarak 33.000 zikirle ermiş evliya, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, muhsinlerden olmak ve 24 saat zikirle de ulelvab olan kullardan olarak nefsin teslimini gerçekleştirir. Daha sonra muhlislerden olur. Muhlislerden olduğu zaman artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Çünkü iblis herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kullar Allah Teala'nın koruması altına giren kullardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Nevşehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri kusur görenindir buyurmuş. Şeyh Sadi Şirazi ise kendi kusurunuzun hamaliyken başkalarının kusurunu kınamayı buyurmuş. Bu sözleri şunda bizlere başkalarında kusur gördüğümüzde nasıl bir davranış içinde olmamız lazım geldiğini açıklar mısınız? Hemen zikre başlamamız lazım çünkü nefsin gözlükleriyle baktığımız zaman kusurlu görürüz. Ruhun gözlükleriyle baktığımız zaman daimi zikre ulaşan bir insan her şeyin merkezinde her şeyi çok güzel görür. Ama nefsin gözlükleriyle bakıldığı zaman birçok kusurlu şeyler görmeye başlar. İşte her iki Allah dostunda ifadesi gerçekten de kusur görenindir. Yani nefsin gözlükleriyle bakan kişi kusurlu görür ve o kusurun asıl sebebi kendi nefsidir. Ve henüz diyor kendi kusurunuzun hamaliyken yani nefsin varlığıyla henüz sende dururken daim müzikle ulaşmamışken başkalarının kusurunu kınamayın. Zaten İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de İblis bile beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Nefs var olduğu süre içerisinde her türlü negativite bizden sadır olabilir. O zaman bu sözler dışında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmalıyız. Çünkü zikir bizim kusurlarımızın azalmasını sağlar. Zikir Allah'ın katından gelen iki çift nur, rahmet, fazıl, rahmet, selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıllar kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak devamlı kalbimizdeki kusurlu görmeyi sağlayan afetleri azaltır, azaltır, azaltır ve bir gün daimi zikirle bunlar sıfırlanır. Allah razı olsun. İkinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Ağır hasta biri her namazdan sonra birlikte yapması gereken zikirleri her namaza bölerek tamamlasa olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii sevgili kardeşlerim, yani bir dediğimiz şey en eftali tabii ki seher vaktinde ama onun dışında da günün diğer vakit zamanlarında da o zikri tamamlayabilir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne zaman müsaitse. Örneğin vardiya usulü çalışan bir kardeşimiz tam o seher vaktinde normal aktif içindeyken böyle de bir dersi varsa o zaman bu hiç virt yapmayacak mı? Yapacak. Evine geldi uykudan sonra tekrar uyandığı zaman hangi zaman müsaitse Allah Teala o zamanda o dersin yapılmasını ister. İnşallah. Dolayısıyla bütün mesele Allah Teala'nın emirlerini en üst seviyede yerine getirebilmek. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, gravitasyon başladığında emre alemi ve karşı emre alemi kalacak buyurmuştunuz. Hud 106, 107, 108'de Allah dilediğinde orası da yok olacak buyurmuştunuz. Peki cennettekiler Allah'ın zatında yok olup orada sonsuz ışık, nur içinde Allah'ı zikretmeye devam mı edecek? Allah'ın zatında yok olanlar bir müddet sonra eğer devam ederlerse bekaya ulaşırlar ve huzur namazını düşünürseniz arkadan öne baktığınız zaman sol tarafta 4 metre güzellikte bekaya ulaşanların Allah'ın kendine vermiş olduğu bir taht var. En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazâ sirâti rabbike müstakim. İşte bu varlıklar aleminden, bitiminden, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar olan bir kesimde yol var. Ve lehum darü selam yanda Rabbim. Onlar için Allah katında bir teslim yurdu var. İşte bu teslim yurdu görünen huzur namazında sol taraftadır yükseklikte. Ve bekaya ulaşan ruhlar sonsuza kadar burada oluyor inşallah. Sonsuz ışık nur içinde Allah'ı zikretmeye devam edecek mi? Elbette yani zaten olay bu şekilde. Sonsuz bir teslimiyet içerisinde onlar ilelebet orada kalacaklardır. Kırıkkale'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, 11 yaşındayım, daimi zikir nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedefler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu 7 tane hedef emir. Ama bu 7 hedef emir 7 vasıta ile gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirler ama aynı zamanda hedef emirdir. Bu tamam. Ama 12 senesi yanına tabi olmak vasıta emirler içerisinde müşriklerine tövbe etmek. Belki bu yazılabiliyor açıkça. Mürşid önünde tövbe etmek buraya yazılabilir. Daha açıklayıcı olur. Mürşid önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak. Öte yandan hedef emirler açısından da mürşide tabi olmak. Hedef emirler açısından mürşide tabiyet, vasıta emirler açısından mürşide önünde tövbe. Tövbede o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevirmesi söz konusu. Ama tabiyette Allah-u Teala'nın bize verdiği 7 tane nimet söz konusu. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor. Günahlarımızın sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Salih amel işlemeye başlıyoruz. Fizik vücut şeytan okulamaktan kurtuluyor. İradenin güçlenmesi gerçekleşiyor. Bütün bunlar hepsi tahakkuk ediyor. Asıl olan zikirdir. Allah-u Teala birçok surenin başında her şeyi Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini külli iradeyle tekrar etmesi veya zikir ilahi iradeyle tekrar etmesidir. İlahi iradeyle tespite olanlar Allah'ın Resulleri, Nevi Resulleri, Veli Resulleridir. Külli iradeyle tespite olanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayan Veli Mürşitlerdir. Tesbih kişinin zikir serbest iradesiyle Allah isminin tekrarına verilen addır zikir. Ama tesbih artık o kişi kendi iradesiyle yapmıyor. Külli irade kumandayı ele alıyor ve o kişi külli iradeye devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Kendi iradesiyle değil de külli iradeyle bu zikri yaptığı için Allah Teala buna tesbih diyor. Daimi zikir herkesin sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması halidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Çevremizdeki insanların mutsuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere de etkileme edecek olursak, çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, iki tür insan bu dünyada yaşıyor. Bir, insanların kurtuluşuna vesile olmak. İki, onları mutlu etmek. Üç, mutlu bir toplumu oluşturmak üzere gayret göstermek. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. O zaman çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabilir? Kimdir huzursuz insan, mutsuz insan? O slaytımızı gösterecek olursak, başlangıç noktasında nefsi emanede olan bir insan, nefsiyle ruh arasında bir kavga var. İnsanlar neden mutsuz? Evet, şimdi şu anda insan neden mutsuz? Nefse ruh arasında kavga var görüyorsunuz. Başlangıç noktasında. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ruhta da 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefs de bunun tam tersi, Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyor. Ama ruh tekamülün en üst noktasına bulunması hasebiyle değişmesi söz konusu değil. Değişmesi gereken nefsimiz. Şimdi böyle bir insan toplum içinde olursa ne olur? Nefsinde 19 afet varsa çevredeki herkes de kavga halindedir. Çünkü iç dünyasında zaten kavga halindedir. Dış dünyasında da başka insanlarla kavga halinde. Allah ile ilişkilerinde de yine Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklar işleyen bir yapıda. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu dilek Allah'ın garantisine gerçekleşiyor, o zaman Allah-u Teala kalbi talibi olan bu kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve nefse ruh arasında %51 oranında bir uzlaşma sağlanıyor. Kişinin fizik vücuduyla diğer toplumun bireyleri arasında %51 oranında uzlaşma yine gerçekleşiyor. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan işlerin işlenmemesi %51 oranında gerçekleşiyor. Ama fizik vücut teslimini yaptığı zaman, o zaman fizik vücut tesliminde fizik vücut %81 oranında, nefsin manevi kalbinde nur var. %81 oranında kişi sahip olduklarını insanlarla paylaşıyor ve Allah'ın emirlerinin %81 oranında itaat edilir, teslim oluyor. Ama daimi zikre ulaştığı zaman, daimi zikirde nefs de ikinci bir ruh oluyor. %100 kavgasız, gürültüsüz, sırrı sükûne ulaşan bu insan, toplum içindeki diğer bütün bireylerle bir yardımlaşma içine giriyor ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez oluyor. %51 oranında ruhun teslimi, %80 oranında fizik vücut teslimi, %100 oranında nefsin teslimiyle en güzele ulaşıyor o kişi. İnşallah Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali: eş seçiminden nereye dikkat etmeyiz? Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Nasip kişinin muktesebatına bağlı. Bir kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde bizim irademizin dahili yok. Dışımızdaki hangi insandan gelirse gelsin veya külli irade veya ilahi iradeden gelirse gelsin, ya bize bir fayda sağlayabilir ya bir hayır. Ama kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Eş seçimi de kaderdir. Kader müsaadeli kader. Evet, tamam. Müsaadeli kader. Yani bir nevi kişinin iradesi de söz konusu ama mesela evlilikte olmasın, şöyle olsun. Aile içerisinde veya başka bir misal verelim. Aynı sınıfta iki öğrenci arkadaşken herhangi bir olay sebebiyle birisi diğerine tokat atıyor. A, B'ye tokat atıyor. A kendi iradesini yanlış kullanıyor. Derecet kaybediyor. B de zulme uğradığı için derecet kazanıyor. Ve bu olay bir kader. Çünkü kişinin, B'nin cüz'ü iradesi söz konusu değil. İradesi olmayan bir noktada dıştan gelen bir tesirle bir dayak yiyor. O derecet kaybediyor. Derecet kaybeden kişinin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Şimdi aynı şeyi evlilik noktasına getirelim. Evlilik noktasında da yine kader var. Ani iradesi istiyor ama benim belki bundan haberi yok. Fakat o da evet diyor. Veya A istiyor, B hayır diyor. Fakat bu sefer aile fertleri evet diyor. Seçimde hangi kriterler olması lazım? Peygamber Efendimiz bir hanım ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için. Ya Resulullah hangisini tercih edelim? Kriter olarak dini için buyuruyor. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı için, yani dini için. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Öyleyse buradaki kriter kişinin dini için bunu yapması. Nitekim Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir hanımı nikahlamayın. Mümin bir cariye, Allah'a ulaşmayı dileyen bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan bir kadından hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanlara, yani şirk içinde olanlar sizi ateşe davet ediyor. Allah Teala ise sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ayetlerini böyle açıklıyor ki bunu ki tezekkür edersiniz. Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Öyleyse evlilikte kriter seçiminde dikkat edilmesi gereken iman, niyet ve nasip. Şimdi etmeli. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Niyet ve nasip içinde kişinin müktesebatı önemli. O güne kadar ki Allah katındaki liyakatı neyse, hani ölen bir insana üç şey takip ediyor. Birisi ailesi, diğeri de malı, üçüncüsü de ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi devam eder. İşte o devam eden ameli. Öyleyse nerede olursak olalım nasibimiz amelimize göre tayin ediyor. İnşallah. İkinci sual, evlilikte maddiyata önem verilmeli mi? İşte hayır, yani kadınlarla yalnız güzellikleri için vermeyin. Olur ki güzellik ahlakça düşmeler neden olur? Güzellik. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından dolayı nikahını. Ama şöyle bir şey var. Birisi de hem güzeldir, hem zengindir, hem de imanlı birisidir. O zaman nurun ala nur. Güzeldir, zengindir, ben evlenmeyeceğim. O da doğru değil. Yani asıl kriter imandır, ahlaktır, dindir. Ayet-i kerimenin gereği olarak. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Malik bin Dinar, kim dünya ile evlenmek isterse, dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, dünya ile evlenmek isteyen, yani dünyayı önüne geçiren kişi. Dünyayı ahiretin önüne geçiren kişidir. Kim dünya ile evlenmek isterse, o dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Yani ahiretini. Öyleyse dünyası için ahiretini terk eden her ikisini birden kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk eden her ikisini birden kazanır. Çünkü 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirete nasibi yok. O slayta bakacak olursak o zaman ahiret için dünyayı terk edilen, yani Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse niyeti dünya olan ikisini birden kaybeder, niyeti ahiret olan ikisini birden kazanır. O zaman ne olması lazım? Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette kişinin niyet etmesi, ahiret kazancını öne geçirmesi gerekir inşallah. Allah razı olsun. Kocaeli'den bir kardeş Muhterem Hocam, bir sohbetinizde hastalıklar imtihandır. Sabrederseniz imtihanı geçersiniz buyurmuştunuz. Sabrettiğimiz zaman hastalık da geçer mi, açıklar mısınız? Tabii, yani onun tesirini sizin üzerinizden kaldıracak olan Allah'tır. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını düşünün. En üst seviyedeki hastalığa düşer olmasına rağmen Allah Teala sabredilmesi hasebiyle o hastalık o kişiye negatif istikamete tesir etmiyor Eyyub Aleyhisselam'a. Öyleyse bütün mesele ne olursak olalım Allah'ın yardımı söz konusu. Bütün imtihanları ancak Allah'ın yardımıyla geçeriz. Evet, gerçekten de sağlıkla ilgili imtihanlar ağırdır. Hastalıklar zordur ama sabredersek Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zebur'da Mezmurlar 119-164'te doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim buyuruyor. Burada 7 vakit namaz mı kastediyor? Evet. Ayetin tamamı şöyle. Mezmurlar 119 Sin ve Şin bölümü. 161 Yok yere zulmediyor bana önderler. Önderler dediği idareciler. Yani Kur'an'ın deyimiyle kübera ve saadetler, yok yere bu kübera ve saadetler bana zulmediyor. Oysa yüreğim senin sözünle titrer. Yani kalbim senin sözünle cezbe sahip olurum. Ganimet bulan biri verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Yani senin sözlerin beni mutlu eder. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin yasanı severim. Yani yalan şeylerden tiksinirim ama söz konusu olan senin kanunlarınsa ben onu severim. Doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim. Evet. Övmek, hamd etmek. Zaten namazın bitiminden sonra duayı o şekilde. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey senden etmez onları. Yasanı sevenler. Yani yasa dediği şeriat. Ne diyelim? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Yasanı sevenler, onları sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sender etmez onları. Ya Rab kurtarışını umut bağlar, buyruklarını yerine getiririm. Kurtaran Allah'tır ama Allah Teala kimleri kurtarır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Buyruklarını yerine getiririm. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim. Öğütlerinin koşullarını uygularım. Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen, evet. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendimiz zihmetiyle inşallah. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem hocam, Mardin'den Ali Sun ben. Muhterem hocam, bir sualim olacaktır size inşallah. Sualim şu inşallah. Günümüzde anlatılan hidayet ile Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendimiz zihmetiyle. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Açıklayabilir misiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, genellikle senin İslam tatbikatı içinde sırat-ı müstakim nedir dendiğinde onlar doğru yol diyor. Cevap doğru yol. İkinci bir sual, hidayet nedir dendiğinde ona da doğru yol deniyor. Halbuki hidayet yol değil, sırat yoldur ama alelade bir yol değil. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Hidayet yol değil, hidayet sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İrşad, o da doğru yol. Yol varsa mutlaka bu yolun yolcuları bir yere ulaşıyor. Nereye ulaşıyor dendiğinde yine geleneksel din tatbikatında bunun cevabı yok. İşte sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yed'u ila dar selam. Allah teslim burada olan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sirat-ı müstakimi ulaştırır. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatı var, bir tarafta Allah'ın zatına ulaştıran bir yol, sirat-ı müstakim var. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala kendisine ulaştırmayı dileyeni sirat-ı müstakimi ulaştırır ve sirat-ı müstakim üzerinden de o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Hidayet ne? Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Şimdi günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında bir fark var mıdır? Vardır tabii. İşte gördüğünüz gibi geleneksel din tatbikatındaki hidayet içi boşaltılmış, Kur'an'a uymuyor. Halbuki Kur'an'daki hidayet ise 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Birinci safa hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa hidayet mürşide tabiyet, üçüncü safa hidayet ruhun teslimi, dördüncü safa hidayet fizik vücut teslimi, beşinci safa hidayet nefsin teslimi, altıncı safa hidayet irşat, ihlas ve yedinci safa hidayet Allah iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Birinci safa hidayette Enam 80-88 وَمِنَ بَعْمُ زُرْيَةٌ وَخْوَانٌ وَشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَكِيمٍ. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakim ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Mümin 38'de وَقَالَ لَذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ رَشَادٍ. Ey amenü olan kişi dedi ki, ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam, ya abetti, kad cani min el'in malim ettike. İttebi'uni ehdikum sirat-ı seviye. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyeye ulaştırayım diyor. Bakara 120, Alime 73. Hidayet anlatılıyor. Kullenü minel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ünne hüdallahi vel hüda, hidayet Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bu ayetlerin hülasasından bir tek dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaştığı zaman çok kısa bir süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sanki kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyor. Ondan sonra dik yokuş olarak kabul edilen fizik ucunun Allah'a teslimi kolay değil. 18 saat zikre ulaşmamız lazım. Nefsinin Allah'a teslimi ise daimi zikir. Öyleyse ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, fizik ucun hidayeti, fizik ucun dünyada Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, daimi zikirle afetlerden temizlenip 19 faziletin sahibi olmak, iradenin hidayeti ise Allah'ın emriyle iş görmek noktasına ulaşıyor bizi, ulaştırıyor bizi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, hidayete ermek istiyorum. İnternete hidayet nedir diye sordum. Aldığım cevap, hidayet hakkı batıl, hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek. Doğru yola gitmek, dalaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur'an, tevhid gibi anlamlara geliyor diye yazıyordu. Böyle yaparak hidayete erebilir miyim? Hayır sevgili kardeşlerim. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Bu tip insanların zanlarına dayalı olarak hidayet tarifleri hiç kimseyi hidayete erdirmez, hiç kimseyi de mutlu edemez. O zaman hidayete Kur'an muhtevası içerisinde bakalım. Allah-u Teala iki ayet-i kerimede Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ لَاللّٰهِ وَلَيْدَا Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Alimran 73 قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Yaratılışımıza baktığımız zaman insan 126'da belirtildiği gibi Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Allah bizi bir nefse dizayn etmiş ve nefsimiz 19 afetle malum. Ve secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala zatından bize ruh vermiş. Üç vücut ve serbestliğiyle de aklın kumandasında şeytanın dış tesiriyle böyle bir hayatı yaşıyoruz. İnsanların iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Burada suale konu olan hidayet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse öncelikle hidayete ermek istiyorsak ruhun talebine uymamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek fizik vücudun konuşmasıyla olabilir. Bu kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek nefsin manevi kalbinden bir taleple olabilir. Nefsin manevi kalbinden bir taleple olması her şeyden evvel şeytanın boyunduruğundan kurtulmamız lazım. Allah Teala Araf 16'da İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim fizik vücudu Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim nefsi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakim iradeyi Allah'a teslim eden yol. Ama öncelikle bidayette sırat-ı müstakim ruhu Allah'a teslim eden yol ve iblis dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimine engel oluyor. İşte kim kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisiyle şeytanı artık hayatından çıkartıyor. Şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Böyle olunca ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması ve ikinci safhada nefsin afetlerinin ilacı, reçetesi zikir. İşte kim ki dinin temeli olan Allah'a ulaşmayı diler, nefs eskesiyle Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olursa ancak o yolla kişi hidayete erebilir. Yoksa kişinin kendi zannıyla hidayet ermesi mümkün değil.
Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde dünyada bütün insanlar manevi terbiye almadıkları için şeytanın ve nefsin tesirinde hayatı yaşıyorlar buyurdu. Dünyada bütün insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Evet, bir kere daha üç vücut serbest irade ve dıştan şeytanın tesiri sıraytımıza bakacak olursak, başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan bütün insanlar şeytandan vahiy alıyorlar. Allah Teala bunu En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyediyorlar. Peygamberin birinci görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet ederek Allah'a davet ediyor. Ama Allah'a davette de iblis de tam tersi dünya hayatına davet ediyor. Yani nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle dünya hayatına davet ediyor. İşte Anam sonuçta kimin kalbi iblise meylediyor? Ahirete iman etmeyenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri iblise meylediyor. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde de yine Allah Teala şöyle buyuruyor. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Yani Allah Teala'nın bir emri var. Allah'ın ismiyle kurban edilmeyen etlerden yemeyin. O Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Şeytanlar mutlaka sizinle mücadele ederler. Mücadele etmeleri için dostlarına vahy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz o zaman mutlaka siz de müşriklerden olursunuz. İşte müşrik kimdir? Sahibi olan Allah'ın emrine karşı şeytanın emrini yerine getiren kişidir. Mümin suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin suresinin 34. ayet-i kerimesi. وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اَنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ. Bakın İblis diyor ki Allah'ın mürşidine, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz o zaman hüsrana düşenler, cehenneme gidenlerden olsun. Halbuki itaat kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Evet, mürşid bizim gibi beşer ama Allah kendisine vahy ediyor. Allah Teala Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Kul ene beşerin müslüküm, diye ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileyh, Allah bana vahy diyor. Öyleyse iblis Allah'tan vahiy alana itaat etmememiz için devamlı telkinlerde bulunuyor. Eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, evet ben de sizin gibi beşerim ama Allah bana vahiy diyor. O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Halbuki kurtuluşa ulaşanlardan. Yani şeytan ne diyorsa onun tam tersini yapmamız gerekir. İşte iblis de böyle diyor. Eğer sizin gibi kendiniz gibi beşere, ama o beşer Allah Teala Kehf 110'da vahy ediyor ona. Ve o beşerden Allah'ın vahyettiğine mürşide tabi olursak kurtuluşa erebiliriz. Aksi takdirde insanların o mürşide tabi olmamaları halinde manevi terbiyeler almaları mümkün değil. Öyleyse o zaman insanların manevi terbiye almaları için nasıl bir adım atmaları lazım? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları gerekir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, 60 yaşındayım. 20 senedir namaz kılıyorum. Lakin kendimi iyi hissetmiyorum. Birkaç gün önce tanıştığım biri beni Allah'a davet etti. İki perşembe gecesi hacet namazlarını kıldım. Hala bu zamanın mürşidini göremedim. Mürşidi görmeden de bunu yapabilir miyim? Nasıl başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, her devirde devrin imamı kainatta yaşayan cin ve insanların hepsinin mürşididir. Evet. Her devirde mutlaka insanlardan Allah'ın tayin ettiği vekaleten veya asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı peygamberlerdir.
Bunların olmadığı devirlerde veli resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı tayin ediyor ki o devrin imamı irşat yolunun sahibidir ve o devrin imamı bütün insanların mürşididir. Diğer mürşitler sadece devrin imamını temsil ediyor. Veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi devrin imamını temsil ediyor. O zaman öncelikle mürşidi görmeden de ben tövbemi alabilir mi? Evet. Kimden tövbe alabilir? Devrin imamından tövbe alabilir veya devrin imamına bağlı olan birisinden tövbe alabilir. Hacet namazının kılması halinde eğer devrin mürşid gösterilmiyorsa o zaman tövbesini devrin imamından kesinlikle alabilir ve zikrine başlayabilir. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin her duası kabul olur mu, açıklayabilir misiniz? Tabii ki liyakat ve mükafat kanun her şeyden Allah'ın katında en büyük kanun odur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Kabul olunur mutlaka. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ondan sonra fizik vücut tesliminde istisnasız vasıta emirler var. Bu vasıta emirlerin içerisinde Allah'a olan taleplerimiz duada vardır. Duanın kabulü liyakatimize bağlıdır. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Ya duayı kabul eder, ahiret saadetinin sebebidir. Ya duayı kabul eder, derecat kazandırır. Veya duayı kabul eder, mutlaka günahlara kefaret söz konusudur. Ama mutlaka duayı kabul eder Allah'ın izniyle. Tekrar ediyorum. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olan duasını kabul etmez. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ondan sonra yaptığınız her dua mutlaka hedefine ulaşır. Ya bu dünyada karşını size verir, ya derecat arttırımında bulunur veya günahlarınızın kefareti olarak hedefe ulaştırır sizi Allah-u Teala. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali zikri, devamlı arttıran faktörler nelerdir? Bütün diğer ibadet, zikrin dışındaki bütün diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Tövbe zikri arttırmaya sebeptir. Namazlar zikri arttırmaya sebeptir. Oruçlar, her şey zikrin bir yardımcısıdır. Onları yaptığımız zaman Allah'ın yardımını alıyoruz. Ve Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala zikri artırıyor. Kişi şeytanın nefsine rağmen nasıl fizik vücut teslimi yapabilir? Evet, Allah'a tevekkül ederek. Sevgili kardeşlerim, kişi kendisine Allah-u Teala'nın tevekkül kanunu Bakara 186'da açıklıyor. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala her duaya mutlaka icabet ediyor. Ama hangi kişinin duasına? Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar. Yani tabiyetini gerçekleştirsinler ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşan insan, Allah-u Teala seher vaktinde onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Öyleyse mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Bir de Allah-u Teala'nın davetiyle yapılan tövbe-i nasuha var. İşte o tövbe-i nasuha gelene kadar istisnasız devrin imamının

0: İkinci suali, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fizik gücü teslimi için isteğim oluşmasına rağmen kendimi yetersiz görüyor, üzülüyor ve korkuyorum. Burada kolaylığı nasıl elde edebiliriz? Evet, buradaki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır olayı. Kolaylık Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse her konuda ne yapmak lazım? Ancak Allah'ın yardım etmesi söz konusu olduğu zaman Allah-u Teala işimizi kolaylaştırıyor. Bu da ancak Allah'tan talepte bulunmakla gerçekleşir. Allah'a tevekkül ederek işimiz kolaylaşır. Allah-u Teala Bakara 85'te Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Hangi konuda Allah'ın yardımını alıyorsak, Allah mutlaka o yardımla bizim işimizi kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Zikir pratiği sırasında odaklama zorlukları ile başa çıkmak için kullandığınız stratejiler nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, ani yaşamak Allah'ın huzurunda zikrettiğimize göre devamlı Allah'ı düşünerek zikredebilmek. Huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinden boşlukta Allah'ın olduğunu düşünün. Her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor. Ve bu şekildeki zikrinizi yaparsanız güzel sonuçlara ulaşırsınız. İkinci olarak da Efendimizin sohbetini dinleyerek huzur zikir yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da tekrar ederek, zikrinizi arttırarak her gün biraz daha Allah'ın kalbinize ulaştırdığı nurlarla hedefe ulaşabilirsiniz. Ama en güzeli et-tekrarul ehsen ve levkana 180. Ehsene ulaşmak 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka gerçekleşir. Yeter ki siz azim sahibi olun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 33 ayetinde Allah-u Teala aranda sen varken azaplandırmayız buyuruyor. Allah burada niye azap etmem diyor buyuruyor. Bu azap ahiret manasında mı, açıklar mısınız? Şimdi muhterem Efendimizin tefsirine bakacak olursak ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken Allah'ın vereceği bir azabın ona da isabet etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca onun varlığı her an onlardan birilerinin hak dine dönüşünü sağlayabileceği için böyle bir şey Allah-u Teala uygun görmüyor. Onları azaplandırmıyor. Ama daha evvel birçok kavme bu azabı vermiştir. Yani bir sen onların içindeyken Allah-u Teala azap etmez ve onlar Allah'tan mağfiret diliyorken azap etmez. Ne diyordu Allah-u Teala İsra 15'te? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul gönderir, fesik azap etmeyiz. Her an o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir ve dilediği an Allah-u Teala'nın Rahman ismasının tecellisiyle Resul de onun önünde tövbe ederse bütün günahlarını Allah sevaba çevirebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala vaaz ettiği kanunları hep kulun lehine işletiyor. Onlar Allah'tan mağfiret diliyorken, yani bir, sen onların içindeyken, iki, onlar mağfiret diliyorken. Öyleyse Allah onları azap edecek değildir. Çünkü her iki halde de o günahlar sevaba çevriliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, her gün Fatiha, Felak, Nas, İhlas, İnşirah ve Ayet-i Kürsi okuyarak tüm yaşayan insanlara ve bazı adını zikrettiğimiz insanlara hediye

0: diyoruz. Bu bize ne kazandırır ve insanlara tesiri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an okursanız derecet kazanırsınız. Fatiha okursanız derecet kazanırsınız. Felak Nas okursanız derecet kazanırsınız. Vesaire Ayet-el Kürsi. Ama insanlara ve bazı adını zikretimiz insanlara hediye ediyoruz. Bu bize ne kazandırır? Derecet kazandırır. Ama ondan daha ötesi bizim için elzem olan şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarmak ve nefs tezkiyesi tasfiyesi yararak Allah'ın ahsen kulu olmak. Asıl olan bu. Şeytanın boyunduruğundan kendimizi kurtarabilmemiz mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Birçok insan mürşidin Allah katındaki kıymetini ne yazık ki bilmiyor. Şeytan herkese vahiy ediyor ama Allah Teala herkese vahiy etmiyor. Allah Teala mürşid olarak tayin ettiği kişiye vahiy ediyor. İşte şeytanın boyunduruğundan kurtulabilmek Allah'ın kendisine vahyettiği mürşide tabiyetle gerçekleşir. Tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla artık o noktada şeytandan daha güçlü bir cereyan sahip olan kişiye bağlıyız ve iblisin ona rağmen bize negatif tesirde bulunması mümkün değil. Öyle olunca o zaman her halükarda teslimlerimizi gerçekleştirebilmek, 7 sabah 4 teslim yaşayabilmek mutlaka Allah'ın vahyine mesar olan, Allah'ın inşaata ve mamur ve mezun kıldığı bir kişiye tabiyetle, itaatle gerçekleşiyor. Hem Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu farz kıldığını söylüyor. Hem de Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi ve inanması lazım olan şey nedir, açıklar mısınız? Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi, inanması lazım olan şey ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bay ve bayan hangi insan olursa olsun bu talebin sahibi olmadıkça hak müminlerden olamaz. Hak müminlerden olmayan kişinin de ameli boşa gider. Öyleyse öncelikle ve öncelikle Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin giriş kapısı olan ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kadın erkek her Müslümanın ilk bilmesi gereken dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması ve bu talebin sahibi olması gerekir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli ederek mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar Allah'ın kesin koruması altında şeytanın ona negatif tesirde bulunması mümkün değil. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra %100 Allah'ın emrinden olan ruh ve şeytanın tesiri alan nefsimizin de %51 nurlanması, %49 karanlık sebebiyle artık nefsimiz de akla pozitif taleplerde bulunur ve böylece nefsimizin talebiyle ruhun talebi çakıştığı an kişi o davranış biçimini sergilerse her gün biraz daha şeytandan uzaklaşan, Allah'a yaklaşan Allah'ın bir sevgili kulu olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cafer hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Namaz Müslümanların Allah ile iletişim kurmalarının bir yol olarak görülebilir mi inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Eğer kalbin ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan birisiyseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman müminin miracı olan namaz, fizik vücut ve nefs yeryüzündeki seccadede namaz kılarken, ruhunuz da huzur namazına iştirak ederek Allah'ın huzurunda namaz kılar. O zaman Allah'ın huzurunda namaz kılmak, namaz o kişi için Allah'la iletişim kurmanın bir vasıtası olabilir mi? Evet. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşide tabi değil ve namaz kılıyor. O zaman Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde o kişi namazından sehv içindedir. O kişiye gök kapıları açılmaz. O sadece şeklen bir namaz kılıyor. Böylesi bir namaz o kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası asla olamaz. İşte bu gördüğünüz gibi Maun 4 ve 5'te ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların namazı gaflet içinde bir namazdır. Ama ulaşmayı kalben dileyen, mürşidine tabi olan, kalbine iman yazılan namazı huşu içinde bir namaz olup o kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve huzur namazına iştirak eden, huzur namazına ruhu iştirak eden kişi için namaz o kişiyle Allah arasında bir iletişim vasıtası olabilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabii bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alman 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَخْوَانٍ وَشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre. وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وَلَيْزِنَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ شِرَكْتَ لَيَفَّتَّنَّ عَمَالُكَ لَتَكُونُ مِنْ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar, ameli boşa gidenler, hüsranda olanlardır. لَتَكُنْ مِنْ خَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيْكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu kable, mutu an kable temutu. ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ve Allah-u Teala herkesten hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسُرُنَا مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğin, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimü selâ ve lâ tekmine müşrekin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptığın tapusunda kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşte ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte vuslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, acaba ne buyuruyor Nisa 65? 66. Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın, وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلَ مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün. Nefslerin öldürmesi cihattır. Nefse karşı cihat. Eğer onlara nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin, çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılaydı demek ama ya, onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hiç hariç bunu yapmazdı. Eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani demek ki Allah-u Teala bu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi Kur'an'ın bu bölümünü öğüt olarak kabul ediyor. Kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla mürşidine tabi olsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından daha sağlam olurdu. O zaman ne yapardı Allah-u Teala onları? 67'de Nisa 67'de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı 66-67 İzen le'ateynâhu min ledûne ecrün azime. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azime verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. قَالَ هَبِتَ جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوٍ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefsle şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا Yani insan cahildir ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecet kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizlerin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din uslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz sana ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetme aleyküm ayetüne o 14, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesini yapmak. Yani nefs tezkiyesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayet de okunuyor. Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz. Veli mürşit olmak da farz. Yani 7 safhanın 7'si de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler, teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni sevene ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
6: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
6: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardı? Evvela Allah-u Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan. Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest irade ile yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah-u Teala zatından ruhu üfürmüş. Bizim ruhumuzun kendisine teslim olmasını istiyor. Allah-u Teala bu dünya hayatına ait bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ve Allah-u Teala bir nefse bizi dizayn etmiş. Ondan sonra serbest irade. Sevgili kardeşlerim, 7 safhanın 7'si cüz-i irademizle gerçekleşiyor. Allah-u Teala şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran inşaat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun İşaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytanı götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem o ayetlerle zulmani ile uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafatı üçüncü cennet. Tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet. Zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
2: Mürşit insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
6: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini, o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası, kahrı, her şeyi geçicidir. Önemli olan, baki olan Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahirette yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii, her zaman vardır.
2: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa, bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
2: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
6: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin. Onlar senin karşına çıkartsın diye.
3: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor. Yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisini ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Yedi sayı ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlangıç noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Ali İmran 164'te Allah-u Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazid Bistami Hazretleri, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yetullahu fevül mühted, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudül, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Onun için bir mürşid yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşidlerine ulaşmaları söz konusu değil. Delaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin ruhsata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden vasıta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerdi ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var, amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa, ama tek başına amel, niyet yoksa sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Huslat kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi amel yaparlarsa yapsınlar amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezki etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, İyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
2: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
6: En büyük örneği, ruhu ferahlatıyor. Nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
5: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
1: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
2: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru mutluluğu yaşayan kişidir.
6: Pek fazla dünya ile bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
5: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir. Cenab-ı Allah'a olan yakınlığı daha da fazla düğümlenir. Bağlantı daha sağlam olur. Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o gün geldiği zaman nice insanların yüzü siyah olacak, nice insanlarınki beyaz olacak. Bana en yakın olan kimdir? Kalbi mütmein olan insan ve bana itaat eden insanlardır diyorum. Cenab-ı Allah Rabbim bizleri o milletten eylesin inşallah.
0: Bir misafirimizin vuslata eren kişiler için dünyayla pek fazla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünya ilişkisi olur. Vuslata eren kişinin tek hedefi diğer dünya için hazırlık yapmak mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde diyor ki, kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah Teala her ikisini birden muhtevasını alıyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman iki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum Peygamber Efendimiz'in hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah Kıymetli Hocam. Kıymetli Hocam, izninizle ve müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli Hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah Teala Nisa 137'de اَنَّلَّذ۪ينَ اَمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Üçüncü fısk, artık o kişinin kalbinin tabi edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Trabzon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ben müminim ve beş vakit namazı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerimi mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizdeki afetler. Şimdi yaratılışımıza baktığımız zaman, Allah insanı ama bütün insanları, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bütün insanları mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın insanlar için dilediği mutluluk, hedef gerçekleşebilmesi, insanın Allah katından beslenmesine bağlı. Ama insanın baş düşmanı şeytan, insanları Allah katından değil, hep dünyadan beslenmesini öne alarak onu Rabbine karşı isyana teşvik ediyor. Şimdi yaratılışımıza beraber bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Fizik bedenimiz İnsanın kalıbı, beş duyu organı ile mücehez, beyinle kaim, aklın bandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan nefsimiz var ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalıkla %100 karşıt emr aleminden olan şeytan 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insanı kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, ölümden sonra bu dünyada ona sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşatmak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben diyor 5 vakit namazı kılıyorum. Ben müminim, 5 vakit namazı kılıyorum ama mutlu yaşayamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu ben müminim diyen kardeşimiz, ne yazık ki kendisi mümin olduğunu zannediyor. Ama gerçekte mümin olabilmesi mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruhun Allah'ın emrine itaat ederek ölmeden evvel sahibine ulaştırması, teslim etmesine bağlı. Çünkü Allah Teala secde 9'a göre doğar doğmaz zatından bize ruh üfürüyor. Ve ruh 19 tane hasretin sahibi. Ve Allah Teala bu ruhu sahibine hayattayken iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ruhun yapısındaki 19 haset sebebiyle ruh tek bir şey diliyor. Allah'ı diliyor. Dikkat ederseniz fizik vücut hep dünya hayatına dönük. Nefs de ahirete dönük bir yapı içerisinde. Nefs 19 afette bu dünyaya dönük, fizik vücut ayet içerisinde. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şimdi dünya hayatını talep eden nefs 7 tane ayet-i kerimeyle mutevasındaki 19 afet sebebiyle nefs hep dünya hayatının peşinden koşuyor. Ama fizik vücutta kardeşimizin ifade ettiği gibi 5 vakit namazı kılarak ahirette cennete gitmek istiyor. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada, bir talebin sahibi.
Ama bana Allah'ın gerek diyen kişi, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi kardeşimiz 5 vakit namazını kılıyor, mümin olduğunu ifade ediyor ama ruhun talebi söz konusu değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellik sebebiyle devamlı sıkıntıyı yaşıyor. Yunus Emre bunu diyor ki, içi kafir, dışı Müslüman. Yani kişi 5 vakit namazını kılmak suretiyle herkes onu Müslüman, mümin olduğunu zannediyor ve Müslüman olduğunu zannediyor. Ama kalbinde, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve nefs şeytanın tesiri altında devamlı aklı kandırarak fizik vücuda şer işlettiriyor. İşte kişinin huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında sebep bu, nefsin afetleri. Ama Allah Teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ihlasa ulaşan nefs, hemen orayı da gösterelim. 19 afeti tamamen kalbinden temizlemiş, zikirle yerine 19 fazileti yerleştirmiş olan nefstir. O zaman bu dünyadaki görevimiz, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler Resulullah'ın öğretisiyle 23 sene içerisinde zikirle nefslerini temizlemek suretiyle 19 faziletin sahip oldular ve hepsi irşada memur ve mezun kılındı. Ve o şeytanın tesirinde olan insanlar hepsi şeytandan kurtuldular. Şeytan onların kölesi oldu. İhlasa ulaştılar ve ihlasta herkesi Allah'a davet ederek başkasının mutluluğu için hayatlarını feda ettiler. Bugün de bu mümkün mü? Evet, bugün de mümkün. Tek bir gayeyle, ruhun talebine uyarak, ki Allah-u Teala Nisa 58'de bunu emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اِلْيَا. Allah emanetleri sahibine, Allah'a iade etmez. Sahibi Allah tekil, tektir. Ama emanetler çoğul. Ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs teslim olduğu zaman irade emanet olur. İrade teslim olduğu zaman kişi teslim-i külli Allah'a teslim olur ve asli hedefe ulaşmış iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah razı olsun. Bu buradan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye hicreti onların manevi hedeflerine hicreti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhada da hicret söz konusu mudur? Evet sevgili kardeşlerim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması bir nevi 7 ihlasın şartını yerine getirerek tövbe-i

bir zaman. Tövbe-i Nasuh'a davet, güneşin battığı yerden doğması manasına geliyor ki, yani kalbinde artık o kişi için 19 fazilet olarak yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Sadece zahiri alemde değil, Allah Teala ona kalp gözüyle karşıt emri, yani daha doğrusu cehennemleri göstermişse kalp gözüyle, onun için güneş batıdan doğmuştur. Göklerin bütününü kendisine göstermişse keza öyle. Yedinci gök katında yedi alemi göstermişse, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan şeyi göstermişse, artık onun için güneş batıdan doğmuştur. Hakikatlerin hepsine sahip olmuştur. Allah Teala bu sebeple onu tövbe-i nesuha davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu. Yedi safada hicret söz konusu mu? Yedi safadan ziyade belki nefsin tamamen teslimine kadar hicret diyebiliriz. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, nefs tezkiyesi hangi aşamada başlar ve nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar ve nefsin tezkiye olabilmesi nefsin manevi kalbinin 7 kalp şartına sahip olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak baş gözündeki icaben müstüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet anlıyor ve kişi amen oluyor. İlk 7 basamak. Ama bunlar otomatik gerçekleşiyor. Tekrar dönelim inşallah. Bunlar otomatik gerçekleşiyor. Ve Allah Teala 8. basamakta hidayetle kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalp Allah'a dönüyor. 10. basamakta göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. 11. basamakta nur kalbe ulaşıyor. 12. basamakta kişi uçsuzlamıyor. Hadis 16'ya göre ve hacet namazı kılan kişiye 13. basamakta mürşid gösteriliyor. 14. basamakta kişi mürşide tabi oluyor ve nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle başlar. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı içerisinde kişi evvela ruhu din tatbikatından çıkartmıştır. Ve nefse de iyi olursa ruh, kötü olursa nefs demiştir. Böylece iblis hedef emirlerin hepsini tamamen devreden çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş. Böylece tamamen din Allah'ın Kur'an'ında vaaz ettiği dinin dışına çıkmış. İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İşte bu bütün insanlar için ilk 14 basamak hazırlıktır. Çünkü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bir hazırlık sınıfından sonra, bu hazırlık sınıfında biz Allah'ın lisanını öğreniyoruz. Her ne kadar insanlar diyorsa ki biz zaten Arapça biliyoruz. Allah Resulü diyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Kişi ne zaman hidayete başlar? Mürşide tabi olduğu zaman. Mürşide tabi olduğu zaman ruhun hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman fizik gücü hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman nefsin hidayeti. Mürşide tabi olduğu iradenin hidayeti. Bu şekilde hidayetler başlıyor. O zaman ilk 14 basamak bir nevi Allah'ın üniversitesinin için bir hazırlık sınıfıdır. Ve 14. basamaktan itibaren başlar. Nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Elbette davranış biçimlerinden. Yani biz de insanlar arasında, biz insanlarla olan ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizin bir aynasıdır. İnsanlarla olan ilişkilerimiz, eğer insanlar bize yanlış davranıyorlarsa, zulmediyorlarsa, biz onların zulmünü affedip onlardan özür diliyorsak, o zaman biz nefsimizi tezkiye etmişiz. Daha doğrusu biz tezkiye etmişiz, Allah bizim nefsimizi tezkiye etmiş. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın izniyle. Biz onlara, bizi karşı yanlış yapanlara

0: dua edebiliyorsak o zaman daha da öteye geçmişiz. Dolayısıyla davranış biçimleri bizimle Allah arasındaki ilişkide hangi seviyede olduğumuzu kesinlikle belirliyor. İlk 14 basamak şeriatta kısas. Ondan sonraki 7'li basamak tarikatta af. Ondan sonraki 7'li basamakta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikat. İşte 28 basamak İslam merdiveninin tarikattan daha doğrusu şeriat, tarikat, hakikat olayı kesinlikle bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli hararet nerede rıhsaçta değil, keramet baştadır, taşta değil. İşte birisinin o noktaya gelebilmesi teslimi külliyle Allah'a teslim olmasına bağlı. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Manisa'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah herkese mürşit vermiş midir? Vermedikleri var mıdır? Allah herkese mürşit vermiştir. Ama Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmayanların mürşidi şeytan. Mürşidi olmayan mürşidi şeytan kimin mürşidi şeytan? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır. Allah Teala ne diyor? Şeytanları mümin olmayanlara dost kıldı. Kimdir mümin olmayacak olanlar? Nisa 167, 168, 169'da Ennellezine keferu ve seddu an sebilillahi kad delu delalen beyde. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak dalalettedirler. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mahvetmez. Ve tariki müstakime ulaştırmaz ile tariki cehenneme. İşte bunların mürşidi şeytan. Nitekim Allah Teala Bakara 78-79'da ne diyor? Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece şeytanın kendilerine söylediklerini bilirler. 79 Veyl elleriyle kitap yazanlara bunlar Allah'ın katından derler. Yani ya şeytanın kendilerine yazdırdığını bunlar Allah'ın katından derler. Niçin şeytanlar bunları yazdırıyor? Devreye Kur'an'ın yerine bidatleri ikame etmek için. İblis Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an-ı Kerim muhalif yazdırdığı kitaplarla Kur'an'ı unutturuyor. Bu Allah'ın indinden vel yazdıklarına vel kazandıklarına. 80'de ne diyor? 80'de diyor ki bu uydurduğu bidatlerden bir tanesi iblisin. Yani mürşidi olmayan mürşidi şeytan olan kişi ne diyor bir dakika? Ateş bize mürşidi şeytan olan kişi ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Bu sözü söyleyenin mürşidi şeytan. De ki Allah'ın katından bir ahd mı edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah haddinden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah Teala'nın bildikleri Kur'an-ı Kerim'de bunlar ise Kur'an-ı Kerim'e muhalif şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cebbar Hocam. Size bir sualim olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmek insanı dinden çıkarır mı? Sizi çok ama çok seviyorum efendim adıyla inşallah. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birini inkar etmek insanı dinden çıkarır zaten. Dinde değil dinden çıkartır. İşte Kehf 105 Yunus 45 ve Zümer 65. Allah Teala Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı özellikle Allah'ın ayetlerinden olan lika Allah'ı inkar ediyorlar. Amelleri boşa gidiyor. Yunus 45 lika Allah'ı yalanlayanların onlar da hüsranda amelleri boşa gidenler. Onlar da din içinde değil. Zümer 65, sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimler? Lik Allah'ı dilemeyenler. Onların da ameli boşa gidiyor. İşte ayetleri inkar edenler, lik Allah'ı yalanlayanlar ve Allah'a şirk koşanlar aynı, amelleri boşa gidiyor ve onlar dinin içinde değil, dinden çıkmış vaziyetteler. Dinin içinde yer alabilmeleri dinin onların içine girmesine bağlı. Herkes dine girdim diyor. Dine girmek dilin kelime-i şehadeti söylemesiyle gerçekleşir. Ama dinin o kişinin kalbine girmesi, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle olur. Allah razı olsun. Giresun'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Bu konuda bana neler öğrenebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, tam tersi, din Allah'a tevekkülden ibarettir. Sen sadece talep edeceksin. Sana ait olan bir talep. Şimdi tasavvufa girmek istiyorum. Tasavvufa girmek istiyorsan bunun bir dilek olduğunu hiç unutma. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hemen kendini ayna karşısına almalısın ve röntgen filmini çekmelisin. Şimdi üç ucu serbest irade, aklın kumandası ve şeytanın tesiri. Şimdi tasavvufa girmek isteyen kişi kendini aynada böyle gör. Fizik vücudun tasavvufa girmek istiyor. Tamam. Ama tasavvufa girmek istediğin an ruhun talebiyle tasavvufa girmek istediğin an hemen şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle sana neyi söylüyor? Nefsine etki etmek suretiyle nefs akla ulaşıyor, diyor ki zikirlerini yapamazsın. Fakat sana bu iblisin unutturduğu şey ne? Evet, sen kendim tek başına değilsin. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman sen Allah'a tevekkül edersen, yani şeytanın karşısına Allah'a dikersen, o zaman Allah her şeyin sahibi, yoktan var eden. Şeytan da Allah'ın bir mahluku. Allah'ın sözünün olduğu yerde şeytanın ses çıkartması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapacaksın? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve Allah diyeceksin. Allah dediğin noktada şeytan fellik fellik senden kaçar ve nefsini artık etki edemez. Nefsini etki etmediği zaman ruhun talebiyle Allah'ın yardımı sana gelir ve Allah sana zikirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, hacı sevdirir. Bütün ibadetleri Allah'ın sana verdiği kolaylıklar içerisinde yaparsın. Öyleyse sana bu şekilde sana korkuyu veren şeytan. Allah, şeytanın sana korku vermesinin sebebi senin kesinlikle bu kararı vermemen. Seni yolundan çeviren şeytan. İşte Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yol. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Ve sağlarından, sollarından, önünden, arkasından gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım, diyor İblis. Şimdi sende de bunu yapıyor. Halbuki tasavvufa girmek istiyorum, zikirlerimi yapamam korkusunu sana veren şeytan. Çünkü sen tasavvufa girmek istediğin an Allah Teala seninle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve devamlı sana yardım ediyor, sana söz vermiş. Senin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah. Bunu yapabilmesi için de vasıta emirleri sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, fıska düşmenin detaylarını anlatır mısınız? Fıska mürşidinden şüpheyle mi düşülüyor? İki defa tövbeden sonra mürşidinden hiçbir zaman şüphe etmeyen biri zikirleri çekmezse, namaz kılmazsa, günah işlerse onun için de aynı durum geçerli mi? Evet. Arkadaşım tövbe almak istiyor ama bir daha alırsa bu üçüncü tövbesi olacak. Onun için bir kurtuluş yok mudur? Sevgili kardeşlerim, işte şeytan böyle insanları kandırıyor. Fıskla ilgili ayet-i kerimeleri bir kardeşimiz en azından bir slide 7 ayet-i kerimeye çıkarsın. Bakın, göreceksiniz ki açıkça fısktan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde "Nelezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümme zdadü küfren lem yekunullahu liyaghfir lehum ve la yehdihim sebile." Yani onlar ki amin oldular, başlangıçta zaten herkes küfürdü, amin oldular. Ruhları Allah'a ulaştı. Sonra fıska düştüler, sümme keferu. Sonra tekrar amin oldular. Sümme keferu. Sonra tekrar fıska düştü. Ve küfrünü arttırdı. İşte Allah Teala böylelerin mağfiret etmiyor. Onları ise bile ulaştırmıyor. Şimdi Nisa suresinin 137. ayet kerimesiyle Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesi arasında bir niyet rabıtası var. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Bakın burada sümmezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Onu mağfiret etmiyor. Ve lâ yetim sebîle. Onu sebîle ulaştırmıyor. Ve lâ yetim tarîkı. Onu tarîk-i müstakime ulaştırmıyor. Görüyorsunuz ki ikisinin arasında illet rabıtası var ve kesinlikle iblisin burada rolü var. Bu iblisin hegemonyasından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey birincisi Allah'a ulaşmayı dilememekten şüphe etmeyeceksiniz. İkincisi mürşidinden şüphe etmeyeceksiniz. Üçüncüsü Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. İşte bu şüphe başlıyorsa mesela Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe başlıyorsa o zaman Hazreti Ömer'in sözleri devreye giriyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor. Ama isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Şüphe etmeye başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemekten. Şaşıran o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat eden kişi mürşiden şüphe etmeye başlıyor. Şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Mürşitten şüpheye başlıyor. Şaşıran o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kişi Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeye başlıyor. O zaman buna düşmek istemiyorsa kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe olmaz, mürşitten şüphe olmaz ve Allah'ın ayetlerinden şüphe olmaz. Eğer kişi tövbesini almak istiyorsa ve zikir ya başladıysa, zikri onu seviyorsa, zikri seviyorsa tövbesini alsın inşallah. İkinci suali mürşitinden şüphe etmeyen birisi zikirlerini çekmese, bak işte görüyorsunuz yani mürşitinden şüphe etmeyen kişi, mürşidinden şüphe etmeyen olsa zikirlerini çekmese aslında o kesin mürşidinden şüphe ediyor. Çünkü mürşidi ona diyor ki zikir emrini ona veren o. E zikirde gevşeklik ediyor. O emri yerine getirmese ne yapmış oluyor? Mürşitten uzaklaşıyor. Şüphe ediyor. Her gün biraz daha devreye giriyor. Görevlerini yapmasa. O görevi ona veren kim? Allah. E bunları yerine getirmeyen kişi aslında diliyle evet diyor. Ben şüphe etmiyorum ama kalbine rahmet girmediği zaman kalpten şüphe etmeye başlıyor. İstanbul'dan birkaç zaman başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle son hedef başka Allah için olmak, başkaları için yaşamak. İşte Hacı Bektaş Veli hararet nardadır. Saçta değil. Keramet baştadır, taşta değil. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, harçta değil. Öyleyse keramet baştadır, taşta değil. Mutlak surette teslimi külli ile Allah'a teslim olmanız lazım. Allah-u Teala'nın emri bu ama teslimi külli ile Allah'a teslim olduğunuz an Allah için oluyorsunuz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O zaman başkalarını mutlu etmeye çalışacaksınız. Zaten insanlar için Allah'ın vaaz ettiği hedef budur. İbadet kadar önemli mi? Elbette. Hangisi daha önde? Başkaları için yaşamak. Hedef bu olduğuna göre en önde olan o. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, çocuklarımıza İslami terbiye vermeye çalışıyoruz ama çok zorluklar yaşıyoruz ve görüyoruz ki çevremizde de birçok aile aynı problemleri yaşıyorlar. Çocuklarımıza İslam terbiyesi verebilmemiz için gerekli ve önemli şeyler nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. ağaç yaşken eğilir. O zaman 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza Allah sevgisi, Resul sevgisi. Öyle bir anlatmalısınız ki o çocuk annesinden, babasından, her şeyden daha fazla Allah'ı sevsin. Sahabe bu yola girerken ne diyorlardı? Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Her doğan çocuk aile ortamında öğrenmeye başladığı an doğal olarak, fıtri olarak anne babasını sever. Ama anne baba da ona öyle bir terbiye vermeli ki her şeyi ona göre ayarlamalı. O çocuk annesinden de babasından da daha fazla Allah ve Resulünü sevsin. Çünkü sahabe öyle diyor. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Nitekim Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınız sizin emrinizi yerine getirsin diyor. 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar annesinin emrini yerine getirecek, babasının emrini yerine getirecek. Ama Allah Teala Lokman 15'te 0 ile 7 yaş arasında annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. O zaman 0 ile 7 yaş arasında o çocuk Allah'a ulaşmayı dilediği an ki o İslam merdiveninde de olay budur. Tekrar 28 baskın İslam merdivenini gösterelim. 0 ile 7 yaş arasında ilk 7 basamak. Allah bizden ne istiyor? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilememizi. Çocuklarımıza da aynı şeyi vermeliyiz. Eğer yaparsak Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve devreden bu engelleri kaldırıyor ve kişi amin oluyor. Evet, 7 yaşındaki çocuk amin olabilir mi? Amin olabilir. Ondan sonra onunla beraber yapınız. İbadetler devreye gidiyor. Anne baba çocuklarla birlikte o ibadeti yaptığı zaman o ibadetler kolaylaşıyor ona. Sevdiriyor ibadetleri. Ondan sonra zaten 15 yaşına itibaren artık bağımsız bir şahsiyet nasihat yolunu tercih ediniz diyor. Nasihat ediniz. İşte din nasihattir demesinin arkasında bu. Allah Resulü din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimler için nasihat? Allah için nasihat. Kimler için nasihat? Kur'an için nasihat. Kimler için nasihat? Resul için nasihat. Kimler için nasihat? İdareciler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. Bu noktadan itibaren nasihat başlıyor ve kişinin Allah'ın yoluna girmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok sevim kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Dini meselelerde musamaha ve tepkinin sınırı ne olmalıdır inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatüm.
0: Sevgili kardeşlerim, her zaman hoşgörülü olmayız. Yani dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah ve Resulü sevgisi ve ondan sonra 0 ile 7 yaş arasında alıştırma dönemi, hoşgörü, yanlış bir şey yapıldığı zaman o kusurun beraberce izale edilmesi ve onun kusurlarının örtülmesi, onu daha güzele teşvik etmek hepimizin vazifesi söz konusu inşallah. Allah razı olsun. Tepki, iki tür terbiye vardır. Müjdeleyerek tepki terbiye etmek ve cezalandırarak. Biz daima Allah yolunda olan kardeşlerimiz müjdeleyerek terbiye etme yoluna gitmeliyiz. Allah razı olsun. Ki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu programın sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah
3: ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
4: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
5: Beş vakit ne kılacağım?
6: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
7: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemiyorum. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha mahassalavu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zan ve hakikat. Biliyorsunuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bu konuda çok hadisi var. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin. Bir taraftan aklımızın zanlarla dolması var. Öbür taraftan aklımızın Kur'an ayetleriyle şuurlanması var. İkisi birbirine zıt. Bu açıdan zanın ne demek olduğunu ayetler ışığında bilmemiz gerekir. Öncelikle 7 ayet-i kerimede zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Onu hemen ifade edelim. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Öte yandan ilim verilenler ve ilmin sahipleri de vahye tabi olanlardır. Hemen altına ilave edecek olursak zan ve hakikatlerin birbirinin zıttı olan iki temel mefhumu ifade ettiğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Evet, vahye tabi olanlar. 7 ayet-i kerime Allah-u Teala bunu söylüyor. Evet. Zanlarına tabi olanlar, vahye tabi olanlar. Aklı Kur'an'la şuurlanan ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair ayetleri vaaz etmiş. Öyleyse aklımızı Kur'an'ın ışığında kullanabilirsek vahye tabi olmamız lazım. Ama akıl dışı zanlara tabi olursak o zaman da şeytan devreye giriyor. Aslında cehaletin bataklığında devam ediyoruz hayatı. Birinci sual, Allah'ın hepimize sakınmamızı söylediği zan ne demektir? Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Bazı zanlar günahtır deyince o zaman sui zan var, hüsnü zan var. Sui zan günahtır, yasaktır. Ama hüsnü zanda bulunmak güzel bir şeydir. Nedir hüsnü zan? Bir kardeşimizin aslında hakikati bilmememize rağmen onun hakkında güzel şeyler söylememiz, onun güzel taraflarını zikretmemiz, bu o kardeşimiz hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ama onun kötü taraflarını söyleyerek esası bilmememize rağmen suizanda bulunmak, o kesinlikle yasaktır ve bize derecat kaybettiriyor. Zan, hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, İnsanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olur. İnsanlar hakikati yakalamadıkları, o konuda Allah'ın ayetlerini bilmedikleri takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Şeytan iç dünyamızda hep başkalarının bize karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğunu, zanını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bize hep etrafımızdaki insanları suçlamayı öğretiyor iblis. Zanda bulunmak Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve yine bu hadis-i şerifi bir kere daha söyleyelim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Günümüzde İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler onlar aslında zanlarına tabi olanlardır. Ama kimdir hakikati tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar da onlar da ruhun 19 hasretinden bir tanesi olan hakikattir. Onlar Allah'ın hakikatlerine tabi olanlardır. İkinci sual, din konusunda zanların yerini hakikatin alması için ne yapmalıyız? Öncelikle birçok ayet-i kerimede yetebiûne ile zanne, enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Ayet-i kerimeler bu şekilde geliyor. Yunus 36'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 36'da el hakku min rabbike ve la tekun minel münterin. Sanıyorum evet yetebiyyüne la zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Zandan sakın insanların ekseri zanna tabi olar. Zan hakikatin yerine asla alamaz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demektir. Hakikat gerçek anlamı ile Kur'an'da ifade edilen şekli bize ulaşıyor. Allah'ın indirdikleri ile alakalıdır. Allah Teala her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Bütün hakikatler Kur'an'ın içinde mevcuttur. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğinin tersi bir şeyler söylüyorlarsa bu onlar için kesinlikle bir bidattır. Hiçbir bidatta Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. İşte iki tür bidat vardır. Kur'an'da yer almayan ama insanların zanlarına dayalı din tatbikatına koydukları bidatler. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat. Her ikisi de bizi Allah'ın gerçek dininden uzaklaştırıyor. Ve ne yazık ki hevamıza tabi oluyoruz. İşte hevasına tabi olanlar onlar da faydasız ilmin sahipleri. Dinde daima Allah'ın hükümlerine tabi olmamız, Allah'ın hükümlerini hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yaratmak Allah'a aittir. Emretmek de Allah'a aittir. Hükmetmek de Allah'a aittir. Öyleyse buradan hareketle zanna değil, zancılara değil, tam tersi Allah'ın Kur'an hakikatlerine ve bu hakikatleri bize ulaştıran mürşitlere tabi olmamız gerekir. Allah Teala açıkça bunu bize beyan ediyor. Üçüncü sual, başkalarının hidayette veya dalalette olmaları hakkında zanda bulunarak hareket etmek doğru mudur? Hayır, bu da doğru değil. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allah fenne acrar lahat. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Düş görüntüye bakarak hidayete ermemiş bir insanı hidayette görürseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hüsnü zandır bu. Ama bunun hiçbir zararı yok. Yanlış da olmaz. Ama hidayete ermiş olan bir kişiyi hidayette kabul etmezseniz o zaman kişi hakkında suizanda bulunuyorsunuz demektir. Kişilerin hidayette olup olmadıklarını araştırmakla vazifeli değiliz. Böyle yapmamız da doğru olmadığına göre suizanda bulunmayın. Her suizanda bulunduğunuz kişi için negatif derece kazanırsınız. O zaman doğruysa, doğru çıkıyorsa da bu neticeyi kesinlikle değiştirmez. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesine bakacak olursak Allah-u Teala'nın nezirleri geliyor. Cehennem bekçilisi elem hazanetuha elem yetikum nezire minkum. Sizden size nezirler gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Nezirler geldi. Velakin kezzebna. Biz onları yalanladık. Ve ma anzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm ila fidelalin kebir. Hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar ki bu işte suizandır. Yani hakikati bilmiyor, hidayetçi olarak hidayeti kabul etmiyor ve onu yalanlıyor yetmez. O biz seni delalette görüyoruz diyorlar. Yani delalette olan birisini hidayette düşünmek hüsnü zan ama hidayette olan birisini delalette kabul etmek, delalet şekilde düşünmek, işte o suizandır ve kişi bundan çok kaybediyor. O sebeple Allah-u Teala'nın hükümleri, Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Ve biz Kur'an'daki kanunlara uyarsak o zaman aklımızı kullanmış oluruz. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde o nezir gelip duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmasına rağmen insanlar oralı olmamışlar. Hep dünya ile meşgul olmuşlar. Ve Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde cehennemdeki bu insanlar bakın nasıl itirafta bulunuyorlar. قَالَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve aklıseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ Biz bugün bu cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuz hayatı cennete geçirmek o kadar kolay, o kadar basit ki sadece bir dilek yetmez. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri, bu Resuller Allah'ın davetiyle geliyorlar. Mürşit dediğimiz Allah'a davet eden kişidir. Mürşit dediğimiz Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. Mürşit dediğimiz irşada davet edendir. Mürşit dediğimiz sadece Allah'ın hakikatlerini söyleyendir. İşte bu sebeple el-hakku min rabbike fela tekunu minel mümterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın izniyle. Suizan ve hüsnü zanı söyledik. Suizan yasaklanmıştır. Hüsnü zanda bulunmak ise o olabilir. Ama suizan kesinlikle yasak. Suizanda bulunanlar derecat kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir ve zandan kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dileyerek hakikatleri öğrenmemiz emrediliyor bize. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı tanıyınca ulaşırız.
3: İnsanlığın Allah'ı tanıması şöyle bir şey. Mesela araba kullanmanın bir kaidesi var. İşte yemek yapmanın bir kaidesi var. Ticaret yapmanın da bir kaidesi var. Allah'ı tanımanın kaidesi, kuralı. Orada evrensel kural vardır. İşte zikrul isim iradetul kuvvet. Zikrul isim iradetul kudret.
1: Peki Allah-u Teala'ya yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz? Neler yaparak ulaşabiliriz?
2: Emirlerine uyarak, yasaklarına uygulayarak.
3: Havanın olmadığını kabul et. 8 milyar insan ve bütün canlılar ölmüştür. Yani havanın Allah tarafından verildiğini anlamayan insan Allah'a ulaşamaz.
1: Siz de Allah'a dost olmak, yaşarken Allah'a ulaşmak ister misiniz?
2: Elbette isteriz tabii ki. Amacımız o. Yaşam gayemiz.
3: Ya şimdi dua zaten Allah'a yalvarmadır. Mesela dava ve dua kelimeleri hemen hemen aynı şeyle yazılır. Davası olmayan duası zaten olmaz. Şu anda zaten mesela gece uyuduğun zaman nefes alır verirsin. Kalbin 24 saat, 7-24 saat çalışır değil mi yani? Şimdi bunu zaten hissettiğin an Allah'ı 7 gün 24 saat her saniye hissedersin. Allah'a ulaşmanın birinci yolu havadan aldığın nefesin Allah tarafından verildiğini idrak etmektir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dava kelimesiyle dua kelimesi hemen hemen aynı şekilde yazılıyor, aynı kökten geliyor. Davası olmayanın duası olmaz dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek günümüzün en büyük davası ve duasıdır diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin ne olduğunu buyuruyor. Ali İmran 73'te kul innel huda hudallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Bakara 120'de ise kul inne hudallah vel huda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Her iki halde de ruhun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Şura 13, Berat 27'de ve yehti ileyhi men yunib, demekle kim bana yönelir Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala'nın Mehdi ismini kendisine vermesinin arkasında hidayetin kaybolduğu bir dönemde bütün kainatta hidayeti tekrar Allah'ın öğretisiyle hakim kılacak olan zat, o Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam'dır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için çok şeyler söylemiş. Bunların başında benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy ile mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da mutlaka fitneden kurtulacaklardır. Evet, bu fitne dünya fitnesidir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. İnsanlar malın peşinden koşacaklar. İşte Yunus suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmune biha vellezine men hayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Bir tarafta mal, dünya hayatı var. Öbürü tarafta Allah'ın zatı var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Bu ilim tabii Allah-u Teala'nın ilmi. Öyle olunca hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu dönemdeki hidayet Allah'ın ilmidir. Hidayetin kaybolduğu dönemde, ilmin, Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle tekrar 7 safa hidayeti anlatması bu döneme damgasını vuruyor. Bu dönem bu sebeple hidayet çağıdır. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. İslam'ın temeli ise hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de ne yazık ki dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehennem bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 71'i 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde küçük bir grup insan tarafından hidayet yaşanıyor. Ama geride kalan insanların %90'dan fazlası delalet içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır dedik. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığını onlar da anlayacak. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din olduğumuzu idrak ettiğimiz gün o zaman dinler arası savaş sona erecek. Bu ise dünya sulhu için olması olmaz yegane şarttır. Allah razı olsun. Konumuz ve ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların hakikatleri öğrenmesi için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve insanların onlara tabi olmalarını da farz kılmış. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde rehberimiz.
4: Aile İslam ahlakını anlatır. İslam ahlakını kazandırır. Allah'ın gerçek kulu olduğunu anlarsın. Acaba ben yanlış mı doğru muyum dediğini düzeltirsin.
3: Mürşit kelimesi hani mesleğinde rüştünü ispat etmiş. Rüşt kelimesi mürşit kelimesinden gelir. Yani o işte tamamen profesyonelleşmiştir. Tabii bunun altyapısında mana olacak, hakikat olacak. Öyle lalatayın, ben mürşidim demekle mürşit olunmaz.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Hakikati nasıl ayırt edebiliriz?
2: Mürşidi ayırt etmek için farzlara riayet ediyor mu, sünnete riayet ediyor mu? Başka bir şeye bakmak gerekmiyor mürşitte.
3: Valla ben şu anda daha göremedim. 60 yaşıma geldim. Gerçek, hakiki mürşidi göremez. Sadece işte ilmi konularda alim veya muallim olabilir.
4: Peygamber Efendimiz imamlara şunu söylüyor. Sadece göreviniz namaz kıldırmak değil. Çıkacaksınız, zikredeceksiniz. Çıkacaksınız, Allah'ı tanıtacaksınız. Cihad edeceksiniz. Bugün size soruyorum. O kadar cami imamının içinde kaç tane cihad ediyor? Bir Allah için sorun. Gerçekten kaç tane imam var? Gerçekten kaç tanesi anlatıyor? Çünkü yok. İmam Türkiye'de milyonda bir.
0: Biz abiniz 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremedim. Sadece ilmi konularda alim veya muallim olabilir. Bir insanı mürşit yapan vasıf nedir? Söylediğim gibi gerçekten az evvel misafirlerden bir tanesi de bunu ifade etti. Mürşit Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşid, insanları Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, insanları irşada davet eden kişidir. İşte yedi safa davet. Yedi safa davette bunların başında Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi geliyor ki, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Enfal 24, birinci safa davette Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar vasiletle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuz, sirat-ı müstakimdir. Yunus 25, sen Rabbine davet et, yani Allah'a davet et. Yunus 25, vallahu yedü ila darisselam. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Allah'a davet eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bir insanı mürşit yapan vasıf, Allah'a davet etmesidir. Ve 7 sefa 4 teslimi yaşamasıdır. Kim evvel emirde ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve daha sonra iradesini Allah'a teslim eder ve Allah tarafından inşaada memur ve mezun kurulursa, işte o Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah Teala en üstündeki mürşidin her devirde devrin imamı olduğunu zikrediyor. Bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'l hayrat ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abdoldular. Ve nebiler arasında fetret dönemi var. Her dönemde devrin imamı olmasına rağmen fetret döneminde durum nedir? Fetret döneminde kavim Resulü arasından seçilen bir kişiyi Allah-u Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine vekaleten devrin imamın alının tarifini veriyor Allah-u Teala. Ve cehennâ minhum eymeten yehtûne bi emrina lemâ seberû ve kâni vâyâtina yukûnû. Ama bunun dışında, devrin imamının dışında, kavim Resulü'nün dışında bir de onları, kavim Resulü'nleri temsil eden veli mürşitler var. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar da Allah'a davet edicilerdi. Onlar da Allah tarafından irşada memur mezun kılmışlardı. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra Nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince Resulullah'ın cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte gökteki yıldızlara benzetilen sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Mürşit dediğimiz ne yapmıştır? Birinci teslimini, yani ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve riyadın teslimini gerçekleştirmiştir. İkinci olarak tezkiye ve tasfiyeyi tamamlamıştır. Üçüncü olarak Allah'a davet eden kişidir. Mürşidin temel vasfı Allah Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşid İslam'dır, yani teslim olmuştur. Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de teslim eden kişidir. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olan birisidir. Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Ona Allah'a emir verir, ona Allah emir verir. O da Allah'tan aldığı emiri tebliğ ederek insanların ruhen Allah'a ulaştırır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara şeytana kul olmaktan Allah'ın aldığı emirlerle kurtarır. Bir veliye soruyorlar, ne yaparsın? Biz çözeriz. Anlayamadım diyor. Evet diyor, biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte kul olmaktan, Allah'tan aldığı emirlerle Allah Teala onları şeytana kul olmaktan kurtarır mürşid. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Uygunsa inşallah bir sorum olacaktı. Hazreti Ali'nin bir sözü: hakikati söyleyene bakarak öğrenme, hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü bize açıklar mısınız inşallah? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Hazreti Ali diyor ki hakikati söyleyene bakarak öğrenme. Hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü açıklar mısınız? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Hazretleri çok güzel bir ifadede bulunmuş. İnsanlardan her öğrendiğimiz şeyin hakikat olduğunu düşünmeyin diyor. Tahkik edin. Allah-u Teala diyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün hakikatler Kur'an'ın içerisinde. Muhteşem kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu hiç unutmayın. Eğer bize birisi bilmediğiniz, tereddütleriniz bir şey söylüyorsa ondan hemen ispat vasıtalarını isteyelim. Yani hangi ayete dayanıyor? Hemen ayetleri inceleyin. Ayetler bize bir şeyi anlatacaktır. Ve neticede hakikati öğreniriz o zaman. Hakikati öğrendiğimiz zaman o kişinin hakikati söyleyip söylemediğini derhal anlayabiliriz. Öyleyse Zümer suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse insanlar her şeyi söyleyebilir. Ama söylenenleri eğer Kur'an Furkan'sa, ölçü Kur'an'sa o zaman söylenenleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Kur'an'a uyuyorsa tamam, uymuyorsa artık o insanların kendi zanlarıdır diyerek hüküm vermek durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları ön planda tutarak çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Sizce insanların din konusundaki zanları nelere sebep olur?
2: Yani en çok fitneye sebep olur herhalde.
3: Kur'an tamamen insanları hakikate götüren bir kitaptır. Beşerin yazdığı kitapların yanlışlarla dolu.
4: Yarım doktor adamı candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder diye bir söz var ya, işte bunu gerektirir. Çünkü neden? Her Kur'an'ı anlıyorum, her ben değilim biliyorum, her İslam'ı anlatabiliyorum diyen gerçeği anlatmıştır değildir. Bugün mesela din uzmanıdır, sapıtmıştır. Onu dinlemek zorunda değilim ben.
1: Peki zandan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?
2: Yani iyi düşünmek gerekiyor. Yani kötü fikirlere kapılmamak gerekiyor. Herkesin yaptığı şey muhakkak bir açıklaması vardır diye düşünmek gerekiyor. Yani zandı da pek bulunmadığım için ben şimdi düşünemiyorum.
1: Peki sizce tüm insanların Allah'ın hakikatlerine göre yaşadığı bir dünya kurulabilir mi? Bu mümkün mü?
4: Kurulabilir. Nasıl kurulur? İnsanlar Allah'ı andığı sürece, Allah'a tabi olduğu sürece... Ne diyor? İnnettini indallahi İslam. Tarikatmış, şuymuş, buymuş bunlar. Tarik demek yoldur. İnsanları boy boy böldüler. Birbirlerine küstürdüler. Arkadaşım, benim tek mezhebim var. Ehli sünnet vel cemaat. Nedir? Allah'a inanırım. Peygamber'e tabi olurum. Dinimi yaşarım.
0: Bir misafirimiz tarikatmış, şuymuş, buymuş. İnsanları boy boy böldüler de, birbirlerine küstürdüler dedi. İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır, kesinlikle değil. İşte bir kere daha şunu anlıyoruz. Allah neden sahabe için onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular? Dikkat ederseniz bugün mikrofonu dışımızdaki insanların hangisine tutarsanız tutun, mutlaka bir takım şeyleri Kur'an'dan da söyleyeceklerdir. Ama geri kalan Kur'an'a uymayan hürafeler çok daha fazladır. İşte şu anda kardeşimizin söylediği gibi aslında tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Hemen şimdi ekrana tarikatla ilgili Allah'ın söylediklerine bakalım. Tarikat her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yoldur. Ruhu dünya hayatını yaşarken ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Tarık-ı Müstakim'dir. İşte Nisa 168'de Allah Teala biz onları Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayız. Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayanlar nereye ulaştırılıyor? Tarik-i Cehenneme, Nisa 169. Mumin 17, biz sizin üzerinize 7 tane ya tarik yarattık. Akâf 30, biz bir kitap işittik, Tarik-i Müstakim'e ulaştırıyor. Tarik-i Müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun 4 bölümden bir tanesidir. Cin 16'da Allah-u Teala onlar tarikat üzere olsalardı, biz onlara kalpleri doyabilecekleri kadar rahmet verirdik. Bu hakikatler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen tarikat sanki insanların bir uydurması, bir zannıymış gibi telakki etmek ne yazık ki Kur'an'dan çok uzakta olan bir zannı ifade ediyor. Öyleyse İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, meşrepler farklıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, hangi ister Mevlevi tarikatı olsun, ister Bektaşi tarikatı olsun, ister Ahi Evren olsun, ister Melami tarikatı olsun, ister Rufai tarikatı olsun, ister Nakşibendi tarikatı olsun. Bunların hepsi aynı yerde birleşiyor. Nerede birleşiyor? Devrin imamının ana dergahında. Allah'a ulaştıran bir tek yol var. İkinci bir yol yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir ana dergah var. Bu ana dergahtan bütün ruhlar Allah'ın zatına ulaşıyor. O dönemdeki ne kadar tarikat varsa o müntesiplerini nereye ulaştırıyorlar? Ana dergaha ulaştırıyorlar ve tek bir yolla Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse Nahl 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Tabi olduğu mürşit de devrin imamın ana dergahı arasında yeryüzünün satına paralel bir yol var. Nahl 9'da ifade ediliyor. O yolun tayini Allah'a aittir. Sebe 20'de ise bu yoldan sapanlar da var. Yani dinde fırkalara ayrılanlar. Enam 153'te ise ve enne hâzâ sirat-ı müstakim, işte bu sabit sirat-ı müstakimdir. Fetebi'ûhû, ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle feteferrakû bikum an sebîlî. Öyleyse 73. fırka, Fırka-i Naciye, o Allah'a ulaştıran yolun üzerinde. Tarikatın dışında olan insanlar, tarikatta olanlara diyorlar ki, bu kadar tarikat var. Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Her biri ayrı bir fırka, hepsi fırkalara ayrılmış. Hayır, değil. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere, Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradı sırat-ı müstakimi üzerinde olmayanlardır. Onlar kendi aralarında 72 tane fırkaya ayrılıyorlar. Ama hangi tarikat olursa olsun bütün tarikatlar hepsi tarik-i müstakim üzerindeki insanları ifade ediyor. Ve bütün tarikatlar kurtuluşa ulaştırır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

İblis o günden bu yana Allah'ın dostları ile iblis arasında mücadele kıyasıya devam ediyor. Her devirde ne yazık ki insanların %90'dan fazlası iblisin tayfası içerisinde zanlara tabi oluyorlar. Bakara 78 Mü'minûne la ya'lemûnel kitâbe illâ mâl. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece zanları bilirler. Hicr 91'de onlar Kur'an'ı parça parça edindiler. Bakara 85'te etûmûne bi ba'del kitâbi ve tekferûne bi ba'd. Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte her devirde bu kübera ve sadatlar Kur'an'ın bir kısmını almak suretiyle diğer tarafını da hiç devreye almayan, kale almayan uygulamalarla sadece insanları birbirine ayırmışlar ve kendileriyle birlikte cehenneme sürüklemişler. İnsanlar doğruları hala anlayamadılar. Çünkü bu aldatılanlar hep söz sahibi olanlar tarafından insanları kandırabilecek mevkide olanlardır. Halkımız akıl edip de buraya bakmayı, yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, hakikatleri Kur'an'dan öğrenmeyi ne yazık ki düşünemiyor. Hala sözlerimiz laiki vecileyle incelenmiyor. Kim bunu söylüyor? Devrin imamı. Her devirde, her milletin içerisinde kesinlikle Allah'ın Resulleri vardır. Allah'ın nezirleri vardır. Allah'ın müşterileri vardır. Allah'ın hidayetçileri vardır. Davetçiler vardır. Hepsi bunları söylüyorlar. Bugün nasıl Allah'ın hakikatlerini biz ayetlerle sizlere anlatıyorsak, gayret içinde bunları açıklamaya çalışıyorsak, her devirde de bunlar olmuştur ama çoğunluk ne yazık ki iblisin dizaynı içerisinde fitneye düşmüşlerdir. Allah'ın hakikatlerinin üzerine örtüyorlar. Onlara inanmayın, yalan söylüyorlar deniyorsa da eskiden de hep olay bu şekilde. Nitekim Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi gönderdik ama onlar hep Resulleri peş peşe yalanladılar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi? Hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitapları mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. İslam'ın kaynağı, ezeli ve ebedi kaynağı, son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabıdır. Nitekim Allah Resulü ben size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki halde de birincil kaynak Allah'ın kitabı ve sünnet olsun, diğerleri olsun. Bu kitabın hayata geçirilmesinin tatbikatı, yani onu her devirde açıklayan kişi. Öyleyse evet, dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar eğer Kur'an'a uymuyorsa onlar sadece zanlardan ibaret ve insanları Allah yolundan ayırıyor. Trabzon'dan bir kardeş muhterem hocam, insan dünyada mı yoksa ahirette mi Allah'a ulaşacak? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'a ulaşan insan ruhudur. Ve ruh hem ölümle Allah'a ulaşır hem de hayattayken ulaşır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Allah-u Teala'nın 73 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 19 tane fiille ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü ölünce irade kalkıyor. Ama Allah-u Teala bizim kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz amel defterimize yazılan muhtevayla bizi hesaba çekiyor. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşacaksa gayri iradi olarak, bundan kesinlikle hiç kimsenin pozitif manada bir kazancı yok. Ama kazancı olanlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz mülaki olana cennet vacip olur. Şirkten kurtulmak mutlaka iradenin kullanımını gerektiriyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul illallah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tabiyet yoktur, kul ile Allah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامِ

0: salat ve ita zekat ve kavmine abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırman imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Şu andaki imam Allah'ın emriyle, Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. Sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. Ve cealna minhum eyyimeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam, ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adı da tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. Allah Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin, bir ateşe çağıran lanetliye tabi oluyor, ister cennete gitsin, aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayeti kerimesi 27-28. 27'de Allah Teala يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُوا يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبُولَ. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar, ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya veleta leyteni lemettehiz filanen halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edinmiştir. Ayet-i kerime gayet açık. 28. Ya veleta leyteni lemettehiz filanen halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kullarla arasına kimse giremez, İslam'da rupansım yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasına tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü, bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiyet yoktur diyenler ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dinde fırkalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. Rum 30'da açıklanıyor. Rum 31'de bu dinde kurtuluşa ulaşan takva sahiplerini açıklıyor. Rum 32'de de dinde fırkalara ayrılanları açıklıyor. مِنِ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شُعَى كُلُّ حُزْمٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيخُونَ. Müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. İşte kitabı parça parça edinenler, dinde fırkalara ayrılanlar, tağutun dostları, hepsi şirkte olanlar, onlar ne yazık ki ne bu dünyada mutludurlar, ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Onların doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Bu dünyada da insan arasında hep kavgayı sürdürürler. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın istediği şekilde nasıl iman sahibi olabiliriz? İmanı korumanın yolları nelerdir? Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak, sevgili kardeşlerim dikkat edin, 7 tane inan şartından olması olmaz. Allah Resulü diyor ki, Kale mel imanu ya Resulullah. Cebrail aleyhisselam, Kale imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve liqai ve resuli ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse günümüz geleceğin din tatbikatında bunların hepsi var. Bir tek olmayan liqa Allah. İşte Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak istiyorsak, Allah'a inanmak bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç ve irademizi kullanarak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah'ın istediği şekilde bir iman sahibi oluruz ve hak müminlerden oluruz. Kim? Kalben ulaşmayı dileyen kişi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılmasında mürşidin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabi ayetler. Müteşabi ayetleri Al-İmran 7'de sadece Allah bilir diyor. Sadece Allah bilir diyorsa, o zaman sadece Allah bilir diyorsa, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak, müteşabi ayetleri de sadece Allah bilir diyorsa, bizim Allah'la konuşan müteşabi ayetlerin manasını Allah'tan alıp bize veren mürşide mutlaka ihtiyacımız var. İşte bu sebeple insanlar dini mürşitten öleceklerdir. Bu sebeple Allah Teala, ey Kur'an okuyanlar, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. Ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce de kendilerine vahyettiğimizin ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Zikir ehline, yani Allah'ın tayin ettiği hikmet sahibi alimden, yani tayin ettiği mürşitten öğreneceğiz. Mürşit yoksa ne yazık ki hiçbir dini yaşayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor mahzun bir şekilde, ilim insanlardan alınacak. Sahabe merak içinde, ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Deyince Allah Resulü, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki mürşit yoksa elimizdeki Kur'an bizi bir yere götürmüyor. O Kur'an'ı açıklayacak, konuşturacak olan mürşide ihtiyacımız var. Şu anda biz Mir Camiası olarak hepimiz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendik? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam mürşidimizden öğrendik. O öğretmeseydi biz kurtuluşa ulaşamadık. O olmasaydı biz Allah'a ulaştı diyemezdik. O olmasaydı biz mürşidimize tabi olamazdık. O olmasaydı biz ruhumuzu teslim edemezdik. O olmasaydı biz fizik gücü teslim yapamazdık. O olmasaydı nefs teslimi olmasaydı, irşat olmasaydı irade tesliminin hiçbirisini gerçekleştiremezdik. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, dini yaşayanların hepsinin ortak noktası şu, sadece ve sadece din mürşitlerle beraber yaşayan bir bütünü ifade ediyor. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, hürafe bidat nedir açıklayabilirim? Hürafe insanların Kur'an'da yer almamasına rağmen zanlarına tabi olarak dinde uydurdukları Kur'an'a uymayan bidatleri oluşturuyor. Bidat ise yine Kur'an'da yer almayan ön yargıları, zanları oluşturuyor. İki tür bidat var. Kur'an'da yer alıp din tatbikatından çıkartılan hakikatler. İkinci bidat da Kur'an'da yer almayan ama insanların kendi zanlarıyla uydurduğu bidatler. Her ikisi de bidattır. Her ikisinden, bu bidatlardan kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nüsretine sevkiyet verir. Ama bu nüsreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde: "Ve enibu ila rabbikum." Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçlüsünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu. Himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey, bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil, tapduaya diyeceksin. Ve Yunus'un himmet kapısı tapduk emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edin herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak. İkinci şart, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üçüncü şart, farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu, kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ. Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart, kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır, söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre kesinlikle Allah-u Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak. Farz olduğuna inanmak. Ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek. Ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin nimeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametteki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin himmetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakimizin artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatimizin artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarını daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşımın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecet kazanan olaylar hayır, derecet kaybettiren olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güvenecek. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. İmran 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor ama işte dediğim ibadetince ben şu anda onlara pek yani geçmiştekiler tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterdim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz. Geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki haccet namazıyla. Bakara 45-46 ve sa'inu bi sabri ve salati enne ala kebiretin ilal haşeyn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَذِنُّونَ اَنَّ مُلَاقِ رَبُّهُمْ اَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9, وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلَ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair, onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içecek çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah-u Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de haccet namazı kılmışsa Allah-u Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi
0: Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücut teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak sevaz ederek, daha çok zikre çalışarak şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığımız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile biz vazgeçmemeliyiz. O örümceği hayatımız boyunca hiç unutmayalım. Düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz, bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız, bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, müsretinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
3: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
2: Allah'ı anmak insana huzur verir. Ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
3: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
2: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şeyimiz, bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, yani sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cibri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
2: En baştan beri söylediğim şey. Sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani dışarı...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
2: Ya tabii ki de.
0: Misafirim sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vaskur ismi Rabbike fettebetileyi tebdile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyvellezine amin zikrullah zikren kesire. Allah'a çok zikirle zikredin. Daimi zikir yüzünü Nisa 103'te. Ve izâ kadeytümüs selâte feskrunullaha kıyâmen kuvden ve alâ cunubiyim. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yantüsü yatarken hep Allah'a zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakata göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor ve hepi olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. Bir hepi olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, tüm peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün Resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da vehbi olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha, salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi uni cealim fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb alemin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emranın varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bile bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhî. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi: Ve iskonna lil melekete escude li Adem. Adem'e secde edin. Fe secde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanun lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina lema seberu ve kanu ve ayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir.
İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resulü ve minel nas. Allah meleklerden insanlardan rasuller seçer. Enam 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden rasuller seçer. Risalet hem insanlardan hem cinlerden hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali, Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde, kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala, zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizikülünü teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikirin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de o tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah-u Teala وَلِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٍ. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah-u Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٍ. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebire Sultan'ı Peygamber'e indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a
baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrunu yani onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve minhumul ümmiyine. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zannederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar, var kitabı bilenlerdir. İki kitabı bilmeyenler, zanlarına tabi olanlar. O slaytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar, Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenlerdir. Bakın, kitabı bilmeyenler. Şimdi bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler, elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاِنُّ لَّذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بِيَيْدِ Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar.

0: diyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resuller hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resuller hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resullerdir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata, bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ ateytüküm kitâbe hikmetin. Nebilere size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam Allah ve Resulü'ne muhtaç. Allah ve Resul'e muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resul'e güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ey insan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amene olmak en kökünden türeyen bir kelime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, evvel bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir, hepsi her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat kulağı arasında

0: ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'nın belirlediği miktarımız verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolundan harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz, Allah-u Teala 700 katını veriyor. İşte kim Hazreti Ebubekir'den nakledilen, Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey, Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere, herkesin ihtiyacı var, herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor, en sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu, niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1'e 700 diyor. Ben her şeyin, herkese ihtiyacını fissebilirli olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kul hakkıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, Taha suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim suresi 22. ayetle arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121, onun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzünden indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123, hidayete erdikten sonra Allah-u Teala onu Kale biter cemiyen ba'dükün ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 127'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytanı, şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de 7 sabahdan gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci safa tevekkül, ikinci safa tevekkül, üçüncü safa tevekkül ve böyle geniş bir yapfaza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 safa sevgi varsa 7 safa tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, İnşaat Makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişare en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi sonucun irşat makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala, o zaman Allah'tan bir rahmet sebebi ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Onları affetme, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşavere ve danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman, azmet demek ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah-u Teala'nın, Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah-u Teala'nın müminlerin işini istişare edildi buyurması Şura suresinin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual, istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha evladır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali, istişarede bir fikir sunuluyor, bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenilmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah Teala diyor ki bak, bunlara işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış, onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiurresul ulemin müküm fe en tezenetum fi şeyin, eğer bir konuda niza düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse irşat makamına götürmeyin, biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı din alimleri mürşit şirktir, Allah ile kul arasından kimse giremez, günümüzde mürşit yoktur, mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunlar inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez. Maide 35. Yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmiş ilim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşad yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. Alellezine amene ya kavmi ittebi'uni aytikum seviyye erşad. Mürşit olan zat bana tabi ol ki irşad yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin, ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşitle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an. Hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslümanda bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'minin suresinin 1, 2 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Katta flahal mu'minun. Müminler felaha ermiştir. Ellezîn fî salâtim hâşiûn. Onlar namazına huşu duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3 وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Mü'minin 4 وَالَّذِينَهُمْ لِزَكَاتٍ فَاِدٍ Onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5 Mü'minin 5 وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır müminleri. Mü'minin 6 Zevcelerinin ellerinin altında sahip oldukları cariyelere karşı davranışları hariç o takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Mü'minin 7 فَنِمْ تَعْوَرَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mü'min 8 وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَةِ مُؤَاتِهِمْ رَاهُونَ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. Evvela ruh emanetini teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslim yapan, misakini yerine getiren uyan sadıklar. 7 Safa 4 teslimle Allah'a teslim olanlar. 9 Mü'minin 9 وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ يُحَافِظُونَ Bunlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10 اُولَٰئِكَ مُ الْوَارِسُونَ İşte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11 اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onlar Firdevs cennetinin varisleridir. Yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61, 1.62, 63'ten itibaren. Evet, şimdi 63'ten itibaren İbadur Rahman ellezine yemşune aleyh havden İzâ hatemen cahiline kâlu selâme. Bunların özellikleri. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65. Ne Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66. Muhakkak ki o kötü karargah kötü bir ikamet yeridir. 67. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı, kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salawat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Türe misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Vallahi Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan ilgili ayet-i cerimatı, bir nefsten şemsiyedi ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak, bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka, bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka, bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka, bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar, kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle yasak ettiği hiçbir fiili de işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olması olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek. Onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur, Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi Allah'ın işi şudur, onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek, Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde 3 tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere. Ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü, bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez, mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek, Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz mutu an kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun şunu, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
2: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
4: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz hocam gidiyoruz.
2: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
5: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Sizin her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
2: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kâfi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de mi? Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مَرَى اِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِيَزْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması Resul'e vahyederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almazsa cahili standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah-u Teala İncil'de diyor ki, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz, kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13, o zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
2: Zikir evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
5: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
4: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
2: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişiyi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriğine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu yani insanoğlu Allah'ı bir yani unutmasaydı emin ol şu an burada bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın isminin ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceni yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da men yakşuhane zikrurrahmani yukayitlehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın indinde zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte Size amel işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10-13 Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84-4 ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinizle hürmet vasıtasıyla öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse, ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, bir iki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Kerem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer Suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا مَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu dalaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine, Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutfakın daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Merhaba, çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerine bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruh veriyor. Sümme sevvâhe ve nefâhe fî min ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz'i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayi obayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Sadece yeryüzü değil, kainatın bütünü Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, ümrümüze verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı
Allah insan

ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var, mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah-u Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah Teala'nın bizler için vaz ettiği mutluluk formu Allah Teala sadece bizlerle mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste Mutu an kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki, teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar atan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken
ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir onu beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondride ulaşması, elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah-u Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah-u Teala Ahzab 72'de اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَحْفَى بَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانِ مُزَلِمُ مَنْ جَوُولَ Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmesek, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın biz insanlar için vaaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır. Onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan
cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın fela tegurenmekul hayatı dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Fela tegurenmekul billahi gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da el malu vel benune zinetel hayati dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve'lemu innemel hayatü dünya laibun ve lahvun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve takasurun fil emvali ve evlad. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا
وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının zinetini ve süsünü isteyenler onun ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onlar ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4. Ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah-u Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahiret saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirete nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunu minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz. Ama onun ahirete nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala
Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayet-i kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Ra'd 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul innehu dallahu ve lüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul innehu lüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor ve Allah Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir.
Evet, 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz oldu, budur. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar, Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. Enam 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakin hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azim sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar, onlar dünya hayatının peşinden koşanlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı, İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir.
Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi hassasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki caben müstüreyi alıyor, basar hassasını müşahatalı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah-u Teala o halde bırakmıyor ve Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette bulaşıyor. O kalbi Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an, zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazılları manyeti gücü birbirine zıt, iman kelimesi fazılları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yanellezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve mazine bil hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviyesi kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zarf gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka Nebi'nin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü, benden sonra nübüvvet yoktur, bu beşirat vardır.
Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü, üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkması rüya. İki nefsin hadisatı rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok, mübeşşirat vardır diyorsa, o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, mübeşşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi, o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nöronla açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü, ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi. Ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl artırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derecat artırımı kıyama 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat artırımı şem 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derece artırımı fecir 27'de. Nefsi radiye 23.000 zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece artırımı fecir 28'de. Nefsi madiye 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 derece artırımı fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye 35.000 zikir, 33 bin zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artımı fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu.
Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de "Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun." Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amenu, takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet, dünya saadetinin yarısının yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah-u Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldıysak, fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Dedik kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah-u Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah-u Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah-u Teala hem Mü'minin suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de "En Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Yedi kalp şartını sahip olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksen din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının, çünkü zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir.
Allah-u Teala her devirde, devrin imamı, kavim resulleri, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar iştenlerdir. Onları Allah-u Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olanlar ancak yedi kademe nefs ezkesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. Yedi kademe nefs ezkesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onlar için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünya ile mutlu olacağını zannedenler ki dünya ile mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ahire saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah-u Teala ahirete cennete gidelim diye değil, dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah-u Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah-u Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuşta kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yasamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadesini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla alakalanmak istiyorsak
O zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İntensurun Allah yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimize ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadı. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın kendileri için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak yani 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak olduğunuz onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet muhterem misafirler sevgili kardeşlerim eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz siz de
ölmeden evvel ölmek hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi

diyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِ أَلَّسِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 19. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala, يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اِتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلَكُمْ فُرْقَانًا Size fırkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amellere boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah-u Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah-u Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerin bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse,

O zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin himmeti, duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah-u Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tâb ediyor. Bu kalbini tâb edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah-u Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah-u Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehum hayre. Onlar Allah-u Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resulün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan evvel seçilen bütün kavim resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah-u Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah-u Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişiden sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen Yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir iyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini sanıyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yla ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar Allah ile, onlar faydasız ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar.
Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile Allah haline aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben sizi soysam, sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim. Kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle, kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iraden olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi irade ile gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81 muhterem efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir. Esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine itaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının
en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu refah onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaştığı nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah-u Teala Allah'ın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı mana gösteriyor. Allah'ın yolu Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur, rüşt yoludur. Şeytana ulaştıran yol gay yoldur, cehenneme ulaştıran yoldur. Allah bütün insanlardan ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La kiraha fiddin, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yolla gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semidir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler. Ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşir? Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve daveti kabul edenler, onlar irşad yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşad yolunun içinde değildir. İrşad yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşad yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونَ يَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ Bana tabi olun ki sebebi reşata sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın taneti müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Ali İmran 112 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde "Vellezine izâ enfakû lem yusrufû ve lem yaktirû." Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. سَأَسْرِفُ عَنْ آيَةِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبِّنَّ فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebidir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden, gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Allah-u Teala onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu ya gay yolundadırlar. Allah-u Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle İrşad yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilsek, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı 4 tane teslime mukabil oncesinden 4 tane hidayet var. Ruhun hidayeti Fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nisa 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu, onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden, kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak, her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
3: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
4: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
3: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap, boş.
4: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
5: İsteriz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte.
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Kalpten diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a ulaşabilmesinde Allah'a ulaşan ruhtur. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah Teala hayattayken emanetini geri istiyor. 19 fil ile 73 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Ve bütün evliyalar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan, hayatta geçmiş ne kadar evliya varsa şu anda hayatta olanlar veya geçmiş evliyaların hepsi ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir ve Allah-u Teala bir dilekle ruhunu hayattayken ulaştıranlar, ki onlar ulaştırmamışlardır. Allah ulaştırmıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği bir söz var. O sözü yerine getiren herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mutevasına baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجَنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهَمْ عَزَانُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fakat yetmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor, kulakları var işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşat yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyâme tağuta yuhrucunu mine nur ile zulümat. İşte amen olan, Allah amen olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimize fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah'la olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet. Gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak duanın kabul ederek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak duanın kabulü. Kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin yedi kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
3: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman. Toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
3: Çok daha ileride oluruz. Çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
3: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet oluruz. Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevlevi'ydi. Askeriye sınıfı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı Ayevren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplum teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün Tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük bir kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlak huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asrı saadete ulaştırdı. 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cebar Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebar Hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun, size çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Cebar Hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Duali bir kere daha okuyacak olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse, sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana, bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memnun olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلُوهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمْخَسَنَ مُوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشِرِ مِنَ سَابِهِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler doğru sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَمُنْ سُوبَتٍ Onlar bir musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez, kötülüğü bilmez, kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
5: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
4: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var. Yani
3: kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor.
1: Devamlı zikir yapan bir insan etrafındakiyle, insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
2: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Yadır ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyimdir. Biraz hoşgörü girer işin içine.
3: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
2: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyden kötü olursa olsun Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikri çekmiyordum. Başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şeyin faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِلِهِ تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs sezgisi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana geliştirilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikrin bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Salavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ve ile Mülaki Rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah-u Teala 2 ayet-i kerimede 1 Bakara 120'de Kul inne hüdallahi vel hüda Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi Allah'a ulaşmak ya huvel hüda işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha La tuminu İlla limen tabi'a dinekum. Şuradan itibaren kul inne hüdallah kul innel hüda hüdallah hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüdallahi ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki Rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak, ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler. Beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri. Evet, Bakara, onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse, inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesine inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Hülala ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası. Mahidallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı mülaki, Rabbine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı. Hüdallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet doğal olarak zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim Muhterem Efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir, birinci sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş Muhterem Hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşid olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safhanın 7'si de mürşitle yaşanır. Gelen kardeş Allah'a bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kâmil mürşide olmadan olmaz. Resulün cemali görmeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Nefsini Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İradeni Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Dini hayat eşittir müşrif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin dindeki yeri nedir günümüzde? Zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah Teala "Veskur ismi Rabbike" emrediyor. Öyleyse farzdır. "Ya vezeni amenu uskurullah zikren kesire." Zikir çok, zikri de farzdır. İsa 103 Otururken, ayaktayken, müsaatken alıp Allah'ı zikredin. Bunlar hepsi emir kipiyle ifade edilir ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı, zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir, açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dinlemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de muhterem efendimizin tefsirine imam tabiri, bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'un ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan İsa ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşip helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Allah'tan yardım iste. Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşar.

yaşadıklarınızdan sormuşsunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala şu serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın müşterileridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin.
haram yollayım.

0: ancak sizin aranızda yapacağım ticaret hariç birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimiz size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ilk sualle başlıyoruz inşallah. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kıyamet gününün verdiği korkuyu ve dehşeti Allah'a ulaşmayı dileyenler de yaşayacak mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi ve Kehf suresinin bir ayet-i kerimesinde daha geçiyor. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Öyle olunca bu Yecüc ve Mecüc ne kadar mümin varsa Allah'a ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren daha üst seviyedeki kişiler varsa Kehf 94. Onların hepsini şehit ettiriyorlar. Dolayısıyla kıyamet küfür üzerine, küfürde olanların üzerine kopacak. Diğerleri de nasıl ölen bir insan ölümden gerekli, ölümün gerekli acısını hissetmiyorsa kıyametin dehşetini onlar aynı şekilde yaşamayacak, yaşayacaklar ama bu dehşetin içerisinde olamayacaklar. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler evvela cehenneme gidiyor. Ama sadece cehennemin azabını Allah'a ulaşmayı dileyenler görüyor. Ulaşmayı dileyen takva sahipleri cehennemin o negatifliğinden hiçbir tesir alamıyorlar. Allah razı olsun. Tıpkı bunun gibi ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirilen 7 sefa 4 teslim yaşayanlar için hem bu dünya mutluluk yeri hem de ölüm sonrası hayat böyledir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kıyamet günü dünyanın dağılmasını yalnız hayatta olan insanlar mı görecek? Evet. Çünkü diğerleri zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanların üzerine kıyamet kopuyor ama orada da yine hayatta olan müminlerse nasıl her gece fizik vücuttan nefs ayrıldığı zaman bir şey hissetmiyorsak ölümün de o noktada bize acı vermesi söz konusu değil. Sadece nefsler ölümü tadıyor. Ve tekrar ediyoruz. Her oluşa gelen olumsuz olay, azabı gerektirecek olay, müminlerin hamdini şükrünü artmasına sebebiyet veriyor. Şöyle düşünün, bir tehlikeyi atlatan insanlar o tehlikeden kurtuldularsa hep şunu söylerler. İyi ki bunu yaptık. Bak şimdi şöyle olmasaydı neler yaşayacaktık. Her zaman hak müminler ve Allah'ın dostları Allah tarafından korunurlar. O negatif hissiyattan Allah Teala onları daima korumaktadır. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bakara 151'deki tezkiye kademesindeki mürşidin vazifesi tam olarak nedir? Kalbe iman yazılması ve salavat nurların gönderilmesi suretiyle mi tezkiye işlemi yapılır? Sevgili kardeşlerim, mürşidin vazifesi bir devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe, o talepte bulunmadıkça günahlarımız sevaba çevrilmez. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhumuzun vücudumuzdan ayrım seyri sürük üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım. Bu yok. Nefsimizin tezkiye olabilmesi için kalbe imanın yazılması lazım. İman yoksa fazlalar kalbe giremez, orada tutunamaz. Bu da yok. Ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi noktasında o da yok. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi kişinin gayretine, mürşidin himmetine, Allah'ın nusratına doğrudan doğruya ilişkilidir. Kişi evvelden Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başladığı zaman rahmet ve fazıllar kalbe giriyor. Ama fazıllar orada tutunamıyor, kalbe girmiyor iman kelimesi olmadığı için. İman kelimesinin etrafını yazıldıktan sonra ancak Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor ve o birikimle ıslah-ı nefs gerçekleşiyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Zikri kişi bıraktıktan sonra karanlıklar yine kalbi istila etmeye başlıyor ama selavatın müsaade ettiği kadar karanlıklar aynı yüke ile salavat nurlarının elektrik yükü aynı. Aynı yükler birbirini itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında karanlıklar artık kalbe girmiyor. Yani rahmet taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıllar da kalıcı olarak görev yapıyor, kalpte kalıyor. Selavat da o fazılları kalbe bağlıyor. Yoksa selavatın gücü olmasa karanlıklar tekrar kalbi istira eder. Giren nurları o kalbin dışına çıkartır. Ama selavat nuru aynı yükle olması hasebiyle karanlıklarla selavatın miktarı kadar karanlıklar kalbe artık giremiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, uzun senelerdir tabiiz ama bizler Allah ve Resulüne sizin gösterdiğiniz teslimiyeti göstererek teslim olamıyoruz. Hedefe götüren yolda sık sık hedef dışına çıkıyoruz. Hedeften ayrılmamamız için bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, kardeşimiz de güzel ifade etmiş, hedef belirlemiş. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın bizden istediği hedefleri gerçekleştirmek. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlardan Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemelerini ister. Kalben ulaşmayı dileyen bütün insanlardan Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormasını ister. Mürşide tabi olan bütün insanlardan Allah-u Teala ruhunun Allah'a teslim istikametinde zikir yapmasını, vasıta emirlerini yerine getirmesini ister. Ruhunu teslim eden bütün insanlardan Allah-u Teala fizik vücut teslimini ister. Fizik vücut teslimini yapanlardan nefs teslimi yapanlardan irşat ve iradenin teslimini. Yani kısacası bizler için önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi. Ama kardeşlerimizin çoğu, bunlar da güzeldir ama genellikle fizik ötesi bir takım olaylara önem veriyorlar ve bunu yaşamadıkları takdirde de sanki yolda değillermiş gibi bir takım sendelemeler geçirenler, zigzaklar yapan kişiler var. Halbuki önemli olan hedeflerdir, hedeflerdir, hedeflerdir. Şöyle düşünelim. Cezbe sahibi bir kişi, öbür kişi de cezbe sahibi değil. Birisi fizik vücut teslimini yapmış. Cezbe sahibi olmayan kişi. Ama cezbe sahibi kişi henüz fizik vücut teslimini yapmamış. Allah katında hangisi üstün? Fizik vücut teslimi yapan, ruh teslimi yapandan daha üstün. Öyleyse cezbe ve diğer fizik ötesi hadiseler bir üstünlük işareti değil. Elbette Allah Teala herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikre ulaşan kardeşlerimiz hepsi müktesefak olarak Allah Teala'nın fizik ötesi bir takım hediyelerini alacaklardır. Ama hedeften şaşmamak, Allah Teala'nın bizlerden istediği vasıta emirleri en üst seviyede yerine getirmek ve özellikle bu konuda en çok üzerinde durmamız gereken şey zikri arttırmak. Ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Allah razı olsun. Beşinci sual, bu şaktan bir kardeşim muhterem hocam, henüz daimi zikre ulaşmamış birisi, eğer şehit olursa tüm teslimleri yapmış gibi kabul edilerek mi vefat ediyor? Evet, Allah yolundaki sıcak savaşta daimi zikre ulaşmayan herkes şehit standartlarında emaneti teslim ediyor. Allah'ın kanunları söz konusu. Bakara 154'te La tekulu limen yuktela fisebillahi emvat bel ahyan velakin la teşerun. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Diridirler. Şehittirler. Allah katında şehitler diridirler. Alimran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsebenellezine kutulu fisebillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler, canlıdırlar. Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bu iki ayet-i kerime şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığını ve salihler mertebesinde olduklarını ifade ediyor. Zaten şehit olan kişi şehit olmadan evvel mutlaka Allah'ın zatını görüyor. Cennetteki yerini görüyor, Allah'ın zatını görüyor. Dolayısıyla bunlar söz konusuysa onlar da salihlerden. Ama hayatta olan iradesini teslim eden salih mi? İrşada memur ve mezun kılınan salih mi? Yoksa henüz o seviyeye ulaşmamış olan mı? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman üstün olan, hayatta olan iradesini teslim eden Allah'ın zatını gören kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin mürekkebi şehidin kanından müteberdir. Yani şehit de aynı şekilde Allah'ın zatını görüyor, an cennetlerinde salihlerden. Öbür tarafta iradesini teslim eden kişi de Allah'ın zatını gören şahitlerdendir. Üstün olan tabii ki hayattayken iradesini teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği rüyetullah olan kişiler diğerlerinden şehit olanlardan daha önde olarak Resulullah'ın hadisinden anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında zorlama yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Din konusunda sorulan suallerin hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ne dinin içerisinde ne dinin dışında zorlama yoktur. İşte karşıya 21'de zikret, sen sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 21-22. Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Ve sen onları Kur'an'la ikaz et. Yunus 99'da Allah dileseydi yeryüzünde olan kimsenin hepsi elbette iman ederlerdi. İnsanlar mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Orada da zorlama yok. Ve son noktaya Allah Teala Bakar 256 ile dinde zorlama yok. Dinde, ne dinin içinde ne dinin dışında hiçbir yerde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, yani Allah'la olan ilişkilerimizde. Mesela birisi şunu örnek verebilir. İşte Hazreti Bekir zekat vermeyenlere savaş açmıştır. Bu zorlama değil mi? İnsanla Allah arasındaki ilişkide zorlama yok. Ama insanın insanla olan ilişkisinde kul hakkı devreye girdiği zaman elbette adalet mutlaka devreye giriyor. Ve adalet de bu kişinin Allah'ın hak ettiği şeyi mutlaka ona tattırmasını gerektiriyor adalet. Tıpkı cehennem azabı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. İşte şöyle söyleyelim, noktayı koyalım. Kalpten ulaşmayı dileyen bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler onu kafir kılamazlar. O istemedikçe, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan da bütün insanlar onu zorlasa asla onu mümin kılamazlar. Mümin olmak da, küfürde kalmak da kişinin kendi serbest iradesinin tercihidir. İradesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilese, hak müminlerdendir, diğerleri ne kadar zorlasa da zorlasa imkansız. Onu kafir kılamazlar. Ama küfürde olan bir insanda, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insanda, bütün dıştaki insanlar onu mümin kılmak için ne kadar zorlasa zorlasın başaramazlar. O asla olamaz. Öyleyse dinin içinde de, dinin dışında da ayetler bize söylüyor, zorlama yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrini gün içinde yapan kişi daimi zikirde midir? Sevgili kardeşlerim, kalp zikrini yapan kişi daimi zikirde olduğuna dair bir işaret yok. Allah-u Teala'nın daimi zikir sahipleri için verdiği işaret, Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstüye atarken daima zikrederler. Yani daimi zikrin işareti üzerinde beni daimi Allah'ın ismini tekrarı. İster ayakta olsun Allah'ın ismini tekrar yapacak, ister oturuyordur Allah'ın ismini tekrar edecek, ister yan üstü yatarken Allah'ın ismini tekrar edecek. Yani daimi zikrin daimi olarak Allah isminin tekrar edilmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılması gereken şey ne olmalıdır? Yapılması gereken şey, etrafımızdaki her şey bize zikri hatırlatmalı ve o hatırlattığı için de biz hemen Allah'ın ismini tekrar etmeliyiz. Muhtemelen Efendimizin daimi zikre ulaşma noktasında bir saat metodu var. Saati işte 52 dakikaya ayarlayarak haftada bir dakika indirmek suretiyle bize o saatin zikri hatırlatması istikametinde bir titreşimi, bir işareti olsun. Diyelim ki saat 52 dakikaya ayarladınız. 52 dakikada bir o saat çalıyor. Bir hafta bu süre içerisinde siz de zikre başlıyorsunuz. Ne kadar süre önemli değil. Ama 52 dakika sonra tekrar size saat titreşimle esasla hatırlatıyor. Siz yine zikre başlıyorsunuz. Bir hafta bu şekilde 52 dakika. Sonra ikinci hafta 51 dakikaya ayrılıyorsun. Bu sefer saat size 52 dakikada değil, 51 dakikada zikri hatırlatıyor. Bir hafta sonra bu sefer 50 dakikada size zikri hatırlatıyor. Ve gittikçe aralıklarını azaltmak suretiyle iki noktayı zikirle birleştirebilirseniz ve bunu 7 gün içerisinde daimi olarak yaptığınızı görür. O zaman daimi zikre ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ne zaman görevlerimi yerine getirmek istesem nefsime ağır geliyor ve yapamıyorum. Zorlanıyorum. Görevlerimi yerine getirmeyi çok istiyorum ama o an kendimi yorgun hissedip nefsime uyup yapamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli? Evvela böylesi durumlarda nefsinin görevlerini en üst seviyede yapan kardeşlerimizden destek almalısın. Ve şu suali kendine sormalısın. Allah-u Teala onlara da bu görevleri farz kılmış, bana da. Onlar yapıyorlar, ben yapamıyorum. Öyleyse sorun nerede? Sorun bende. O zaman kardeşlerimizden siz nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde aşk ve şevkle bu hedefe nasıl ulaşıyorsunuz? Göreceksin ki onlarla konuşmaya başladığın an onlar zikri, onlar ibadeti, onlar diğer Allah-u Teala olan ilişkilerini daima öne geçirenlerdir. Yani iki tür insan var. Bir insan der ki, diyor ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sana yöneleyim. Öbür insan da kişi diyor ki, Allah-u Teala da diyor ki bana yönel, ben senin işini yapayım. İşte zikrini yapan, görevlerini en üst seviyede yerine getiren kardeşlerimiz onlar. Allah'ı öne geçirenlerdir. Onlar benim için birinci sırada Allah var dediği zaman Allah-u Teala bana yönel, ben senin işini yapayım. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla desteklenen kişilerdir. Ama siz eğer dünyevi işinizi birinci sıraya alırsanız, dur ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sen işine döneyim. O zaman elbette tökezlemeler oluyor. Özellikle hangi konuda olursa olsun mutlak surette zikri öne almanız. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulake muhasirun. İşte mal ve çocuklar dünya hayatının zineti. Sakın dünya hayatı sizi zikirden alıkoymasın. Dünya hayatını zikrin önüne koyarsanız zaman yorulursunuz, bitkin düşersiniz ve geri kalan zaman içerisinde de şeytanın vesvesesi, nefsin hadisatı devreye girerek sizi zikirden soğutabilir. Buna müsaade etmeyin. Hepimiz için yaratılış gayemize uygun olarak Allah'a dost olmak, en üst seviyede Allah'ı zikretmek olmalı inşallah. Allah razı olsun. 8. sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları açıklayabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes Allah'a göre sağır, dilsiz ve kördür. Dolayısıyla sağır, dilsiz ve kör olanlar Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine mana verdiği zaman sadece kendi zanlarına göre yorumlarlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Faydasız ilmin sahipleri onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın da onlara tesiriyle bir emaniye kültürü oluşturmuşlar. Sebebi ne? Bunlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Ulaşmayı dilemedikleri için hasarlarına Allah engeller koymuş. Hele hele ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri için ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhla ulaşır dedikleri için Allah-u Teala onlara rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve onlar hasarlarına engel konulduğu için sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere mana veriyorlar. İşte sağır, dilsiz ve körlerin ayetlere verdiği mana hiçbir zaman hakikat değil, zandır. Ve ayet-i kerimelerde zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zancılardan önce ilim öğrenin. zan hakikatin yerini tutamaz. Yani Allah Teala iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Zanna tabi olanlar ve vahye tabi olanlar. Vahiy Allah'ın hakikatidir, Allah'ın sözleridir. Zan da insanların düşüncesinin ürünüdür. Ama bu insanlar sağır dilsiz ve körlerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Nisa 157, Enam 116, Enam 148, siz ancak zanna tabi olursunuz. Yunus 36, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66, ancak zanna tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler. Necm 23, onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28, onlar sadece zanna tabi olurlar. Zanda hakikati ifade etmiyor. Kur'an lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları da açıklayabilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim muhterem hocam, din adamlarıyla ayetlerle sohbet ettiğimizde bize ayetlerin nüzul sebebini mutlaka bakmamız gerekiyor diyorlar. Bir ayetin yaşanması için illa aynı nüzul sebebi olması mı lazım? Hayır sevgili kardeşlerim. Kanun şu, esbabın hususiyeti nas'ın umumiyetine engel teşkil etmiyor. Yani anlayabileceğiniz tarzda diyelim ki belediyenin bir yolu yapmasına bir kişi sebep oluyor. Gidiyor belediyeye müracaat ediyor, dilekçe veriyor, girişinde bulunuyor. Bir belediye de karar veriyor, o yolu yapıyor. Ama o yol sadece o yolun yapılmasına sebep olan kişi tarafından kullanılmıyor. O yol artık umuma şamil olan bir yoldur. Herkes kullanıyor. Burada da ayet-i kerimenin özel nüzul sebebi o ayetin genel geçerliliğine engel değildir. Nüzul sebebi tamam almıştır, indirmiştir ama bütün insanları bağlar. Onun için zavallı insanların çoğu bu hakikatin farkında değiller. Bunlar Yahudilere indi, bunlar Hristiyanlara indi, bunlar şuna indi, bunlar indi. Yani neredeyse Kur'an'ın çok az bir kısmı bize hitap ediyor. Onlar Yahudiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü herkesin Allah'ın en üst seviyedeki dostu olması istikametinde bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir. Saadet davetidir, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim saadet garantisidir. Dolayısıyla onlara bu cevabı verin. Yani ayetler herkese şamil, herkesi bağlayan, herkesin o ayetten alması gereken mesajı evvela öğrenmesi sonra hayatına tatbik etmesi gerekir. Hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan onlar da Allah'ın da düşmanıdır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, Ram Hocam, Enam suresi 122. ayete göre ölüyken dirilenler Enam 24'e göre Allah ve Resulünün davetine icabet edenlerdir diyebilir miyiz? Evet. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُعِنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ölüyken Allah'a ulaşmayı dilememişken ona 12 tane insan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bu devrin imamın ruhu kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? O karanlıklar içinde kalan, çıkamayacak kişi olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, sağır dilsiz ve körlerdir. Enfal 24'te de İstecibli Rabbikum ya eyyühellezine aminu İstecibli lillahi resulü izadâkum limâ yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Ve alemu annallâhe yahallu beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor. Dolayısıyla ikisi de aynı hakikati var. Daveti kabul edenler 12 tane insanla Allah'ın ölüyken dirilttiği kişilerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. İnşallah kalbimizden bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Arapça okuyabilen herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. İnşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arapça okuyabilenler herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah öyle buyuruyor. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirildiğine biraz Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı bütün sahabeye açıklayan oydu. Ve ise okuma değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları bağlayacak olan açıklaması خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ve bir şey daha söylüyor. Ümmetimin annesi Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın birinci derecede varisi. Öyle olmasına rağmen en hayırlı o. Ama bu en hayırlı Mehdi aleyhisselam en hayırlı kılacak olan şey Mehdi aleyhisselamın Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın lafzını ve yedi ruhunu insanlara öğretti. Onunla vazifeli olduğu için. Öyleyse bu insanın bu hadis-i şerifi insanlar neye indirgemiş? Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenendir. Hayır, şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman 8 milyar insan içerisinde neredeyse %60'tan fazlası, insanın %60'ı Kur'an-ı Kerim'i Arapçasında okuyor. Ama bunların sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları %10'dan azdır. Öyleyse her Arapça okuyan, tahsil yapan veya bir Arap Arapça okuduğu için ayetlerin manasına varması söz konusu değil. Her şeyden evvel cennetin de anahtarı Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa profesör olsa dahi o ayetlerden gafildir ve Kur'an kursaklarından geçmeyen birisidir. Öyleyse herkesin bu şekilde yapması lazım. Nitekim Ankebut 49'da bel huve ayatin beyinatin fisdurillezine util ilm. Allah Teala hayır Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. İlim verilenler. Şimdi 7 ayet-i kerimede kimlere ilim verilenler kimlerdir bakalım beraberce. Bu ilim verilenler 7 ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de yine Ankebut 49. İşte ilim verilen, bu ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nahl 27'de kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenlerin kimseler onlar Kur'an-ı Kerim'i sadece ayetleri okunduğu zaman secde ederek çene üstüne kapanırlar. Hac 54. Kendilerine ilim verilenler Resul'ün Nebi'nin söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak edenlerdir. Kasas 80. İlim verilenler size yazıklar olsun. Ameni olan ve salih amel işleyenler için nefs tezkiyesi daima insanların topladığı paradan daha hayırlıdır. Ankebut 49. Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olan ayetlerdir. Rum 55. 56. İlim ve iman verilenler diye. Muhammed 16. Kendilerine ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki emirleri okudukları zaman anlayabilen başkalarına da öğreten kişilerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan profesör olsa dahi Yunus 7'ye göre onlar ayetlerden gafildir. Onlar ayetlere yorum yaparlarsa da sadece kendi zanlarına tabi olurlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Sualler ve Cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi. Birinci sual, hidayet nedir? Allah Teala iki ayet-i kerimede hidayetin tarifini veriyor. Ali İmran 73 Kul innel huda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel huda hüdallah. Kul innel huda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 20'de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde de Kul inne hüdallahi vel hüda hidayet Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu buyruluyor. Hidayetin muhatabı insansa insandan sadece Allah'ın zatından enferilen ruh seyri sülükle sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَ Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin sahibi ve Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Allah'a ulaşmak sadece ruhun hidayetidir. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin hidayeti de nefsin manevi kalbindeki afetlerin %100 temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olması ile mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Ve Allah Teala tam 12 tane ayet-i kerimede bu 73 ayet-i kerimin içerisindeki 12 ayet-i kerimede de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine ulaştırma keyfiyeti Kur'an'ın temelini teşkil ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını, fizik ucun hidayeti 4 tane cennet dünya saadetinin %81'ine, nefsin hidayeti de 5. kannet cennet dünya saadetinin tamamına bizi ulaştırır. Hidayetin mütevasına baktığımız zaman Allah Teala hidayeti şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nereye ulaşmak? Tabii ki Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerime 12 tane farz ve ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, 7 ayet-i kerimede o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanlar iki grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve delalette olanlar, delalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve hidayet üzere. Öyleyse kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 11, Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler, Yunus 45 ulaşmayı yalanlayanlar, Mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı inkar edenler, inkar edenler, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 ayette delalette olan kişi, mürşidine tabi olmayan, 10 ayet gelince delalette. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Ama ulaşmayı dilemeyenler için, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala 7 ayet-i kerimede onlar için mürşit olduğunu ve kişinin mürşidine tabi olmak suretiyle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını gerçekleştirebiliyor. İşte Bakara 46, mülaki olacaklarına yakın hasıl edenler, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, Rablerine mülaki olacaklarına inananlar, mülaki olmaya yakın hasil edenler, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve ona mülaki olanlar. İkinci sual, ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yeti ileyhi men enüb. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl İçtinab etmek ve anabu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehul büşra onlar için müjdele vardır. Kullarım müjdele. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu takuttakullaha yecel lekum furkane. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve bu 7 furkanın sahibi olan kişi Allah Teala mutlaka kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nur onunla açıyor. Ve böylece kişi Allah'ın ismini zikretmeye başladan Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selava, rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar içeri girmiyor, rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, o kişinin haccet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona kesin mürşit göstereceğini beyan ediyor. Kur'an'ın olmazsa olmaz temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o hidayet üzeredir. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Ama bir de fiilde hidayet üzere olmak vardır. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başının üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. Bu ruh devrin imamın ruhudur. Kişi mürşidine ulaştığında ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Ve 7 nefs kademesinde Allah'a ulaşıp teslim olacaktır. Ruhun tövbeyle birlikte bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşması o hidayettir. Yani hidayete ermektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bu konuyu dile getiriyor ama müşriklerine tövbe etmek Bunu olmasa olmaz şartıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Kim mürşid önünde tövbe ederse, mürşidine yapılan tövbe tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğum aşkına tövbe sona ermez. Öyleyse her halükarda tövbeyle ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü sual, ruhun hayattayken Allah'a teslim olması neden önemlidir? Çünkü Allah Teala biz insanlar için sadece mutlu olmamızı istiyor ve mutlu olmamız ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime üzerinden Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, mutlu olmaksa, ermiş evliya olmaksa o zaman mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterilere tabi olmasıyla bu olay tahakkuk eder. Aksi takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi amelin sahibi olursa olsun ameli boşa gidiyor. Kehf 100, 300, 405'e göre. Ama Yunus 62-63'e göre bunu tam tersi, Allah'ın evliyası için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdere vardır. Dünyada ahirette mutluluklar vardır diyebiliriz. Müjdere vardır diyebiliriz. Müjde eşittir mutluluk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaşmayı dilersek de dilemesek de ruhumuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına ölümle geri dönecekti. Marifet şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizim büyük ölçüde mutluluk duymamızla müjdelenir. Artık hayattayken zevk almaya başlayan biri oluruz. Allah'ın emrettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya kılar. Kim Allah'a ruhen ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşa eremez. Allah Teala açık ve kesin hükmünü koymuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gideceği yer kesin cehennemdir. Yunus 7. İnnellezine la yercüne likana ve radu bil hayati dünya ve etmeuna biha ve lezine ayetine gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Kehf 107, Yunus 107, Yunus 7, Kehf 105, Neml 90 ve Mumin 103. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler Enfal 29, Mumin 102, Neml 89, Ankebut 5. Evet, ölmeden evvel ölünüz. Ölümle kesin olarak ruh Allah'a ulaşıyor. O zaman ebeden ölmek demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demektir. İşte hadis-i şerifte Allah Resulü ölmeden evvel ölünüz. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız demiş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad eden herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması gerektiğini söylüyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Bedenimizi öldüğümüzde, teslim ettiğimizde ruhumuzda
1: öbür dünyaya ulaşmış oluyor. Ölmeden önce ulaşmasını istiyor ama Allah'ın.
2: Ölmeden önce Allah'a teslimiyet ederek kendimizi, ibadet ederek.
3: Ruh Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir şekilde ulaşır.
1: Allah-u Teala bunun gerçekleşmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyor?
2: Dua etmek olarak ben algılıyorum. Dua ederek ben Allah'a ulaşabiliyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, onun rızasını kazanıp ona yakın olmayı dilemekle alakalı bir şey. Çoğu insan işte cehenneme gitmekten korktuğu için ya da cennet işte güzel göründüğü için iyilik yapar. Fakat bunların hepsinin temelinde bizi bir amaç üzerine yaratması ve o amaca uygun yaşamak olmalı.
3: Dünyada Allah'ın bize verdiği serbest iradeyle iyi veya kötü şekilde seçme iradesine uygun bir şekilde nasıl yaşadıysak, insan yaşadığı gibi ölür derler ya, yaşadığımız gibi öleceğiz inşallah.
1: Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Açıkçası böyle bir hiçbir zaman böyle bir

0: Herkesi Allah Teala kendisine kul olsun, kendisine dost olsun, ruhunu hayattayken ulaştırsın ve evliya olsun diye yaratmıştır. Yani evliyalık herkesin hakkı. Kur'an-ı Kerim'de ya kişi Allah'ın dostudur veya Allah'ın dostu olmayanlar şeytanın dostudur. Ama Allah-u Teala ezelde kalu bela gününde bizden aldığı ahdi gereğince Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun nubin ve nebudun azâ sirat-ı müstakim. Allah-u Teala Adamulları ben sizlere şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Çünkü o sizin düşmanınızdır. Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar, Allah'ın aynı zamanda dostu olanlar, ermiş evliya olanlar. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا başlangıç noktasında bütün insanlar hem Allah'ın kuludurlar hem de Allah, pardon, başlangıçta bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar, aynı zamanda şeytanın da dostudurlar. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَعَنَابُوا لَاللّٰهِ اِلَى اَمْلُ مُشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ Biz şeytanları اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ Biz şeytanları iman etmeyenlere, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, yani tağuta kul olmaktan kaçınmayanlara dost kılarız. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin hem şeytanın kulu ve dostu olmasıdır. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet, şeytanın kuludurlar ve şeytanın dostudurlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa o zaman bu nasıl gerçekleşir? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ O insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın kulu ve dostu olmaktan içtinab ediyor, kendisini kurtarıyor. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse evliyalık erişilmeyen bir makam değil. Tam tersi, herkesin mutlak surette Allah'ın temel emrini yerine getirerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek, Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olması lazım. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama burası evliyalık makamların değil. Evliyalığın birinci safhasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Ankebut 5 Men kâni yercülika Allah'ı fenni acerâ ilâ 7 tane veliyat kademesi bundan sonra gelir. Makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Velayetin sadece başlangıcı değil, baştan sona bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından kesinlikle farz kılınmıştır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, husinler makamı, ulelvab makamı, ihlas makamı, selam makamı, hepsi bunlar farz. Kur'an'ın 7 ruhu 7 velayet makamında elde edilir. Ama bir de lafzi manası var. O da 7 tezke kalemesinde gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'a Allah-u Teala ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlaması için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir

0: mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
1: İnsanoğlu tek başına bazen yolunu kaybedebiliyor ve gerçekten de bu konuyla ilgili olan insanlara güvenmesi gerekiyor bazı durumlarda. Her ne kadar bu konu günümüzde çok suistimal ediliyor olsa da mürşitlik önemli bir konu ve herkesin bir rehbere ihtiyacı var Allah'a giden yolda. O da yine teslim olmak gibi bir şey herhalde.
2: Bu mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, getirdiği en son kitap işte Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız. Peygamber, en büyük mürşit o. Bu bazı insanlar için yeterli geliyor Kur'an ve peygamberin getirdikleriyle ifade etmek. Bazıları için de onun her devirde, her çağda bir temsilcisi gibi. Bir takım doğruları onu da buldu. Bir takım insanlar olabiliyor. Herkes neye ihtiyacı varsa onunla karşılaşıyor.
1: Onların yollarından ilerlemek, onları örnek almak kendine, onların hayatları gibi yaşamak istemek.
2: Daha insanları zaten Allah başıboş bırakmamış. Kitabı indirmiş, sünneti indirmiş.
0: Nasıl buluruz o rehberi?
1: Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum açıkçası. Çünkü bence çağımızda özellikle işte bu yaşadığımız dönemde çok fazla kötü haberleri okuyoruz, görüyoruz. O nedenle nasıl bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
0: Yani Allah-u Teala istiyor ki hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
1: Hiç denemedim ama deneyebilirim akşam. Bunu bilmiyordum. Tabii ki de isterim.
3: Müslüman bir mürşid illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, peygamber var, bu bazı insanlar için yeterli geliyor dedi. Mürşid kavramı kişilerin beklentisine göre mi şekillenir? Hayır. Allah Teala insanı yaratandır, en iyi bilendir. Ve Allah Teala insanlar için sonsuz ahiret ve dünya saadetini istiyorsa bunun mutlaka nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkün. Mürşitsiz de hiç kimse nefs tezkiye ve tasfiyesi yapamaz. Öyleyse bu kişinin beklentisine göre değil, Allah'ın o kişi için tayinli mürşide tabi olmayı Allah insana farz kılmış. Kardeşlerimiz diyorlar ki kitap var, peygamber var. Evet, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bina olarak Allah tarafından kendisine öğretilmiş. Ama o son nebi, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra mürşitler gelecek demiş. O zaman eğer Allah Resulü'nü en üst seviyede mürşit olarak kabul ediyorsa insan, mürşit emrine itaat edilen kişidir. O zaman mürşide tabiyet farzdır. İşte Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek. Halife de Allah'ın tayinli mürşittir. İmam da Allah'ın tayinli mürşittir. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde zamanın halifesi vardır. Bu mürşittir. O zaman peygamberden sonra bu hep kıyamete kadar da var olacaktır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Tüm bunlar hepsini 7 grup hadiste Allah Resulü kendisinden sonra da mutlaka mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ve sizden sonra iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Öyle Nuh'un gemisidir. Gemiye binen Necatül gemiye binmesi helak olur. Ehl-i Beyt'im sizin içinizde misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisindeki Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdeki misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisinde Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur. Kim gemiye binmese helak olur. Öyleyse buradan da anlıyoruz ki mürşide tabi olan necat bulur. Tabi olmayan, gemiye binmeyen helak olur. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Peygamber, insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Bunlar biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer, binmeyen ise boğulur. Yetmez Allah-u Teala Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunmak ancak kurtuluşa erdiriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Mürşidimizi Allah-u Teala'dan mutlaka istemeliyiz. Mürşid Allah'la kul arasında bir vasıtadır. Mürşid bir insandır. Allah yaratandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir, sahibidir. Allah-u Teala bütün devirlerde mürşitler vücuduna getirmiştir. Kesintisiz bir tabiat söz konusudur. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu tabiat hep var olmuştur. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce delalettedir, ancak mürşidine ulaştığı takdirde delaletten kurtulur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de seni çok, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Hayır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olanlara cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlara cennet vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması şirksiz ulaşmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli ulaşmaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayet eremez. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak ama o zaman geç kalmış olacak. Çünkü Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya olmamızı üzerimize farz kılmış. Hidayete adım atan kişi eğer hayatta ise mutlaka hidayet erer. Çünkü Allah-u Teala ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan alırım. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Elbette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet o kişiyi Allah'a ulaşmaktan men edemez. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun hidayeti nefsin tezkiyesine dayalı olarak başlar ve nefsin tezkiye olması ise Allah'ın ismini zikretmekle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Zikir yapmanın önemi Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın adını geçirmek kalpten, ona ibadet etmek, teslim olmak yani. Zaten zikir ederek ona teslim oluyorsun. Zikir yapmak her zaman kendimize nefsimizin tehlikesini hatırlatmak aslında. Zikrettiğimiz zaman sadece işte dudaklarımızı kıpırdatmamız ya da işte sürekli onu 1000 kere, 2000 kere söylememiz değil. Aslında o zikrettikçe o hal üzerine giriyoruz.
2: Allah'ı unutan kalpte ben huzur olacağını düşünmüyorum. Allah'ı unutan kalpte şeytan ve vesvesesi olur ancak.
0: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Ne yaşıyorsunuz?
5: Yani sanki hiçbir şey düşünmüyorum. Aklıma sadece o var. Yaptıktan sonra kendimi bir huzurlu hissediyorum. Hani yapmazsam da vicdanım sızlıyor yani. Mesela günde bir salavat çekmek yani. Çok mu zor?
2: Allah'ın adını andıkça huzur buluyoruz pek çok şeyde. Dünya, bazen unuttuğumuz oluyor dünyalı kaygılara. Aklımıza gelip de Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini zikrederek başladığımızda tabii Allah bizi teskin ediyor. Onu biz hissediyoruz, görüyoruz zaten.
5: Zikri bir süre sonra saymayı bırakıyoruz. Kaç tane söylediğimizi unutuyoruz. Çünkü hani bir şekilde transa mı geçiyoruz artık diyeyim. Hani bir şekilde dünyadan kopmuş oluyoruz.
0: Zikir yapan insanda neler değişir sizce?
2: Gerçek manada eğer bunu kalben inanarak mutmain bir şekilde yapıyorsa mertebesinin sonu yok onun yani.
3: Bir misafirimiz zikir yaparak Allah'a teslim oluyorsun. Allah'a olan teslimiyetimizin artışında zikrin etkisi nedir? Birebir paralel ilişki var. Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiç kimse için mümkün değil. Artan zikrimize paralel olarak nefsimizdeki giderek afetleri azalır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşırız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Ruhun Allah'a teslimiyle Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Ruhun Allah'a teslimiyle Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mı? %100 ilişki var. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyet 56. Ve ma halaktal cinni vel insi illa liyabudun. Ama Allah'a kul olmak, mutlak surete 7 kademeli nefs seskesi, ruhun Allah'a vasıl olması Allah'a teslimiyle mümkündür. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman vücuda gelen olay birinci kulluktur. Bir insanın Allah'a kul olmasıyla sırat-ı müstakim arasında çok kesin bir ilişki söz konusudur. 4 tane sırat-ı müstakim var. Hepsi ayrı ayrı hidayeti gerçekleştirecek olan bir yollardır. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Ruh hidayete erer. Ruhumuzun hidayetinin tamamlanması birinci kulluğa ulaşmaktır. Onu ihata ediyor. 7 safa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa kul olmak. Mürşide tabiyet ikinci safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü safa kul olmak. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak. Nefsin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak. İhlas 6. safa kul olmak. Ve iradenin Allah'a teslimi 7. safa kul olmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği 2 can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: bence yoktur.
1: Dünyada rahat vardır bence ama kişiden kişiye değişir bu yani.
0: Günah işlemesi çok kolay yani. Sevap işlemek asıl çok zor yani. Dünyada
1: tamam,
0: nasıl rahat?
1: Tamam işte sevap işlemesi.
0: Dünyada rahat yoktur aşkım, yok
1: nasıl
0: yani.
1: Yok?
2: Dünyada rahat vardır. İmkanı olanlara, parası olanlara, torpili olanlara, devlette insanı olanlara, adamı olanlara hayat vardır ve hayat da çok güzeldir. Ama normal insana hayat yoktur.
3: Hazreti Mevlana yanlış hatırlamıyorsam dünyada huzur aramayın, huzur ahirette diye. Bunun bilinciyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz.
4: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Günümüzde bazı insanlar dünyada rahat olmadığı inancı içinde. Peki bu dünyada, bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte inşallah ayetler ışığında konuya bakalım. Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Ela inne evliyallah ve la khawfun aleyhim ve la yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. لَهُمْ رُبِشْرَى بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْفَارْكَتِ Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir veli? Tek bir dilekle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Tek dileğin sahibi olan kişi kimdir? Yunus 63'te. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse tek bir dilekle kişi ruhunu Allah'a ulaştırarak veli olabilir. Veli olmak bir dilektir. Bu veli için hem dünyada rahat vardır, dünyada da müjde vardır, hem ahirette de müjde vardır. Dünyadaki müjde, dünya saadetinin yarısı, ahiretteki müjde 3 tane cennet. Öyleyse bir yanlış düşünce asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatını geçireceklerdir ve İslam'ın 5 şartını yerine getirip cennete gidince orada rahat edeceklerdir. Külliyen yanlış bir düşünce. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde Allah Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler için gerçekten rahat yoktur. Ama kim ki sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta kul olmaktan içtinab edip kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala onlar için müjdeler vardır buyuruyor. Yunus Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dile. Tek bir dilek. Onlara müjdeler vardır. Müjde demek onlara ahirette ve dünyada mutluluklar vardır. Müjde mutluluğun kendisidir. Onlara müjdeler vardır. Onlar ahirette de mutlu olacaklardır. Onlar dünyada da mutlu olacaklardır ki 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler tek bir dilekle ve Resulullah'a tabi olmakla 7 sefa 4 teslim yaşayarak asr-ı saadette ulaştılar. O zaman bu dünyada rahat yoktur diyenlere bizim bir sualimiz var. Birbirinin can düşmanı Bedeviler nasıl asr-ı saadeti yaşadılar? Asr-ı saadet demek, asr-ı mutluluk demektir. Yani bütün boyutlarıyla dünyada mutluluğu yaşadılar. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi bizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmaktır. Hem dünyada hem ahirette rahat yaşamanın yolu Allah'ın emirlerine riayettir. Dünyada rahat yoktur sözü sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşamayanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Rahat olmak, mutlu olmak, sulh ve sükun haliyle ifade edilir. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demektir. Halbuki mutluluk vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha artırır. Zikir mutluluğun jeneratörüdür. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağutun kuluydular. Zümer 17. Onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabenin tarafından sahabe olmadan evvelki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Ama sahabe olduktan sonra daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. Öyle bir huzur ve mutluluk içerisinde hayatları yaşadılar ki savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su diye talepte bulununca Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başka su deyince birinci kişi diyor ki ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Tam ikinciye vermek üzereyken bir başkası üçüncü kişi su diyor. İkinci kişi de ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Kendisinden öne geçirerek suyu ona vermesini istiyor. İşte onlar Allah için birbirlerini en üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak üzere her şeyle kendilerini feda ettiler. Ve Allah'a adanmış bir insan iki cihan saadetinin de sahibidir ve sahabe bu daimi zikirle, irşatla ve Allah'a teslim olmakla en zirve noktadaki ahirette dünya mutluluğunu yaşadılar. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assara vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'assara vaat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabe gibi olmak mümkün mü? Evet, sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olur. Yani sahabeyi bugünün insanından ayıran en önemli özellik Kur'an'ın bütününe tabi olmalarıdır. Bugün insanlar İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler Kur'an'ın bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Bütün sahabe bugün insandan farklı bir yapıdaydılar. Hepsi Kur'an'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefsini Allah'a teslim ettiler. İhlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte yeni sabah 4 teslimi yaşamış, gelecek bütün nesillere de sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sergilenen hayatı hep bir ispat vasıtası olarak Kur'an'a yerleşmiş durumda. Al-İmran 119'da Ha entumâ ulâ'i tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî. Siz müminler böylesiniz. Siz onları severseniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresini ifade eden, şerh eden hadis-i şerifinde künü alimen ev mutallimen ev samihan ev muhibben ve la tekunu hamisen fetehlük. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimlerdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Günümüzde insanlar ilmi istemiyorlar. İstemediklerini nereden anlıyoruz? Onların öğretisinde Allah'a davet, Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Onların öğretisinde mürşide tabiyet de yok. Onların öğretisinde İslam 5 şartına dayalı. Öyle olunca İslam 5 şartına dayalı olan bu kişiler ne ayetlerin tilaveti var, ne nefs seskesi var, ne kitabın öğretilmesi, ne hikmetin öğretilmesi, ne de hikmetin ötesinin öğretilmesi var. Buna hiçbirisi yok. Sahabe ise bunların hepsini yaşadılar. 7 sabah 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Nefs eskesine başlama, ruhun teslimini gerçekleştirdiler. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi vesaire. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de o ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı teşkil ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefsin tezkiyesi de 3. 7. basamak. O size kitabı öğretiyor. Kitabın öğretilmesinde ilk 4 basamak Kur'an'ın ruhu. Hikmeti öğretiliyor. 5 ve 6. basamaklarda hikmetin öğretilmesi ve 28. basamağın 5. kademesine kadar da hikmetin ötesinin öğretilmesi Resulullah'ın görevleri arasında yer alıyor. Yani kısacası Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sahabenin hayatını bir bir ispat etmiş durumda. 1. safa itibariyle Zümer 17, İkinci safa itibariyle mümtehin 12. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa zikri teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi geliyor. İkinci sual, sahabenin yaşadığı İslam orta yolu takip etmek olarak tanımlanabilir mi? Hayır. Sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yok. Sadece iki tane alternatif var. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da sırat-ı cehim üzerindesiniz. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yoldur. Bütün insanlar başlangıçta sırat-ı cehimdedir. Ancak kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, sırat-ı cehimden kurtulur, sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına ulaşır. Evet, İslam'ın beş şartı vasıta emirlerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hiçbirisi yok. Yani Resulullah'ın, Allah'ın kendisine tevdi ettiği beş görev hiçbirisi de yok. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le Risalet sona ermiştir. Vahiy sona ermiştir. Allah görülmez, Allah'a ulaşılmaz. Allah'ın ayetleri Nebi'den başka kimseye gelmez vesaire. Bütün bunlar hep Kur'an ayetlerine aykırı. İşte Kur'ansız bir din hayatı söz konusu. Kur'ansız bir din hayatı da hiç kimseyi huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın beş şartı vasıta emirleri içeriyor. İslam'ın beş şartının içerisinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne müşride tabi olmak var, ne ruhun teslimi, ne fizik vücudu teslimi, ne nefsin teslimi, ne ihlas, ne de iradenin teslimi, hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve tövbe etmek yok. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabe gibi bir toplum oluşturmakta neden bu kadar zorlanıyoruz? Aslında Allah-u Teala'nın her devirde yaşayan insanlara gösterdiği hedef, sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmak. Onun bütün unsurlarını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve bize düşen sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli müşride tabi olmak ve ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmamalı. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat mükafat kanunu. Neye layıksak onu Allah'tan alıyoruz. Muhterem Efendimizin buyurduğu, mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenini tekkeyi bekleyen çorba içer. Biz Allah'tan istiyorsak, Allah'tan istediğimizin bir bedeli var. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani bizim Allah'tan istediğimizin bedelini ödemedikçe onu elde etmemiz mümkün değil. Ama bu bedel zamana bağlı olan bir neticedir. Hidayeti artık çok iyi biliyoruz. Hakikat-ı kuat-i takva ulaşmayı, irşat makamının sahibi olmayı teorik olarak hepimiz biliyoruz. Ama tatbikatında eksiklerimiz var. Onlar şaşırmadılar, unutmadılar. Sahabenin ayak izini takip ettiler. Sahabenin bu zamandaki yaşayan insanlardan farklılığı orada da. Hepsi iradenini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Hepsi iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah'ın iradesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesi ve sahabe de Allah'ın iradesi olan Resulullah'ın iradesine bağlamışlar ve kendilerinden bir şey katmamışlardır. Biz de eğer inşallah bugün bu noktaya gelebilirsek, Allah'tan yardım isteyeceğimiz zaman, Allah'ın yardımıyla bu noktaya gelebilirsek o zaman biz de onlar gibi olabiliriz. Biz de sizler için Muhterem Efendimiz dua ediyor diyor bizim için. Onlara benzer bir toplumun oluşması gayretimizle olacak. Gayreti en üst noktada sergileyeceğiz. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın yardımıyla biz de sahabe gibi sabikuna lahirindin olabiliriz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki sahabeyi sahabe yapan ilk adım Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua kodurum, Allah'a yalvarırım. İstediğim isterim Allah'tan. Allah'tan ne istersen veriyor zaten bana. Kurban olayım Allah'a. Böyle yani. Allah'a ben unutmam, Allah da beni unutmaz.
3: Allahü Teala'ya en güzel yakınlık duadır. Mesela ne dilersen Allahü Teala sana verir. İste kulum, ben vereyim diyor. Bütün istediklerimizi ondan istememiz lazım.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sadece dualarımız.
2: İçimizde ne ulaşır Allah'a? Dilimizden zikrederiz, Allah'tan dileriz. Kalbimiz her şey yani.
3: Sıkıntılı anımızda ona ulaşırız mesela. Secdeye kapılırız. Allah'a yakın olan, en yakın olan secde.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: O zaman başka, bu zaman başka. O zaman her şeye az şeyden yetiniyorlardı. Şimdi kullarımız yetinmiyor yani. Şükreden çok az.
3: Eskiden insanlar daha şeydi böyle, daha saftı. Daha temiz kalpliydi. Ama şimdi biz gafil kalıyoruz. Bazen ibadetlerimizi eksik yapıyoruz. Allah-u Teala bize mesela depremi gönderdi. Kulum sen kendine gel bak mesela. Dua ettim o gecesi. Rabbim sana kulluk edecek kullar bırak bu dünyada. Hepimizi öldürme diyor. Dua ettim yani. Çok ettim böyle.
4: Size mesela deprem olduğunuzda anne baba çağırmadı. Allah'ın adını hep sayıkladı.
3: Allah'ım sana binlerce şükürler olsun dedim. Çok şükür. Verdiğin her nimete de aldığın her şeye de çok şükürler olsun.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'tan ne istesem veriyor. Ben Allah'ı unutmam. Allah da beni unutmaz dedi. Allah Teala gerçekten Haşr suresinde siz Allah'ı unutursanız Allah da sizin nefsinizi kendinize unutturur. Kaçıncı ayeti kerime belki de La tekunu kellezine nesullah fe ensahu enfusakum fe ulake mufasikun. Ulayim fasikun. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. İşte hem ayet-i kerime Haşr 19'da var. Öyleyse biz Allah'ı unutan kimseler gibi olmayacağız. Allah'ı zikretmeler olmayacağız. Zikretmediğimiz zaman o zaman bir nefsimiz devreye giriyor. Allah'ı unutmayan insanlara Allah'ın yardımı her zaman gelir mi? Evet. Arap suresinin 42. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسْعَى اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Allah-u Teala amin olup ıslah edici amel işlemler. Allah onlara kimsenin gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmaz. Onlar cennet ehlidir. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sahil cameler nefs eskesine başlamak mücride tabiyet. Şura 20'de Allah-u Teala Şura Suresi 20. ayet-i kerimesinde Men kâne yürüdü kâsıl ahireti nezit lehu fi kârsî. Kim bizden ahiret mahsulünü isterse ondan veririz, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse onu da ondan veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin, ne istersek vermeye hazırdır. Ama biz ne kadarına layıkız, o kadarını alırız. Allah bekler ki liyakatımız artsın da daha çok mükafat versin. Bizi daha çok mutlu kılsın. Daha çok huzur içinde olmamızı temin etsin. Unutmayın, ne isterseniz vermeye hazırdır. Yalnız bizi o olgunluk seviyesine ulaştırıp öyle verecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde, davranış biçimlerimizin temelinde ona olan imanımız yatıyor. Allah bir gemiyi daha fazla buğday yükleyecekse evvela geminin ambarını genişletiyor. Ondan sonra daha fazla buğdayı yükler. Liyakatımız arttıkça mükafatlarımız da artacaktır. En üst seviyedeki kanun, liyakat mükafatı neye layıksak onu Allah'tan alırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dini öğrenmiş ve yaşamıştı. Allah mürşide tabiyeti bizlere farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın tayin ettiği öğretmenler, Allah'a seven kulları.
5: Yani yol gösteren, akıl veren, fikir veren, dünya hayatının geçici olduğunu bize öğreten, bize insan olmayı öğreten aslında. Yani insani duyguları yaşamamıza sebep olan insanlardır. Allah'ın bizlere gönderdiği öğretmenlerden birileridir. Yani Allah'ın vekilleridir.
2: Ondan sonraki gelen imamlar, müftüler, bunları mesela bize vesile olarak gönderdi buraya. İnsanlar işte imanı unutmasın diye, hiçbir zaman İslamiyet ölmesin diye bize mürşitler bıraktı bu dünyada. Günümüzde de var mıdır?
5: Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir sürü ermiş, bilen, doğruyu öğretebilen, bu konuda her türlü insana yardımcı olabilecek bir sürü insan var.
2: Bunları nasıl bulabiliriz? Bir zaman için yani pes etmeyeceğiz. İşte bu iş olmuyor, ben bırakıp gideyim demekle olmaz yani. Allah-u Teala'dan isteyeceksin. O en güzelini verir, en güzelini nasip eder.
5: Allah gönlüne göre versin denilen şey neyse odur yani. İnsan aradığı zaman bulur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Allah gönlüne göre versin denilen şey odur. İnsan aradığı zaman bulur dedi. Arayan her insan gönlüne göre bir mürşit kavuşur mu? Evet, kalben ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisini verir ve hacet namazının kılması halinde Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşidi göstermemesi mümkün değil. Zaten Allah'ın farz kıldığı emirler arasında mürşide tabiyet var. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmışsa, biz de o farzı yerine getirmek üzere Allah'tan talepte bulunuyorsak, Allah'ın onun karşılığını vermemesi mümkün değil. Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةَ Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَائِلُوا فِي سَوِيلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Herkes mizacı farklıdır. Mizaca göre, her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuş. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisini verecek, mürşid araştırması yaptıracaktır. Ona o duyguları verecektir ve kişi Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o mürşidini gösterecektir. Mürşide ulaşmak tesadüflere bırakılmamıştır. Allah Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, bu veşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benden sonra peygamberlik yok. Nübüvvet yok, mübeşirat var. Nedir mübeşirat ya Rabbi? Salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi salih rüyadır. Rüya üçtür, bir salih rüya diye de Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği bir üzüntüdür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü. Cafer hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim, zümmetiyle inşallah. Ayette sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanlarda ne gibi bir değişiklik sağlar? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim, zümmetiyle. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetler sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanda nasıl bir değişiklik sağlar? Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde fizik vücut teslimi yapanın bir takım vasıfları veriliyor. Ellezine yunfikune fisarray ve derray. Onlar darlıktaki gibi bollukta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İnsanların kendine yaptığı yanlış davranışlarından dolayı affederler. Hazreti Ebubekir, affetmek borçtur. İyilik yapmak da farzdır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e de aynı hakikati şöyle buyuruyor Allah-u Teala kendi Kur'an'da. Huzul avfe. Sen affet. Ve amir bil örfi. Ve maruf emret. İlk yap yani. Devamlı olarak biz borçluyuz. Affeden birisi olacağız. Ve hep herkese İyilik yapmakla görevliyiz. Bunun sağlanabilmesi darlıktaki gibi bollukta da zikretmemizle mümkündür. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa, o zaman bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösterir. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden başka bir geçiş kapısıdır. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden aşka bir geçiş kapısıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre bundan sonra ulaşılır. Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Nisa 125 bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Allah razı olsun.
7: 14 asır önce sahabeyi cennet saadeti ve dünya saadetine de sahibi kılan en önemli vasıta zikirdi. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
8: Her açıdan zikir yani ediyoruz. Mesela elimize para geçti mi Allah'ıma çok şükürler olsun, cebimde para var. Misal öyle diyoruz. Mesela çok şükür bu evi aldım. Onu zikrediyoruz. Her konuda onu zikrediyoruz.
9: Zikir her zaman için iyi. Ben her gün zikir çekerim mesela.
5: İnsan sevdiğini zikrettikçe daha çok sever.
7: Sizce herkes layıkıyla Allah'ı zikretse sahabe devrindeki gibi bir saadet devri yaşar mı?
9: Tabii. Yaşar. Yaşar. İstersen iste kulum vereyim diyor. Ama diyor istemesini bil.
8: Yaşar. Ama bunu kimse zikredemiyor. Hep milletin ağzında para. Para. Başka bir şey yok.
9: Bence yaşar. Çünkü o peygamberler, evliyalar hep Allah'ın yolunda yürüdükleri için her şeye ulaştılar. Mesela onlar zikir çektikleri zaman, dua ettikleri zaman, namaz kıldıkları zaman evliya oldular. Biz de mesela şimdiki hayatımızda biz de dua edip bir şeye ulaşmak istersek ulaşırız. Yeter ki bir insanın şurasında olsun.
5: Yani insanın kalbinde Allah sevgisi olduktan sonra her şeye daha farklı bakar. Sevgiyle bakar, şefkatle bakar, saygıyla bakar. Ama kalbinde yoksa ona göre kötü şekilde bakar.
0: Misafirimiz bugün hiç kimse zikretmiyor. Herkesin ağzında para. Başka bir şey yok. Yaşam koşulları insanları zikreden çok paraya meklaştırmıştır. Hayır. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki öğretisine uymayınca, itaat etmeyince otomatikmen Allah'ın yasaklarının içerisine girecektir. Allah bizden Kur'an-ı Kerim standartlarında Allah'ın emirlerine ve neylerine göre değişmemizi istiyor. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَالْنَسَنْ اِنْسَانِ اِلَّا مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama Ali İmran 14'te dünya meta olan şeyleri bir bir saydıktan sonra bunlardan daha güzeli Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta Allah'ın zatı var ve Allah-u Teala Allah'ın zatında ruhun yok olması, ifna, fena makamına ulaşması bu dünya hayatının bütününden iyidir. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Rahat 18'de Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna vardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama davete icabet etmeyenler, ulaşmayı dilemeyenler, bir dünya ve onun bir misli daha onların olsa, cehennem azabından kurtulmak için fidye verseler, Allah kabul etmeyecektir. Öyleyse bir tarafta terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, terazinin diğer kefesinde de iki tane dünya. Hangisi daha ağır gelir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bize düşen şartlar ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Napolyon'a soruyorlar. Savaşı ne kazandırır? Üç şeyi diyor. Para, para, para. Ama mutluluğu ne sağlar diye sorulursa üç şeyin deyin, zikir, zikir, zikir. Evet, manevi hayatın yegane faktörü zikirdir. Hem bu dünya için çalışacağız, hem de ahiret için çalışacağız. Bu dünya için çalışıp ahireti boş verdiğiniz zaman bu dünyada para kazanırsınız, çok şeyin sahibi olabilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Mutluluğun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Eğer Allah-u Teala hem hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette buyurduğuna göre, o zaman dünya için devamlı zikretmemiz lazım. Onun için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yani dünyaya ne yaparsak hepsini zikirle yapmamız. Yarın ölecekmiş biri gibi de tedbirli ol, ahiret için çalış. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok severim de kalbimden. Hocam sualim, Peygamber

30. Herkese fani bittiğini farz kılmış. Bütün kainatta insan adı verilen mahluklar, cinler sadece bu dini yaşamak üzere programlanmışlardır. İnsanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir. Ama insanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Hadis-i şerifte ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla deralette düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. Hadis-i şerifte bir adam Resul-i Ekrem'e şöyle sorar. Ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle. Dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Yani ehli zikirle otur ve dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Programı sizden gelen, gerçekten ayetlere baktığımız zaman da bunu net olarak. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Hatay'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sevgi ile takva arasında fark nedir, açıklayabilir misiniz? Bütün takva sahipleri sevenlerdir. Ve Allah Teala öncelikle hepimizin muttakilerden olmamızı buyuruyor. En üst noktada Allah insanı yaratmıştır. Ama insanın üstünlüğü takva iledir. Hücurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine Ya eyyühennasu Enne halaknakum min zekerin ve unsa, sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Ve cehennem şuuba ve kabaile litarafu, sizi milletlere, kabilelere ayırdık birbirinizi tanıyasınız diye. Enne ekremekum indallahi etkakum, Allah'ın katında en üstün olan, takvaca en üstün olan. Yedi safa takva var ve yedi safada sevgi var. Yedi safada sevgi var. Şimdi Allah'ın emrine itaat eden kişi Allah'ın kalbine verdiği sevgiyle mahlukatı da şefkat gösterendir. Yedi safkaya takvaya paralel yedi safa sevgi. Kasas 56'da o kişi Allah'ı seven birisidir. Alimler 31'de mürşidi seven birisidir. Ve sırasıyla birbirine paraleldir. Yani sahabenin hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. Ama bir hakkın takvaya ulaşan sahabe en üst noktada kitabın bütününe tabi olarak kendilerini sevmeyi de sever hale geldiler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mutluluk nedir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda nefse ruh arasında kavganın tamamen sona ermesi, sulh ve sükun haline ulaşmamız, düş dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, barış içerisinde olmamız, Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Yani mutluluk üç alemde kavganın sıfırlandığı sulh ve sükun halini yaşamaktır. Burada da görülüyor. Günümüzde bir insan gülüyor, kahkaha atıyorsa mutlu, üzülüyor, ağlıyorsa mutsuz diye biliniyor. Hayır sevgili kardeşlerim, kahkaha ile mutluluk kişi anlık olarak hiç nefse sikesi, tasfiyesi yapmamış bir insan da bir olaydan etkilenip kahkaha atabilir. Ama onun mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri de tetikleyen körlükle

0: aktif hale getiren de şeytandır. Şeytan insanların hepsinin mutsuz olmasını istiyor. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. İşte bu şeytanın bizi mutsuz kılmasının arkasında nefsimizin afetten %100 tesir etmesi vardır. O zaman şeytan bizi %100 mutsuz kılmasına karşın %100 mutlu olabilir miyiz? Evet. Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle tamamen temizleyerek 19 faziletin sahibi olduğumuz zaman en üst seviyedeki mutluluğa ulaşırız. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede Allah şükredin nimetimi arttırayım buyuruyor. Burada kastedilen nimetten kastedilen nedir, açıklar mısınız diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve yedi ruhu var. Ruh tefsirde verilir. Allah-u Teala ile kullar arasında ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Bu ayet-i kerimede hem inkar etmek hem de kafir olmak anlamları da vardır. Ama daha çok küfürde olmak manası yerleştirilmelidir. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde şükür ile küfür müessesinin birbirinin zıttı olduğu anlatılmaktadır. İbrahim suresinin 2. ayet-i kerimesinde Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinin devamı durumundadır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah'ın hidayeti söz konusudur. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesine göre şükredenlerin nimetleri artırılacaktır. Allah Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşidi tabi olduğu zaman 1'e 100 vermeye başlar. Burada şükreden insanlar için nimetin artırılması söz konusudur. Allah'ın yoluna girmeyen kişi küfürdedir. Şükrederse de şükrü kabul edilmez ve şükredenlerden olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi şükreder. Kişi Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesine başlar. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytan olmaktan kurtulmaya başlar. Ruhu da 7 tane gök katı aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi hidayete adım atmıştır ve şükre dayalıdır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Allah şükrederek hidayet üzere olanların hidayetlerini de arttırır. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam, bir sohbetinizde insanın içinde büyük bir alem saklı ama insan bunun farkında değil buyurmuştunuz. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kainatın hepsine alemi ekber deniyor. İnsan da küçük kainat alemi sayır veya makro alem ve mikro alem. İşte insan mikro alem statüsü içerisinde kainatın bir maketi adeta. Öyleyse fizik bedenimiz bu zahiri alemi, ama bu fizik bedenin içerisinde nefsimiz var. Berzah alemini aynen onun bir başka ötesinde de gayb alemi var, cinlerin alemi, karşıt gayb alemi, cinlerin berzah alemi, emr alemi var, meleklerin alemi, karşıt emr alemi, şeytanların alemi. Öyleyse bütün bunlar hepsi aynı boyutlarda yer alıyor. Yani dünyanın birbirinden farklı tam 6 alemi de içeriyor. Öyleyse insanlar bunun farkında değil. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Elbette. Zaten Allah'ın bize farz kıldığı din insanın adil olması üzerine kurulmuştur. İsa suresinin 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكْ مَعَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanettir. O teslim olduğu zaman nefsimiz emanettir. O teslim olduğu zaman irade emanet. Dört emanetin dördünün teslimiyle kişi adil bir insan noktasına ulaşıyor. Ve izâ hakemtum beynen nâse tahkumu bil adl. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, insanlar arasındaki ihtilafın çözümünde artık hakemliği yapabilecek, adaleti gerçekleştirebilecek bir noktada. Allah razı olsun. Dolayısıyla İslam'ın adaleti, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Elbette. Balıkesir'de birkaç çevremdeki insanlara muhterem Efendimizin öğretisiyle Allah'ın güzelliklerini anlatarak onlara tebliğ yapıyorum. Tebliğ yapmam sebebiyle bazı insanlar benden kaçıyor, uzaklaşıyor. Bu kişilere karşı nasıl davranabiliriz, açıklayabilir misiniz? Fazla sık boğaz yapmadan, yani ölçüye riayet ederek, sık boğaz yapmadan, onları zorlamadan onlara devamlı anlatabilirsin. Ama onlar kaçtıkları zaman da niçin böyle dezenişte bulanak değil, her zaman onların mutluluğu esas almalısın. Kaçabilirler onda ama sen yine hep ona sevgini göstereceksin. Sana karşı yanlış davranışlar bulanır. Sen her zaman affedici olacaksın. Hep hatayı kendimize arayarak karşı tarafın mutluluğunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına Kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha maasalavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Birinci sual, dinin öğretimi kimlere aittir? Dinin öğretimi en başta Allah'ın kendilerine şeriat kitabı indirdiği Allah'ın peygamberlerine. Peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı, yine her zaman diliminde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın tayin ettiği veli Resuller, veli mürşitler, bunlar öğretenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ama aynı zamanda her öğreten öncesinde öğrenen birisidir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki Resuller vardır. Üçüncü kademi işgal eden irşat makamının sahipleri de devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Yani veli mürşitler hem Allah'tan hem devrin imamdan hem de kavim Resullerinden öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde, kariyerlerde, kasabalarda, şehirlerde kesinlikle mevcutturlar. İşte Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Mâkâne Muhammedun âdem abâden ricâlikum velâkin Resûlullah ve hâtemen nebî." Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiç birinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dedik fetret dönemi var nebiler arasında. İşte bu nebiler olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamını Allah Teala secde 24'te bildiriyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَا بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُكُنُونَ. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesine yakın hasil etmiş oldukları için. Öte yandan veli mürşitler söz konusu olduğunda Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَاد. Bana tabi olun ki irşad yoluna size ulaştırayım. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hz. İbrahim aleyhisselam babasına "Ya abeti, kad cani minel ilmi manevmetike fetebi'uni ehdikum sirat-ı seviyye." Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim. Her devrinde 7 tane safa varis var. El-ulema verasetel enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmetin ötesini öğrenen öğreten tebliğ edenler, maruf emreden münkerden nehyeden tebliğ edenler, veli resuller ve devrin imamları, halifeler. Allah Teala muhtevayı bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci sual, öğretmek ve irşad etmek aynı muhtevada mıdır? Hayır. İrşad içerisine yaşatmak da giriyor. Ali İmran 104'te Allah Teala "Veltekum ümmetin yed'une ila'l hayri ya'muluna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker ulâike muflihûn." Sizin içinizden bir topluluk olsun, insanları hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde hidayete vesile olanlar var ve hidayete erdiren var. Her devirde hidayete erdiren ya asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Ama diğerleri, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki her devirde Allah Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşit Allah'a davet ediyor. Nefs tasfiyesi yapmış ve teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Öğretme tabiri irşadı da içine alır ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir ama irşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta vesile olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını ve Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Şeytanın kulu ve dostudur. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanları Allah Teala Resulleri vasıtasıyla, devrin imamı vasıtasıyla, vekaleten devrin imamı vasıtasıyla Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenler şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah Teala öyle buyuruyor. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Helekel insanu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun." Yani helak söz konusu. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Gay yolundadırlar. Fılkalığa ayrılmışlardır. Sağırdıysız ve kördürler. Birbirine düşmandırlar. Fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamı nübeli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden nekinetini alınıp yerine ibadet konulması, kalplerin mütmain olması içindir. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. İsra 45-46'a feyza karetel Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَا الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِلَاٰخِرَةِ جَامِنَ سُرَى. Seninle Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyen arasına baş gözlerine hicabını ve süre kulaklarına vakra kalplerine ekinet koyarım. Bunlar uzuvlardır. Yani kıraat edildiği zaman Allah'ı dilemeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Allah-u Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ eden vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunun için Allah-u Teala bütün mürşitleri için şunu söylüyor. Onlar ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerine kulak verip de onu anlayabilenlerdir. İşte Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Ama öbür taraftan şeytan ve havanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde tersini söylüyor. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi için de gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar onlar gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin ve gürültü yapın diyorlar. Böylece galip gelirsiniz. Allah-u Teala da dinleyin, susun. Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz eden, ilmi istemeyen. Hazreti Ali, mal mı ilim mi? İlim diyenler kurtuluyor, mal diyenler malın bekçisi olursun buyuruyor. Öyleyse öncelikle bizim ilmi almamız lazım ki Haç 54 bu açıdan çok manidar. O kendilerine ilim verilene bilsinler ki. Bu ilim verilenler onlar 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 tane ayet-i kerime ilim verilenlerden bahsediyor. İlim verilenler, evet. Nahl suresinin 27. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107 kendilerine ilim verilenler. Haç 54 ilim verilenler. Kasas 80 ilim verilenler. 9 ilim verilenler. Rum 56 ilim verilenler ve Muhammed 16 ilim verilenler. Öyleyse kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu İhşaat makamının söylediklerinin hatta inen sözler olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri için Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler adıyla iki grup oluşmuş ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği yolundan gitmek. Namazını, niyazını, orucunu, düzgünü, dürüstlüğü. O yani benim aklıma o geliyor.
3: Allah'a ulaşmak için bence önce değil bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek.
1: Tam anlamıyla ibadet yerine gelince Allah'a ulaşmış oluyor muyuz?
3: Yani istersek ulaşabiliyoruz.
4: Ben Allah dedikçe Allah hemen yanımda hissediyorum. Dua ederek ulaşıyorum. Her türlü Rabbime her türlü ben ne istersen veriyor Cenab-ı Rabbim bana.
1: Allah-u Teala istiyor ki biz de ruhumuzu ermiş evliyalar gibi Allah'a hayattayken, yaşarken erdirelim. Böyle manevi talepleriniz oldu mu Allah'ım? Ben Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi sana ulaşmak, ermiş evliyan olmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
2: İsterdin ama imkanların yok ki.
3: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
4: Hiç öyle aklıma gelmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah-u Teala diyor ki bir dilekle sizi bu hale ben getireceğim. O duayı etmek ister misin?
2: Etmek isterim tabii. Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Nasıl ki ermiş evliyaları sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu ölmeden sana ulaştırırım. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dini bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek dediği. Dini bütün bir insan olarak Allah'a ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçiyor? Hayır. Bugün din öğretimiyle, İslam'ın beş tane şartıyla gerçekleştirenler bunu o şekilde kabul ediyorlar. Dini bütün Müslümanlar diyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın dini hiçbir zaman bütünlenmemiştir. Eğer dilemediyseniz Allah-u Teala'nın katında Müslüman da sayılmıyorsunuz. Dini bütün de sayılmıyorsunuz. Dilemediyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu belki biraz ikaz edici, belki biraz onur kırıcı ama hala aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa kendilerine ne kadar yazık ettiklerini belirtmek için bunları söylüyoruz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İslam'da, Kur'an'daki İslam'da hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 tane hedef. Bu 7 hedefe ulaşabilmek için de 7 vasıta lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tövbesini gerçekleştirmedikçe hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değil. 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olarak asr-ı saadete ulaştılar. Biz de eğer bugün asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Kur'an'ın bütününden hareket etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın ilmini öğretenler de onu gene öğrenenlerden öğrenmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bize ilim öğretecek mürşidi tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah dostu. Rehberler.
1: Yunus Emre Mevlana bugün yaşasaydı onların sohbetine bulunmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii o ister istemez miyim de. Bak ben mesela ta Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. Burada bir sıcak bir hava var. Aşağı yukarı haftada 2-3 gün geliyorum.
3: Günümüzde benim şu anda şöyle söyleyeyim. Kimseye, mürşitlere de bir güven. Şu zamanı mürşitlerine de bir güvencim kalmadı. Yani tahrikat ehli gibi onlara bir güvenim kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim, direkt Allah'a bağlanmayı tercih ederim.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlanıyoruz sünnetlerine, hepsine inanıyoruz ama ben cemaatlere bağlanılmayı hiç istedim bile bağlanamadım, hiç de bağlanmak istemiyorum.
1: Ben o yoldayım zaten. Acaba bugün yok mudur peki? Kıyamete kadar var mı?
3: Zor. Bulmak çok zor. Güvencimiz yok. Yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Nasıl güvenelim?
1: Biz diyor mürşitlerimizi, resullerimizi kıyamete kadar ard arda göndereceğiz diyor.
4: Güvensek, inansak tabii onların yolunda gidip gitmek isteriz ama güvenmiyoruz, inanmıyoruz.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne düşünüyorsunuz?
3: Tamam, ben Allah'ıma yalvarırım, söylerim, bana güvenilir bir kişi göndersin derim tabii ki ama şu zamanda çok zor diyorum ben size, onu açıklıyorum. Yok, yok ama var.
1: Allah var diyor.
3: Var tabii ki, var da nerede?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenemiyoruz. İnanmıyoruz dedi. Güvenip inanacağımız bir mürşidi nasıl bulabiliriz? Her şeyden evvel 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor Allah Teala. Ve delalette olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Başlangıç noktasında delalettedir her insanlar. Delalette olanlar içinde mürşit olmadığına göre o zaman mürşit bulabilmek için mutlaka delaletten kurtulmak lazım. Başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ama delaletten kurtulmak bir dilektir. İşte ayet-i kerimeler Bakara 198 siz ondan hidayetten önce elbette delalete kalanlardandınız. Alimen 164 ondan evvel Allah'a ulaşmayı denemeden evvel onlar gerçekten apaçık delalet içindeydiler. Enam 77 Rabbim beni hidayete ermedirmese mutlaka delalete ki kavimden olurdum. Şura 20 onu yaptığım zaman ben delalete olanlardandım. Şura 52 sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Daha önce ulaşmayı dinlemeden önce delaletteydin. Seni delalette bulundukla hidayete erdirmedim. Ve başlangıçta herkes delalette. Ama Allah Teala hem Rad 27 hem de Şura 13'te ne yapıyor Rabbimiz? اَنَّ اللّٰهَ يُدَلِمْ مَنْ يَشَاءُ Allah dinini delalete bırakır. وَيَهْتِ اِلَهِ مَنْ اَنَابُ Ve enab olanları, o delaletteki delalette olanlardan enab olan yönelimleri kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala yönelmekten bahsediyor. Öyleyse Allah'ın bizi delaletten kurtarıp hidayete erdirmesi Allah'a yönelmemize bağlı ve 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelirse, delaletteyken Allah'a yönelirse, Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Her insanın mutlak surette doğduğu an Allah Teala tarafından mürşidi tayin edilir. Nahl 45, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45, sabır ve namaz Allah'tan isteyiniz. O kişi için tek bir mürşit vardır. Kim tayin edilmişse odur. Herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir, hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Tüm devirlerde böyle olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde vesile var. Sizin için o vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Allah-u Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cappu Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Bir sualim olacaktı inşallah. Allah-u Teala'nın vazifeli Resullerinin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun, seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Resullerin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız? İbrahim 4 ve Mars'a namın Resulü inna bil lisani kavmi lübeyne lehum. İsra 15 وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَنَا بَرَسْتَ رَسُولَ ve Sünnet 44 mutlaka o ayetleri açıklayan, o kavmin lisanını açıklayan bir Resul var. Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanını beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. Hiçbir kavim yoktur ki o kavme gönderen Resul onların lisanıyla hitap etmesin. Onlar hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavmin lisanını öğretenlerdir. Hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavminin lisanıyla öğretenlerdir. Öğrenenler veli resullerdir. Allah'tan öğreniyorlar. Onlar kendi kavmin lisanıyla kendi kavimlerini öğretiyorlar. Kıyamete kadar her kavme kendi lisanıyla açıklamalarda bulunsun diye Allah'ın Resulleri mutlaka birbiri arkasından arası kesilmeksizin gönderilecektir. Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikrin faydasının çok görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Zikir yapmak, Allah'a yakın olmak, Allah'ın dediklerini, emirlerini yerine getirmek yani.
4: Zikir yapmanın faydası böyle psikoloğa gideceğine zikir yap. Darda, zorda kaldığın zaman, üzüldüğün zaman hep öyle yapıyorum.
1: Zikir yapan bir insan sürekli mutluluk yaşar.
2: Yani bunu ağzından düşürmeyeceksin yani. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu ağzımızdan hiç düşürmüyoruz.
3: Zikri yaptığım zaman ben zaten Allah'la beraber olarak hissediyorum kendimi. Ben öyle ona o kadar yakın hissediyorum ki şimdi arada bir perde bile olmadığını hissediyorum. Huzur bulursun Allah'la ta böyle hani bir perde kalkar aradan. Sadece onunla meşgul olursun.
2: Bazı şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle. Şimdi,
1: zikir yaptığımız zaman şeytan bizi etkileyebilir mi?
2: O kendinde kalmış bir şey. İşte etkilenmek istiyorsan etkilenirsin yani. Ama kendinden diyorsun yok ben etkilenmem. Şeytan neymiş onu şey yapmam, tanımam, etmem. O kendinde kalmamış bir şey.
3: İlmi isteyene veriyor. Yani şeyi de zenginliği de kendi istediğine veriyor. Onun için ben ilmi istedim Cenab-ı Allah'tan. Ben 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okudum. Çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun üreten arkadaşlarımdan da. Çok çok mutluyum.
0: Misafirimiz bazen şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle dedi. İnsanlar şeytana kendilerinde olmayan sebeplerle mi uyuyorlar? Hayır. İbrahim 22 iş oğlu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de sevaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, birisi şeytan. Şeytan nefs cehaletiyle şeytana uyuyor. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani delalette olan biz hidayetteysek şeytan zarar veremiyor. Bir insan neye karar verirse onu yapar. Şeytan bu kararın hep negatif olmasını çalışır. Eğer kişinin pozitife ulaşmak konusundaki iradesi yeterli değilse şeytan ona yaptırmış değildir. Kişi kendi iradesiyle şeytanın dediğini kabul etmiştir. Şeytan sadece teklifte bulunabilir, kandırmaya çalışır. Asla yaptıran değildir. Hangi işlemi yaparsanız yapın, o sizin irade yapınızdan kaynaklanır. Öyleyse şeytanı vasıta olarak görüp bir tarafa saklanamazsınız. Eğer bir başarısızlık söz konusu ise hangi konu doğrusu olsun bu bize aittir. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. uygun görürseniz bir sualim olacak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet. Hücurat 14'te kâletel arabu amennâ. Arapler dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır, mümin olmadınız. Velâkin kullu eslemnâ. Velemâ yıkılın mâne fî kulübün. Kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilden iman ettiklerini söylüyor ama kalpten iman etmeyenler. Maide 41'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Ey ya ve Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Günümüzde Resul yerine geçerek yerine el yazması. Günümüzde Resul yerine geçerek Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğretenler Allah'a inanan herkes mümindir demektedirler. Bunlardan din öğrenenlerle 14 asırlı hücret 14'te biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin, delalette olanlar, kafir olanlar aynı çizgidedirler. Küfrün bittiği, müminin olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ama Allah Teala'nın mümin kavramının bütünleştiği nokta 14. basamak, Allah-u Teala o noktada kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Onlar ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Yani ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bize sürekli ibadetlerimizden uzaklaşmamamız gerektiğini söyleyen insanlar Allah'ın düşmanı sayılır mı? Böyle durumlarda ne yapmamız önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, her devirde ateşe davet eden şeytanlar, insan şeytanı ve cin şeytanlar var. Ahzab 67-68 bunlardan bir grubunu oluşturuyor. قَالُوا رَبَّنْ اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا اَكْوَرَنَا فَدَنُنَا سَبِيلَ Onlar ibadetlerimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da onların iki kat azaplanacağını buyuruyor. Neyse bunlar tabii ki Allah'ın düşmanı. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, sebat göstermeyi vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmayı açıklar mısınız? Evet. Sabır gösterip vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmak, iştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet ve nusret. Bizler mutlak surete hedeflerimizi tayin edip dua yapmalıyız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret göstermeliyiz. Bize düşen bu ama bizim niyetimiz ve gayretimiz sonucu belirlemiyor. Mutlaka mürşidin himmetiyle destekleniyoruz. Allah'ın nusretiyle de hedeflerimize ulaşıyoruz. O liyakatın sahibi ve ondan sonra mükafat. Allah razı olsun. İstanbul'dan Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılarken huşu içinde olabilmek için en çok nelere dikkat etmeli? Zikre. Yani huşu içinde namaz kılmak istiyorsan zikirle namaz kılacaksın. Allah Teala Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde "Kattaflahal müminun ellezine fi salatim haşiun." Ve minel felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öbür taraftan Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde onlar namaz kılarlar ama namazlarından sev içindedirler. Öyleyse iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben mümin 1 ve 2'de huşu içinde namaz kılanlardır. Bakar 45-46'ya göre hacet namazın kılınması halinde müşridi sormak üzere Allah-u Teala'nın müşridi gösterendir. Ama namazlarından bir de gafil olanlar var. Maun 4 ve 5'te belirtildiği gibi. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, vahiy nedir? İlham nedir? İkisi arasında fark var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. İlham Allah-u Teala'nın tefekkür standartlarında bir konuya ait olan noktasal yardımıdır. İki arasında fark var mıdır? Evet. Vahiy ya mazhar olanlar, daimi zikrin sahipleri her an bilmediklerini Allah'tan sorup öğrenme yetkisine sahiptirler. Ama ilham daimi zikre ulaşmayan insanların belli konuda Allah'tan aldıkları yardımdır. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Şeytanla mücadeleye zikirle olur. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple şeytana galip gelmek noktasında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için ne yapmalıyız? Şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için evvela Resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve mutlak surette dilememiz halinde Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ne yapmalıyız? Mutlaka bizi hedefe ulaştıran ulaşma dileği kalbimize yerleştirmeliyiz. Dilden ikrar, kalben tasdik. Dilin söylediği kalbinde olacak. Ama dil söylüyorsa ve kalpte yoksa o zaman o kişi kurtuluşta değildir. Dil söylüyor ama bu dilin söylediği kalbinde yoksa Yunus Emre'nin tabiriyle içi kafir dişi Müslüman birisidir. Bu özellik de münafıkları tarif ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: El-Fatiha ma'a salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yalova'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İnsanlar Fatiha ölülere okunmaz, Fatiha'nın anlamı yaşayanlar içindir diyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fatiha ölülere de okunur, yaşayanlara da okunur. Allah hepimizi yaratandır ve Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın hedefi mutluluktur. Ve bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Bir ahiret mutluluğu, bir de dünya mutluluğu. Öyleyse ahiret mutluluğu sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile gerçekleşir. Kim Fatiha'yı okursa kesinlikle derecat kazanır. Yani hangi ayet-i kerime okusan derecat kazandığınız gibi Fatiha'yı da okuduğunuz zaman derecat kazanırsınız. Özellikle onu

kesin vasıtasıdır, vesilesidir. Ama aynı zamanda Fatiha yaşayanlara da okunur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi. Yasin'in de Yasin suresinde de Yasin 60-61'de Allah ne buyuruyor? Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytan. İnnehu lekum adun mubin. Ve ne yubudun azâ sirat-ı müstakim. İşte bu hayat senaryosunda Allah'ın bizler için tayin ettiği hedefe ulaşabilmemiz Allah'a kul olmamıza bağlı. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumundadırlar. Öyleyse yaşayanlara Fatiha okuduğumuz zaman onlara vermemiz gereken ders nedir? Allah buyuruyor ki Fatiha'da sadece sana kul oluruz. O zaman yaşayan kişiye bu mana itibariyle Fatiha okuyup anlattığımız zaman demek ki başlangıç noktasında insanlar hep şeytanın kulu durumundadırlar. Zümer 17'ye göre. Ama Allah Teala sadece kendisine kul olmamızı buyuruyor. O zaman yaşayan kişilere de Fatiha okunur. Ölenlere de Fatiha okunur. Yaşayanlara da ders almaları istikametinde onların Allah'a ulaşmayı dilemesi için okunur. Kul olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab edinler. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Nasıl kurtarmışlar kendisini? Ve anâbu ilallâhi. Allah'a yönelmişler. Allah'a kul olmuşlar ve kullarımı müjdele diyor. Dolayısıyla ikisi de Fatiha'nın muhtevası içine. Bir taraftan kişi kendi kendine Fatiha okuduğu zaman Kur'an tilaveti açısından derecat artırımıdır. İkincisi de Fatiha okuduğu zaman ders almak suretiyle birinci safa kulluk ile başlayan bir muhtevayı da içeriyor. Öyleyse Fatiha ölen insanlara da okunuyor. Ölen insanlar bir sebeptir. Kişi derecat kazanır. Fatiha yaşayan insanlara da okunuyor. Fatiha'dan almamız gereken şeytandan kurtulup Allah'a kul olma dersini içeriyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında nefsini bilmek, nefsine arif olmak, nefs cihadı ve nefs tasfiyesinin yanı sıra nefsine zulmetmek, nefsini hüsrana düşürmek diye kavramlar insanlara anlatılmıyor. Nefsle ilgili bu kavramların bilinmemesi insanları hangi sonuca ulaştırıyor? Çok güzel gerçekten. Tekrar kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve kainat yokken de Allah vardı. Allah'ın yarattığı kainat altı alemden oluşuyor. Emr alemi, karşı emr alemi veya zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi. Emr aleminde melekler var, zülmani alem. Gayb aleminde cinler var, cinlerin nefsleri, zahiri alemde insanlar var, insanların nefsleri. Ve bu kainat görüldüğü gibi insan vücudu şeklinde iç içe. İşte bu iç içe insan vücudu şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve bütün insanlar hayata dünya gezegeninde başlıyorlar. Ama serbest irade sahibi insanlar için önünde iki yol var. Bir, doğar doğmaz üzerlerinde bulundukları negatif yol. Çünkü doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Belki böyle bir resim de yapılabilir. Doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilmesi ancak Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani herkese bu negatif koşullar veriliyor. Bunların pozitife çevrilmesi bizden isteniyor. Ve bir dilekle başlıyor. İşte bu dilekle başlayan 19 negatif özellikten kurtulmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefsin cihadıyla gerçekleşir. Ama bunu yapmadığı takdirde kendi haline bırakılsa o zaman o kişi kendini nefsine zulmeden, nefsini hüsrana düşürenden

0: hüsranından birisidir. Zaten başlangıçta herkes hüsranda. Ne diyor Allah-u Teala? Belki onu da yapmışızdır. Bakalım. Gideceği yer cehennem. Şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle değiştirebiliriz. Herkes hüsranda. 19. özellik. Başlangıçta herkes hüsranda. Vel Asr suresine göre. Vel Asr suresini ifade edeyim. Vel Asr innen insane lefî husr. Bunu öyle değiştirelim. Yani herkes hüsranda. Bu insanların kendisini hüsrandan kurtulması, kendi nefsine zulmetmekten kendisini kurtarabilmesi ancak bir dilekledir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu ancak kişi kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Başlangıçta herkesin kalbi ölü mü? Evet. Bakın ne diyor? Herkes sağır, dilsiz ve kör ve ölü. Herkes ölü durumda. Ama bu ölü kalpler neyle diriliyor? Hikmet nuruyla. Öyleyse bir insanın kalbinin dirilebilmesi hikmet nurunun sahip olmasına bağlı. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, hikmet sahibi alimle oturun. Yani sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetten zühde. Yani bakın her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle oturunuz. Buraya bir ilave yapalım. Hikmet sahibi alimle oturunuz. Çünkü hikmet sahibi alim hikmet nurunun sahibidir. O zaman kimin Kur'an-ı Kerim'i nereden öğrenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İki tür alim var. Hazreti Ömer diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yine bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle münafık. Onlar da alim, onlar da din öğretiyorlar ama onlar bu ümmet için en büyük fitneyi teşkil ediyorlar. İnşallah beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle. Hikmet sahibi alim hikmetin sahibidir. Hikmet sahibi alim ihlasın sahibidir. Hikmet sahibi alim tevazunun sahibidir. Hikmet sahibi alim Allah nasihatle vazifelendirir. Hikmet sahibi alim yakinin sahibidir. Hikmet sahibi alim dünyayı rağbetten kesilmiştir. Ve hikmet sahibi alim bu özelliklerin sahibidir. Allah'ın izniyle. İnsanları hangi sonuca ulaştırır? Onların hem ahiret ve dünya saadetinin dünya saadetine engel olur. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali çevremdeki insanlara tebliğ yaptığım zaman bana tarikatın, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşidin şirk olduğunu, zikir farz olmadığını ve mürşid için hacet namazı Kur'an'da olmadığını söylediler. Bu konudaki ayetleri söyleyebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşim, tarikatın olmadığını söylüyor. Tarikat bir Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman bir kere tarik yoldur. Tarikat da yollar demektir. Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım Allah-u Teala ne diyor? Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Devrin İmam'ın ana dergahından 7. gök katına 7 tane tarikle ulaşılır ve 7. gök katında 7 alemden oluşan bir muhteva ile ruh Allah'ın zatına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakim yolunun 4 bölümden bir tanesi dikey birinci dikey bölümü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse tarik-i müstakim bir Kur'an gerçeğidir. Vallahi Teala kişi eğer tarik-i müstakime ulaşıp mürşidine tabi olmasa mutlaka onun mürşidi şeytandır. Nisa 168'e göre. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edenleri, saptıranları, kimdir bu mürşide ulaşmaktan men eden? Tarikat yoktur diyen kişi. Allah onları mağfiret etmez, onları sırat-ı müstakime, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse bir Allah'a ulaştıran tarik-i müstakim var, bir de şeytana götüren, cehenneme götüren tarik-i cehim var. Allah Teala bunları hep ayetlerde söylüyor. Ve Allah Teala kime yardım edeceğini de bir söylüyor cin 16'da. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı. Şimdi tarikat üzere olmak mürşide tabiyeti gerektiriyor. Yani onlar mürşitlerine tabi olsalardı, onlara katımızdan kalpleri doyuncaya kadar rahmet verirdik. Tasavvuf yoktur diyor. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kitabı ve sünnetimi, Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakıyorum. İşte tasavvuf, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Resulullah'ın sünnetidir tasavvuf. Resulullah'ın sünneti olduğunu hangi ayet bize söylüyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi ne diyor? وَاسْفِرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ. Tasavvuf neyle yaşanır? Tasavvufun odak noktasında mürşit ve mürit vardır. Şimdi hemen bu ayet-i kerimeye bakalım. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabretir. Allah'ın zatını dileyenler, sabah akşam dileyenler onlar mürittir. Allah'a murad eden kişi. Ama Allah'a murad eden kişi kimine tabi olmuştur? Mürşidine tabi olmuştur. Ve mürşide Allah-u Teala emrediyor. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek, yani müritlerle beraber Rabbine, dua edenlerle beraber sen de onlarla bulun. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek itaat etme. İşte insanoğlunun iki tane düşmanından bir tanesi nefstir, dünyadır. Diğeri de bu dünyayı bize gösteren şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Her ikisine de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, tam tersi Kur'an-ı Kerim'de olduğunu izah ediyoruz. Ve mürşidin şirk olduğunu, tam tersi mürşide tabi olmayan kişi delalettedir, şirktedir. Hemen mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Her delalette olan şirkte midir? Evet. 19 negatif özelliği de bu kenara alalım ve tek tek inceleyelim. Yani başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi delalettir. Delalette olan herkes şirktedir. Bakın ikinci nokta şirktedir ve delalettedir. Öyleyse onlar ondan önce delaletteydiler demek, onlar şirktedir demektir. Mürşide tabi olmayan herkes şirktedir. Arap 186. Mürşidlere tabi olmayan kişi için bir hidayetçi mürşit yok, şirkte olan kişi için. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Kehf 17. Şirkte olanlar, mürşidine tabi olmayanlar için bir mürşit yok. Taha 123. Tek tek inceleyebilirsiniz. O zaman aslında Kur'an-ı Kerim gerçeğine, Kur'an-ı Kerim gerçeği mürşidin şirk olduğu, mürşide tabi olmayanın şirkte kaldığı, zikir farzdır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8 zikri farz kılmış. Asap 41 çok zikri farz kılmış. Nisa 103 daimi zikri farz kılmış. Ayetler gayet açık ortada. Hacet namazı ile Kur'an'da mürşide ulaşmak için hacet namazı yoktur diyor. Vardır. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde bunu söylüyor. وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ Sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Mürşid niçin isteniyor? Mürşidsiz insan ruhu Allah'a ulaşamaz, gök kapıları o kişiye açılmaz. Nasıl ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli melekler görev yapıyorlarsa, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında da gök katlarının kapısı kendisine açılan devrin imamı mürşitle bu seyri sülük yapılır. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'a ulaşma dileğinin önemini ve dileme ayetlerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşma dileği Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede kim bu dileğin sahibi değilse Allah onu delalete bırakır. Delalete olanlar için bir hidayetçi yok. Ama kim 7 ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Belki ne yapılabilirse olsaydı tek bir şeyde, yani bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayet gereğince delalette kalır. Delalette onun için mürşit yok. Hemen sağ tarafında da iki, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 tane ayet-i kerime, onları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için mürşit mutlaka var. Allah onları ulaştırıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için onlar için bir mürşit bulunmaz. Çünkü Allah onları delalette bırakıyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda da 7 hadisi var. Daha çok hadisi var ama biz başlıca 7 tane hadis sizlere veriyoruz. Evet. Bakın hadislerde de o zikrediliyor. Dördüncü sual Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali, bazı insanlar secde etmenin namazda yaptığımız gibi alnımızı yere değdirip yere kapanmak olmadığını iddia ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun böyle olduğunu buyuruyor. Çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Bu olay secdeyi ifade ediyor. Secdede ağlarla huşuları artar diyor. E şimdi olmadığını söylüyorlar. O zaman bu zat-ı muhteremlere söyleyelim bakalım onlar secdeyi nasıl tarif ediyorlar. Hadi bu bizim yaptığımızı yanlış görüyorlar da onların bildiği bir secdeyi bize göstersinler bakalım nasıl yapılıyormuş. İkinci suali, Akaf 29'daki ayet-i kerimede geçen uyarıcı cinler, Enam 130'da geçen cin resuller müdür? Evet. Her resul nezirdir. Her nezir de resuldür. Kur'an-ı Kerim gerçeği. Öyleyse kim neden Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor? Peygamber Efendimiz arada birisi değil. Asaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı olanlar kavim resulleri hikmetin ötesini kimden alırlar? Kavim resulleri hikmetin ötesini devrin imamından öğrenirler. O zaman bu nezirler Resulullah'ın sohbetine katılarak ne öğrenmişlerdir? Hikmetin ötesini öğrenen, onun sohbetinde katılan ve kavimlerine nezir olarak dönenlerdir. Cinlerden bir grubu Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı dinleyen cinler okumak olarak tamamlanınca kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Enam 130 ayeti Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allah-u Teala insanlara da cinlerde de Resuller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ne bir Resuller, Peygamber Resuller vardır. Ancak cinlerden ne meleklerden ne de ne bir Resuller olmaz. Sadece ne bir Resuller insanlardan seçilir. Ama cinlerden ve meleklerden veli Resuller seçiliyor. Allah razı olsun. Mutlaka Nebi Resul veli Resuller'in üstün. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç istisna görülmemiştir. Bütün Resuller de Nebidir. Sözü Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Kullu Resulün Nebi'in olayı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İşte o tersliği ifade eden ayetlerden bir tanesi de bu ayettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama cinlerden bir nevi Resul söz konusu değil. Enam 75'te Allahu yestefi minel melaikete Resulen minel nas. Meleklerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama meleklerden bir nevi Resul söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve güçlü kanallerinizden hürmetle vasiyetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kıymetli hocam, izninizle bir sualimiz arz olacak. Bugün İslam alemi vasıta emirlerini hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadırlar. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kıymetli hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bugün İslam alemi vasıta emirleri, hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadır. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşim, çok basit. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartan vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 2 tanesini devre dışı bırakıp İslam'ın 5 şartına indirgeyen kimlerdir? İnsan ve cin, şeytanlar. Ama bunlardan kurtulmak ancak hikmet sahibi alimle mümkündür. Nitekim hem Resulullah'ın hadisi var hem de Kur'an ayet-i kerimesi var. Kur'an-ı Kerim'i kişi okuyor ama Allah-u Teala şunu söylüyor. Diyor ki Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi aslında herkes bilmiyor. Herkesin bilmediğini başlangıçta nereden biliyoruz? Ayetlerden gafildirler. Ayetlerden gafil olan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladıkları zaman Allah-u Teala Ali İmran 7'de şöyle diyor. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir. Müteşabih ayetleri Kur'an'ı kendi kendine okuyan insanlar kalbi yapı itibariyle 3 grupta toplanıyor. Kalbinde zey olanlar. Müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Fitne çıkartıyorlar. Rasyon da Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerine okuyor ama tezekkür edemiyor. İkisi de Allah'tandır diyor. O da tezekkür eder. Açıklayamıyor. Yani diyor ki ben bu müteşabih rasyon, ben dilimde derinleşmişim, ilmim çok üst seviyede ama ben müteşabih ayetleri bilmiyorum. Her ikisi de Allah'tandır. Müteşabih ayetleri açıklayan sadece kim var? Ulul Elbab. Ulul Elbab kime soruyor? Ulul Elbab Allah'tan öğreniyor. O zaman eğer Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab Allah'tan öğreniyorsa biz o zaman kimden öğreneceğiz? Biz de Ulul Elbab'tan öğreneceğiz. Onun için Allah-u Teala Enbiya 7'de diyor ki bilmiyorsan, neyi bilmiyorsan, müteşabih ayetleri bilmiyorsan kimden öğrenebilirsin? Zikir ehlinden, Ulul Elbab'tan öğrenebilirsin. Öyleyse herkes Kur'an-ı Kerim'i Ulul Elbab'tan, hikmet sahibi alimden öğrenecek. Çünkü müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab bilir. Ulul Elbab da kendi kendine bilmez. Allah'tan öğrenir ve öğretmekle vazifelidir. O zaman Allah Teala sistemi o şekilde kurmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize değil okuyabiliriz, derecat kazanırız ayrı. Ama Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsak mutlak surette hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Nitekim Allah Resulü Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Hidayetle okumak mürşitle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Mürşide tabiatla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir ve İslam alemi bu yanlıştan ancak hikmet sahibi alemin öğretisiyle kurtulabilir. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Buradaki temizlenme aynı zamanda nefsimizin temizliğidir diyebilir miyiz? Elbette. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinden. Allah Teala Tövbe 103'te ne diyor? Onların mallarından sadaka alarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et. Onlara dua et. Dolayısıyla bu ayet onun ispatıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan'da zekatın ve birin haricinde verilen fitrenin hikmeti nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılan her şey muhakkak ki bir sebebe dayalıdır. O ayın faziletli, Allah'ın emrettiği biçimde hepimize nasip olması bir nevi, o fitrenin de verilmesi Ramazan'ı Allah'ın emrettiği biçimde ihya etmemiz bir sebeptir. Allah razı olsun. Günahlarımızın kefaretidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir izleyici muhterem hocam, her meselede Kur'an'a bakmamız gerektiğini, Kur'an'a uymayan hiçbir şey kabul etmememizi ve kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu buyurdunuz. Kur'an'da kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu hangi ayette söylüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendine mütruf olarak size müsahar, emre amade kıldı. Kainattaki her şey insanın emrine müsahar kılmışsa buradan şunu anlıyoruz, aslında kainatın şekli insan şekli. E nereden biliyoruz? Ya Allah Teala yerin göğün kendisine gösterdiği en üst noktadaki Allah'ın tasarımında olan devrin imamından biliyoruz. Allah Teala ne diyor? Mesela nebilere ve devrin imamlara Allah tasarruf eder. Nebiler insandırlar. Allah Teala kainatın bütününe tasarruf ediyor. İşte Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Bunu kim söylüyor? İnsan olan, beşer olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyleyse Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. O zaman Allah kainatı mülkü olarak kabul ediyor, tasarruf ediyorsa kainatın şekli nedir? İnsan şeklindedir. Çünkü insana tasarruf ediyor Allah Teala. Enfal 17'de keza öyle, bütün bunlar hepsi bize Allah'ın daimi tecellisi insan vücudu şeklinde olarak zikredilmiş. Ve bir başka hakikat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah insanı kendi suretinde yarattı. Buradan da o sonuca ulaşabiliyoruz. Azerbaycan'da bir izleyicimiz Muhterem Hocam, şeytan hem korkuyor hem de Allah'ın emrine uymuyor. Korkmasına rağmen Allah'ın emrine nasıl uymadığını açıklar mısınız? Ona bunu yaptıran nedir? Sevgili kardeşlerim, ümit ve korku söz konusu. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Allah kimin duasını kabul eder, kimin duasını kabul etmez? Allah duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbinde rahmet olmayan kişinin duasını kabul etmez. O zaman rahmet yoksa bu kişilerin öğretisi korkuya dayalıdır. Muhterem Efendimiz, insanla Allah arasındaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. İlla korkuyu devreye alacaksak bu korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Başlangıç noktasında Allah Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çünkü insan olarak yaratmış. İnsan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürmüş. Allah kendi ruhundan üfürdüğüne göre varlıklarda, yani yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ama bu en çok sevdiği insan Allah'ın kendisine bahşettiği hayat senaryosunda o sevgi sermayesini tüketip iflas edebilir, sevgisini de arttırabilir. İşte tamamen iradesiyle kendi seçimine bağlıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşidine tabi olur, teslimlerini bir bir gerçekleştirirse Allah Teala onu daha çok sever. Evvela o kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'ın ona sevgisi artar. Sonra sever, daha da artar. Sonra aşık olur, daha da artar. Sonra hayran olur, en üst noktada olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin artışını görüyoruz. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, her gün Allah Teala'nın ona başlangıçta vermiş olduğu sevgi sermayesini her gün biraz daha zarar ederek tüketir. Ve sonuçta iflas edenlerden olur. Ve Allah'ın huzurunda o sevgiyi tamamen boşa kullanmış varlıklar aleminde en kötü noktaya ulaşır. Yani öyle bir varlık olur ki hayvanlardan daha derekede olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azerbaycan'dan selamlarınız var. Muhterem hocamız, sizler çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualimiz var inşallah. Bir Allah dostu Allah'a itaat eden zindanlarda olsa belə bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda olsa belə bədbaxtdır diye buyurmuştur. İnşallah bu söz açıklar mısınız? Saygı ve sevgiyle ellerinizi öpüyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olsak, bir Allah dostu Allah'a itaat eden zinlerde olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan sarayda olsa bahtiyardır. Bunu açıklar mısın diyor kardeşimiz. Evet sevgili kardeşlerim, bizim bir slaytımız var. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Aslında bütün kainat Allah'ındır. Ülkeler de Allah'ındır. Ve insanlar yaşıyor ama bu hayat senaryosu içerisinde Allah'ın cezalandırdığı, hapse attığı kişiler var. Bir de Allah'ın güzel hayat kendisine bahşettiği kişiler. Bu neye göre şekilleniyor? Akil ve bali olduğu noktadan itibaren kişinin Allah'ı dilemesine veya dilememesine göre şekilleniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün bu kainatı senin için yarattım ama sen de boşuna değilsin. Seni kendim için yarattım. Öyleyse her şeyin uğruna yaratıldığı insanın hedefi Allah'tır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Şimdi eğer yaratılış hedefine uygun olarak bu kişi yapmadığı takdirde, yapmıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, o zaman mülkünde, mesela şu anda hangi ülkede birisi isyan ederse, kolluk kuvvetleri onu alır tutuklar, hapse atar. İşte hapis bir nevi Allah Teala'nın zindanı. Ama bu zindanda kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, hemen zindandan kurtulup Allah'ın ülkesine geçer, mutlu olur, bahtiyar olur. Ama Allah'ı unutan, yani kişi ömür sermayesi içerisinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman sarayda da olsa, nerede olursa olsun, kesinlikle mutsuz, huzursuz, bedbahtır. Dünyada sarayda gibi görünen ama gerçekte Allah katındaki yeri zulmani yer, alem olan ama dünyada çok sıkıntı çeken ama Allah katında, Allah'ın ülkesinde olan nice insanlar var. Öyleyse her şey Allah'ın insanlar için tayin ettiği hedefe göre şekilleniyor. Hedefine doğru yolculuk yapan kişi zindanda olsa bahtiyardır. Allah'ın kendisi için seçtiği hedefe kilitlenmeyen, ona doğru hareket etmeyen kişi kendi haline yozlaşmaya kalırsa sarayda da olsa bedbahtır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an bu program daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vel Asr suresi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünü içerisinde apayrı bir yere sahip. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in güzide sahabesi birbiriyle karşılaştıklarında mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı Allah dostu Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı şiir kitabında Vel Asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var. En başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknündür bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel Asr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel Asr suresi. Birinci yedili basamak ameni olmayı, ikinci yedili basamak ıslah edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Künnu alimen ev mutallimen ev sami'en ve la tekunu rabiyen. Veya künnu alimen ev mutallimen ev sami'en ev muhubben ve la tekunu hamisen. Fetehlük. Yani ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, ya seven olun. Sakın beşincisi olmayın veya ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun ama sakın dördüncüsü olmayın. Dördüncü grup kimlerdi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani onları istemeyenler. Her devirde ilme ve ilim ehline buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden daima çoktur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dini hayatımızda Vel Asr suresi vazgeçilmez bir hakikati ihtiva ediyor ve hepimizin hem öğrenmesini hem de mutlaka Vel Asr suresinin bütününü yaşamasını Allah-u Teala bizden istiyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman 3 ayetten oluşan Vel Asr suresini acaba nasıl hayatımıza tatbik eder yaşarız? Beraber görelim. Evvela Allah Teala tüm insanları bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala bize bir nefs vermiş. Şems Cedide bizi nefsle dizayn etmiş. Ve sevgili kardeşlerim, nefsimiz manevi hayatın merkezi diyelim. Neden öyle diyorum? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm,
haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan dağılımları farklı olsa da pençelerini bu 19 hastalığa geçirmek suretiyle bizi Allah'ın yolundan alıkoyabiliyor, bizi Allah'ın yolundan saptırabiliyor. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Maasül suresine baktığımız zaman 3 ayetten oluşuyor. Vel asr, asra yemin olsun. Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Ama Allah Teala asra yemin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecek. İşte asra yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, kimler hüsrandadır? Allah Teala bunun hakikatini Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde veriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize şöyle buyuruyor. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Len eşrekte ne yapettenne amaluke ve le tekunu minel hasirin. Sana ve senden öncekilere bütün peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şirk koşarsanız başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte, küfürde, delalette 19 negatif özelliğin sahibi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk için söylediklerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmayacaktır, aya tapmayacaktır, yıldızlara tapmayacaktır, elleriyle yontuklarına tapmayacaktır. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَٰهُ وَوَهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَوَ. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Yani ilimleri var ama bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa insanlar delalette ama dinin yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekten de başlangıç noktasında herkes delalette. Bir insanın delalette olduğu süre içerisinde gideceği tek bir yer var, cehennem. 7 grup ayet-i kerimede delalette olanlar için Allah-u Teala onların gideceği yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, bizden Allah ne istiyor? İnsanı çok seviyor. En sevdiği mahluk olan insanın hiç kimseye vermediği emanet olan ruhu Allah zatından insana üfürmüş ve insandan istediği tek şey insanların mutlu olması. Hem ahiret hayatında mutlu olması hem de dünya hayatında sonsuz saadeti yaşaması. Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey mutlu olmak. Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki bu iblis denen mahluk insanların cehaletinden faydalanarak zor olanı iblis insanlara kolay gibi gösteriyor. Kolay olanı da insanlara unutturuyor. Öyle bir varlık işte. Ama sevgili kardeşlerim, artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle artık İblisin öyle eskisi gibi insanları kandırıp peşinden sürükleyip cehenneme götürmesi olamaz. Her devirde insanların çoğu cehenneme gidecek ama bu dönem hariç. Bu dönemde Efendimizin verdiği müjde şu. Onların çoğu evliyaydı.
İnanıyoruz ki şu an dünya üzerinde yaşamakta olan birçok kişi artık dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu dinin şeriatı da tek, bu dinin bütün esasları da A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda yer almış durumda ve bu dinde asıl bizi hedefe ulaştıran şey insanlar arasındaki kavga değil, dayanışma olduğunu bize ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, biz birbirimize düşman olmak için değil, birbirimize yardım etmek, birbirimizi mutlu etmek ve en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak için Allah-u Teala bizi halketmiş. Allah insanı çok seviyor, insanı çok seviyor, insanı çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ya hocam ben sevemiyorum. Sevemediğim için de mutlu değilim, huzursuz, mutsuzum. Ne olacak benim bu halim mi diyorsunuz? Tek sebebi sizsiniz sevgili kardeşlerim. Sadece siz her zaman Efendimiz buyuruyor mutsuzsanız bunun tek sebebi sizsiniz. Yapmanız gereken şey Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ruhu mu size üfürmüş? Sahibine ulaştıracaksınız. Fizik vücudu mu vermiş? Sahibinin emrinde kullanacaksınız. Nefsi mi vermiş? Sahibine layık bir şekilde temizleyeceksiniz. İradeyi mi vermiş? Allah'ın emrinde, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizden sahip olmadığımız bir şeyi istemiyor. Sadece ve sadece verdikleriyle bizi imtihan ediyor deniyor. Bir kısa var anlatılıyor, meleklerden bir tanesini Allah-u Teala insanlara imtihan olsun diye gönderiyor ve birisine geliyor diyor ki sen Allah'tan ne isterdin? Ben diyor hastalığımdan kurtulmayı isterdim. İşte neyse. Melek elini ona sürüyor, sıvazıyor, hastalığından kurtuluyor. Başka ne isterdin? Başka da benim bir sürü sığırım olmasını isterdim. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Allah Teala veriyor ona. Allah Teala'nın sınamak istediği kendine bir melek gönderdi ve melek Alatenli'ye geldi. En çok istediğin şey nedir ey Alatenli kişi? Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanların iğrendiği şu halimden, halim benden gidilmesini isterdim. Melek onu sıvazlıyor Alatenli, rengi güzelleşiyor. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir ey Alatenli diyor. Benim bir sürü devemin olmasını isterdim. Melek Allah sana bu deveyi de bereketli kılsın diye dua ediyor. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir ey kel? Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelimin giderilmesini isterdim diyor. O da o şekilde cevap veriyor. Melek onu sıvazlıyor, kelliği kayboluyor. Ve kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek soruyor. En çok sahip olduğun mal nedir ey adam? Benim bir sürü sığırımın olmasını isterdim. İnek. Allah-u Teala melek onu da ona nasip ediyor. İneklerin de sana bereketli olsun diyor. Geliyor köre. Allah gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onların gözlerini sıvaladı ve Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa da en çok sahip olmak istediğin şey nedir? Dedi o da koyun. Bunun üzerine ona gebe bir koyun verildi. Şimdi asıl noktaya gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dikkat edin melek vasıtasıyla Allah-u Teala onlara bir şeyler veriyor. Ama verdikleriyle şimdi imtihan başlıyor. Bakın nasıl oluyor. Zamanın evvelinde işte o melek geliyor farklı bir kılıkta bu sefer tek tek ilk kişinin yanına gidiyor ve gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımına sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah'a aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Deveyi vermişti Allah-u Teala. Şimdi o deveyi Allah'ın emrinde, Allah'ın yolunda kullanmasını istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Melek ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek
Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağım hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarını da gazap etti. Şimdi hepimiz imtihandayız. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın verdikleriyle alışverişteyiz. Allah'la alışverişteyiz. Bunu ya Allah için kullanacağız veya Allah'tan gaflet içinde kendi nefsimiz için kullanacağız. Allah için kullandığımız zaman Allah Teala o malın bereketini veriyor. Ama kendimiz için kullandığımız zaman o mal zail oluyor ya iflas edenlerden oluyoruz. Yani ameli boşa giden, ne bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat ne de ölüm sonrası hayatta da cennet yüzünü gören bir kişi oluyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahip olmadığımız şeyi bizden istemiyor. Bize verdikleriyle bizi imtihan ediyor ve gerçekten de imtihanı başarmak, kazanmak istiyorsak mutlaka Allah'ın verdiklerini Allah için kullanmamız lazım. Herkes başlangıç noktasında fitnede. Ama fitneden kurtuluş neyledir derseniz çok basit, çok kolay bir dilek. Evet, sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İşte bu Vel Asr suresine geldiğimiz zaman neydi, ne diyordu Allah dostu Mehmet Akif Ersoy? Kurtuluşun bütün sırları Vel Asr suresinde girdi. En başında imani hakiki geliyor. İmanı hakiki nedir? İmanı hakiki amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur diyor Peygamber Efendimiz. Neden gemiye binen kurtulur? Çünkü gemiye binenlerin hepsi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları şöyle bize tanıtıyor. Nuh aleyhisselam diyor ki ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu yanında amenü olan, Allah'a mülaki olmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Lakin sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Evet sevgili kardeşlerim, gemiye binenler, onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın tebliğiyle vazifeli kıldığı Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Ve onlar devamlı gayret içerisinde Allah'ın emriyle insanlara tebliğ ediyorlar. Ama bir şey daha söylüyorlar. Şu anda 7 tane ayet-i kerimede biz tebliğime karşı, yani Allah için yapmış olduğumuz bu hizmete karşı sizden bir ücret talep etmiyoruz.

dinidir ve Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ücret talep etmiyorum. Çünkü benim ücretim Allah'a aittir. İşte bu sebeple Allah'ın bütün peygamberleri, Allah'ın bütün veli resulleri, bütün veli mürşitleri, vekil mürşitleri hepsi şu hakikati biliyorlar. Allah yolunda hizmet mukaddes bir görevdir, tebliğdir, peygamberlerin vazifesidir. Özellikle bu çağda, hidayet çağında bu vazifeyi en üst seviyede yürüten sevgili kardeşlerimiz, Efendimizin müritleri, manevi talebeleri, hepiniz gerçekten bu konuda en güzel hizmeti yürütüyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da Allah-u Teala'nın katında çok güzel bir yeriniz var. Evet, sabikunel ayarını teşkil ediyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerine sahipsiniz ve bu güzelliklerin daha da artışını Rabbimizden, Efendimiz nimetiyle diliyoruz. Ve şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, mukaddes görev tebliğ, insanların mutluluğuna vesile olmak, insanları Allah'a davet etmek. Bütün peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. Ve dinin esasına baktığımız zaman, muhterem Efendimizin öğretisiyle, üç esas üzerine Allah-u Teala dini bina etmiş. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Vahdet, tevhid ve teslim. Ne diyordu tek şeriatta? Baqimüddine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine mahtedûm ileyh. Ama müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki şeyi hayatımızdan çıkartmamızı istiyorum. Şirki ve tefrikayı. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Evet, dinde fırkalara ayrılanlar kendilerini azaptan kurtaramazlar. Ama cemaat da yer alanlar, onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez diyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. Birleşmenin adresi daima hidayettir. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve yapacağınız şey, Resulullah ve sahabe gibi örnek hayatıyla ne yapacaksınız, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basirette Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur diyor. Sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi deyince mürşitle müridi anlamamız lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı. Ve ona tabi olan sahabede en güzel örnek insanlardı. Ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime çağıranlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hepimizin birincil vazifesi insanları Allah'a davet etmek. Bu davette zorlama var mı? Hayır, kesinlikle zorlama yok. Ama bu davette örnek olmak var. Bu daveti kolaylaştırmak var. Bu davet için hayatımızı seferber etmek var. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni bütünü içerisinde var. Asr-ı Suresi nasıl şekilleniyor diyeceksiniz. Bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ama değerlendirmeleri yanlış. Onlara bir zarar dokunursa üzülürler, bir faydaya ulaşırlar, sevinirler. Allah'ın cephesinden baktığımız zaman Allah'ın ölçü birimi fayda ve zarar değil. Allah'ın ölçü birimi hayır ve şer. Derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Bir ve ikinci basamakta olanlar bu hakikati bilmedikleri için onların her iki grubunda gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduktan sonra bu bir ve ikinci basamaktan kurtulup da Allah'ın kendisine işittirdiği kişiler kimlerdir?
Onlar kalben Allah'a

0: ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 Furkan veriyor. Yani ne yapıyor 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi? 5. basamakta Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Basar Hasret'in Gırşavet'i perdeye alıyor. O kişiyi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hassasını açıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri idrak edip kalbine indiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, böylece o kişi amen oluyor ki Vahasr suresinde bütün insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler kimlerdir? Ameni olanlar. İster Allah Teala amenü desin, ister Allah Teala takva sahibi desin. Her takva sahibi amenüdür ama her ameni olanlar takva sahibi değildir. Çünkü öyle ameni olan insanlar var ki takva sahibi değiller. Onlar kurtuluşta mı? Hayır. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Ama her takva sahibi kesinlikle amenüdür. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişidir. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü an derhal amenü kıldıktan sonra onu o halde bırakmıyor. Tekabin 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre nur yolunu açıyor ve o kişi 4 kalp şartının sahibi olduktan sonra Allah ismini zikretmeye başladığı an Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl göğsüne geliyor. Açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala huşu içinde namaz kılın diyor. Huşu içinde namaz kılanlar onlar hak müminlerdir. Kat taflahal müminun ellezine fi salatim haşun. Müminler felaha erenlerdi. Kimler? Onlar huşu içinde namaz kılanlardır. Öyleyse kimin kalbine rahmet sızmışsa o huşu sahibidir. O huşu sahibi olanlar gerçekten gerçek müminlerdir. Ama kişi amen olmuştur. Fakat kalben ulaşmayı dilemediği için Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet hiçbir zaman onun kalbine girmiyor ve onun kalbinde zerre kadar rahmet olmaması hasebiyle aminu olmasına rağmen kurtuluşta değildir. Sevgili kardeşlerim, işte Rahim esmasının tecellisi çok manidar. Rahim esmasıyla Allah onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşit gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani kim huşu sahibi olup da hacet namazı ile mürşidini Allah'tan sorarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Ve o gösterilen mürşide gidip biat ettiği zaman, tabi olduğu zaman Allah Teala gök kapılarını kendisine sonuna kadar açıyor. Herkese gök kapıları açılır mı? Hayır. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبْوَابِ سَمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Ama kim ki amenü olmuş, 12 tane insanı Allah'tan almışsa, Allah Teala mürşid kendisine gösterdiği zaman, gösterilen mürşide biat edip tabi olduğu zaman, o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, 7 de nimetin de sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala kalbinin üzerindeki mühürü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Yani nefs tezkiyesi nereden gelir? İmandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ama kalbe iman yazıldıktan sonra tezkiyeci devreye giriyor ve tezkiye eden aslında devrin imamıdır. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ali İmran 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet ettikten sonra ikinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Yani kısacası Allah bize şunu söylemiş oluyor. Ey benim kullarım, benim yardımım olmadan siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nitekim zaman zaman insanlar şunu söyleyebilmekteler. Benim kalbim tertemizdir. Yanı başındaki kişi de diyor ki ya bu adam kalbini omo ile yıkamış herhalde onun için tertemiz. Halbuki ne aslında kalbin temizliği kesinlikle imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça asla ve asla o kişi nefs tezkiyesini yapamaz. Ama imanın kalbe yazılabilmesi kişinin haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasına bağlı. Tabi olduğu zaman aynı zamanda yedi nimetin sahibi olur. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet kalbimize Allah imanı yazar. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahlar Allah sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Beşinci nimet nefs tezkiyesi, altıncı nimet şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Ve sevgili kardeşlerim bütün bunlar hepsi aslında Allah'ın bir ikramı olarak Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ruhun Allah'a teslimini biz diliyoruz ama ruhumuzu kendisine teslim eden kimdir? Biz değiliz. Allah'tır. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve tezkiye kademelerini 7 kademeyi bir bir geçiyoruz. Sonuçta 7 kademenin sonunda nefs tezkiyesiyle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Ve sonuçta irademiz güçleniyor. Böylece biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ermiş evliya oluyoruz. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a dost olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak. Görüyorsunuz ki bu dilek çok kolay. Hepimiz bu talebin sahibi olursak Allah Teala hepimize aynı kanun çerçevesinde bizi kendisine dost kılacaktır ve mükafatı 3 tane cennet, 3 dünya saadetin yarısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan tevekkülümüzü devam ettirebilirsek vekil olmak, muhafız olmak. Kimdir vekil? Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği kişi vekil edinen. Kimdir muhafız? O devrin imamın ruhu başımızın üzerine yer alan kişi. Allah bunu ikisini hangi ayette zikrediyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine bakın Allah-u Teala ne buyuruyor? Lev şâallâhu mâ eşrekû. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Mâ ce'alnâke aleyhim hafîzâ. Senin onlar üzerine muhafız tayin etmedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِيْوَكِيلٍ Ve sen onlar için bir vekil değilsin. Öyleyse sevgili kardeşim her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi kimin vekilidir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah onu seçmiştir. Vekil tayin etmiştir. Ve siz Allah'ı vekil tayin ederseniz Allah'ın kendisine vekil kıldığı devreye girer ve onun ruhu başınızın önünde yer alır ve onunla korunmaya başlarsınız. Ama Allah Teala bu devrin imamın ruhunu kime göndermiyor? Şirk koşanlara göndermiyor. Ancak şirkten kurtulanlara gönderiyor. Onun için senin davetin müşriklere ağır geldi. Eğer daveti kişi kabul ederse şirkten kurtuluyor. Ondan sonra da Allah Teala onu muhafazasına alıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu koruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. İşte bu kolaylık içerisinde sahabe bize de örnek olmuş. Neyle? Karşılaştıklarında ve Asr-ı serisini okumakla. Ve biz de bugün hidayet çağında ve Asr-ı suresinin Kur'an'ın bir türünü muhtevasını aldığını Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve bunun sadece ilk 21 basamağı bir dilek olduğunu öğreniyoruz. Sadece bir dilek. Yani Efendimiz diyor ki İslam'ın yaşanmasında yarı yarıya kalbimizin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Neyin karşısında? Bir dilek. Gerisi Allah'ın ikramı. Gerisi Allah'ın ikramı. Öyleyse siz de Allah'ın ikramına mazhar olmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten ulaşmayı dileyin. O zaman da Ali İmran suresinin 133 Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala size Şöyle hitap ediyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin erdu'l semavati vel ard uydetil muttakin. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Bir dilek ama bunun mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Evet, siz de hayır hazırsanız, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Asr suresini sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, siz de birbirinize karşılaştığınızda ve Asr suresini birbirinize okumak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsanız, sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Bu tövbeyi bu şekilde gerçekleştirmek için. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, hazırsanız başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağımıza yemin ederek.
1: Uyacağımıza yemin ederek.
0: Allah'tan kendisine.
1: Allah'tan kendisine.
0: Kitap sancakta.
1: Nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla, tabi olduk. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir her an mutluluk, her an konferanslarda tekrar birlikte olmayı Rabbimizden, Efendimiz hizmetiyle diliyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde birinci safa takva var, ikinci safa takva var, üçüncü safa takva var ve dördüncü safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1. merak, 2. özenme, 3- Eğlence cinnen niyeti. 4- Sosyal çöküntü. 5- Arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki: "Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? Leysa alellezine aminu amilu salihati cunahun fima taimu iza mettekav. Aminu amilu salihati fimettekav. Aminu amilu salihati fimettekav. Wallahu yuhubbul muhsinin." Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrik kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrik kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha ma selavat anam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen baide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. İnnellezine keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْ مِنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır. Bir günah zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır. Kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle. Derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah-u Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir. Zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten anne rabbikum fa'budun. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَسِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. önceden zulmü olan dünyayı ahirette dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Evliyat Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü ya Ali yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ya Resulullah bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakim'e ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve insanlar ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı herkesin huzur ve mutluluk içerisinde bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak. Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 20. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
3: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
3: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim. Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş olduğum ruhumu
2: sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sabah 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah-u Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak Allah'a teslim olmaya götürür. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslim yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık o insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
5: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
1: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
3: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
1: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah Teala Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki: "Beni azdırmana yemin ederim. Onlara dünya hayatını güzel göstereceğim. Onların hepsini saptıracağım." Allah Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihad edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseden hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah-u Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'a hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
7: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
2: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
1: Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydin?
3: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
2: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
7: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
3: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz rast gider.
7: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
2: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı. Ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir rahmet eyle. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam, nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok anlamı çok seviyorum. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanı o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettirip fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programı sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E = MC kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz, astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan

çekiştiyemez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar İblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kutsal kitaplardaki tek gaye biz insanların mutluluğudur. Kutsal kitaplar bizler için hedefe ulaşmanın birer kılavuzudur. Muhterem Efendimizin tespitiyle bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ama bu hayat yolunda insanlar için iki tane temel düşman vardır. Birisi dıştan şeytan, diğeri de içimizde onun işbirlikçisi nefsimiz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle ulaşılan bir hedeftir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ayetlerle bizlere gerçekleştirdiği 28 basamak, bu 28. basamağın 26.sında, 27.sinde ihlas gerçekleşiyor. O zaman gelin bu pazar sohbetinde ihlasa ulaşana kadar ayet, hadisler ve Allah dostlarının sözleriyle nasıl bir değişiklik gerçekleştiriyoruz, nasıl içimizi değiştiriyoruz? Ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Sen içini temizle, çünkü Allah devamlı içine, kalbine bakıyor. Dışa bakan halktır. Öyleyse daima için dışından temiz olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucura ve takvaha. Kat aflaha men zekaha." En şerefli varlık olan insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Salsalin denilen kuru topraktan ve çekilen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama fizik beden, İki vücudumuz daha var. Nefs ve ruh için bir mekan. Nefs berzah alemine aittir. Ayette bildirildiği gibi nefse onu dizayn edene, ona fücur ve takvayı ilham edene. Evet, nefsimiz berzah alemine ait ve başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehez. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, şeytan da bu 19 afete, 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Evet, şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. Ama bir de ruhumuz var. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen, doğumla birlikte bize teslim edilen bir emanet, Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve Allah Teala bize serbest irade veriyor. Bu iradeyle ya nefsin yoluna, nefsimize uyuyoruz. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de gideceğimiz yer cehennem. Yani dünyayı talep eden kişi, kim ki dünyası için ahiretini terk ederse her ikisini birden kaybediyor. Kim ki ahireti için dünyayı terk ederse her ikisini birden kazanıyor. İşte kişi iradesini bu hakikatle kullanmak durumunda. Ya iki cihan saadetinin sahibi olacak, ahireti için dünyasını bırakacak veya dünyası için ahiretini terk edecek, o zaman da ikisini birden kaybedecek. Bütün kutsal kitaplar bize bu hakikati açıklamak üzere Allah peygamberlerine indirmiş ve her devirde Allah'ın peygamberi kendisine indirilen şeriat kitabını insanlara açıklamakla vazifeli. Ama onların olmadığı dönemlerde de devamlı olarak Allah'ın katından vazife kılınan veli resuller arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. İşte onunla birlikte Allah'ın bizler için seçtiği hedefe tedirici basamaklar içerisinde ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu okuduğum ayetlere uygun olarak Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Evet, tekrar ediyoruz. Demek ki Adem oğluna şeytan da yaklaşıyor, melek de yaklaşıyor. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrultmak şeklindedir. Biliyorsunuz emr alemi karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, karşıt emr aleminde şeytanlar var. Ruhumuz emr aleminden, nefsimizde şeytanın vücuda girişmeyeceği. Öyleyse daima iç dünyamızda iki ses duyarız. Bir Kur'an-ı Kerim'e uyan meleğin sesi Allah'a yönlendirmek, bir de Kur'an ayetlerini yalanlayan, inkara götüren şeytanın sesi, daima iki ses söz konusudur. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, iyiliğe yönlendirmek, hakkı doğrultmak şeklinde, kim bu meleğin telkinini hissederse bunu Allah'tan olduğunu bilsin. Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devamlı iki sesle karşı karşıyayız. Bir Allah'a yönlendiren içimizdeki ses, bir de Allah yolundan alıkoyan şeytanın vesvesesi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ister nefsten gelsin, ister şeytandan gelsin, İkisi de bizi Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Allah-u Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ insanı bizi yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yarattığı alemler standardı içinde kainata baktığımız zaman zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi ve bu üç asır üçte karşılamak üzere bu altı alemde sakinler kimlerdir derseniz, zahiri alemde insanlar, gayb alemde cinler, emr alemde melekler var. Bunların karşılarında da onların zıtları söz konusu. Ama bir de Kaf 16'da zikredildiği gibi her şeyi kuşatan, bütün alemleri kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti var. İşte Allah Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Çünkü Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı gayb alemi kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle emr alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle karşıt emr alemini kuşatmıştır. İşte bu her şeyi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci alem olarak zikredebiliriz. Bir alem midir? Hayır. Yaratılmamıştır. Yaratılmadığı için de Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci olarak düşünüyoruz. Ve Allah-u Teala kainata bu yedili sistem içerisinde bakmamızı, ona göre hayatı yaşamamızı istiyorum. Üç asıl ve üçle karşılamak üzere altı tane alem ve yedincisi Allah'ın ilim ve rahmeti. Genellikle insanlar madem ki Allah benimle beraber ilim ve rahmetiyle çok kuşatmıştır, öyleyse her şey tamam. Ama sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın zatını unutuyorlar. Allah'ın zatı yoklukta. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Evet, Allah'ın zatı yoklukta ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Nereden indiriyor? Zatından indiriyor. İşte Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne diyor. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum. Ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. Öyleyse Allah'ın biz insanlardan istediği şey Allah'ın vahyine tabi olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizimle beraberse, elimin rahmeti, Allah'ın zatı olarak düşünenler, o zaman niye Allah-u Teala indiriyor? Demek ki zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah-u Teala zatından bize indiriyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar nedir derseniz, bidatlerdir. Kur'an'daki tabiriyle nedir derseniz, emaniyedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Eferayte men ettehize ilâhu." O hebasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu derahatte bırakmıştır. O halde bu ilim nasıl bir ilim? Hem delalette kalıyor hem de ilmin sahibi. İşte bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniyedir. Bu faydasız ilmin başka bir adı da bidattır. İşte Resulullah hadiste Allah'a giden yolun dışında başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar 19 tane bidatı içeriyor. Şimdi ekrana getireceğimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların yaşadığı geleneksel din tatbikatının tamamen bidatlere dayalı olduğunu size ispat etmek istiyorum. 19 tane bidat, hem bunların Kur'an'daki karşılıkları tamamen terk edilmiş. Bir slaytımız daha vardı, bu değil. Akaid ne diyor? Akaid küllü resulün nebiyin ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir. İşte bu yanlış sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne küllü nebiyin resulün ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Bunun gibi. Evet, şu anda ekrana geldi, görüyorsunuz. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Birincisi. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Üçüncüsü, Allah-u Teala şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indirebiliyor. Ama gereksen değil, tevazikatında ne deniyor? Sadece peygamberlere ayetler iner. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama Kur'an'ın hakikati vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın zatının görüleceğini bildiriyor. Ve bütün Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir bu dünya hayatında. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bir rahmetin kalbe ulaşmasıyla nefs tezkesi olmaz. Ama Allah Teala Bakara 257'de hayır, onları zulmetten nura çıkaran nefs tezkesi kalbe nurların girmesiyle gerçekleşiyor. Mürşitsiz bir nefs tezkesi hiç kimse için mümkün değildir. İster Bakara 129, ister 151, ister Âl-i'mrân 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse şu anda ekranda gördüğünüz slaytımızda sol tarafta 19 tane bidat var. Kur'an'daki adı emaniye ve insanlar bu emaniye ile dini yaşıyorlar. Bu emaniye Kur'an'daki ayetlere aykırı. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. İşte sevgili kardeşlerim, bu bidatlar nasıl oluşmuş derseniz, şeytanın vesvesesiyle oluşmuş. Allah Teala Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمِ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِاِذْنِهِ Haç 52'de senden önceki de hiçbir Resul ve Nebi göndermedi ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen derhal karşı ilkada bulunmasın. Ama Allah-u Teala şeytanın ilkalarını siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor? Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir eder. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi katılaşan insanlardır. İki grubun da gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ama kendilerine ilim verilenler, Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenler, irşat makamının Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp ifade konması şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey mükemmel bir şekilde Allah Teala dizayn ediyor. Kainat cinsesiz bir insan vücudu şeklinde, bu cinsesiz insan vücudu şeklinde olan kainatın biz tam kalbinde dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan Allah'ın zatına giden irşat yolu, dünya gezegeninden başlayan esfel-i safine giden, cehenneme giden, şeytana götüren gay yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Delalettedirler, hüsrandadırlar. Öyle olunca hidayet bir tercih meselesidir. Herkes delalettedir. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler hidayeti tercih edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler delalet üzerine hak olanlardır. Öyleyse tekrar ediyoruz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala veli Resuller tayin ediyor. Bu veli Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor Cuma 2. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, tıpkı bunun bir açıklaması babında Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Ama evvelinde size dinlemeyi emrediyorum. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir işiten? Resulü dinleyen kişi. Dinleyeceksiniz. Eğer manasına varabilirseniz işlerden olursunuz. Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği gibi mümin kulağından sunanır. Kulağına zaten bir kar suyunun kaçmasını istiyorsanız hikmet sahibi alimin sohbetini cani gönülden dinleyeceksiniz. Onun için Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Bugün Allah'ın veli mürşitleri var. İnsanlara Allah'ın emriyle iş görürler. Onların sohbetini dinleyenler neyi yerine getirmiş oluyorlar? Resulullah'ın emrini. Ne diyor Resulullah? Size dinlemeyi emrediyorum. Halal edebi insanı mı? Hayır değil. Hikmet sahibi alimi dinlemeyi emrediyorum. Sonra size itaati emrediyorum. Dinledikten sonra o hikmet sahibi alim sizi Allah'a davet eder. Davete uymanızı, daveti kabul etmenizi emrediyorum. Daveti kabul etmezse ne olur? Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Allah'ın davetine kabul etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. İşte o zaman isyan başlar. Ama Resulullah'ın vaaz ettiği Kur'an'ın muhtevası içinde hayatını sürdürenler, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَمْ يُتُكُمْ كَسِنْ اَمْلِ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ Size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانِ Size küfrü, size fıskı, size isyanı beri kıldı. Keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala evvela bizi isyandan beri kılıyor itaatle. Bizi fısktan beri kılıyor zikirle. Bizi küfürden beri kılıyor Allah'a ruhumuzu ulaştırmakla. İnne hedeynâhu sebîle imâ şâkiren ve imâ kefûre. Ya şükredenlerden olursunuz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ya küfredenlerden olursunuz, bunu inkar eden birisi olursunuz. Ama bütün Allah dostları, Allah'ın veli mürşitleri onlar şükredenlerdir. Şükrederseniz ne olur? İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennekum. Şükrederseniz nimetim artırır. Şükür nedir? Hamd nedir? Allah'ın bize fizik alemde verdiği her şey şükür gerektiriyor. Allah Teala'nın fizik ötesi alemde bize bahşettiği her şey de hamdi gerektiriyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Gayb aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt gayb aleminin hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt zahiri aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Alemin Rabbine hamd ediyoruz. Ama zahiri alemin Rabbine şükrediyoruz. Fiziki olarak Allah'ın bize verdiği her şeye biz şükrediyoruz. Ama fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri her şeye ise biz hamd ediyoruz. Ve hayatımız hamd ve şükürle geçiyor. Vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki meleğin sesini hissederse, bunu Allah'tan olduğunu bilse, Allah'a hamd etsin. Yani fizik ötesi telkinleri pozitif istikamette alan kişi Allah'a hamd etsin, zikir etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış olan, kovmuş olan şeytandan yine Allah'a sığınsın, zikretsin. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusikum la taqnatum min rahmetullah. Vallahi yaghfiru zunubu cemian. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Şeytan geliyor insana diyor ki yahu sen o kadar kötülük işledin ki nedir 100 kişiyi 500 kişiyi katlettin. Bundan sonra senin yurdun yerin yurdun yok. Allah Teala da buyuruyor ki ne kadar günahın sahibi olsan yerlerle gökler arası kadar günahında olsa Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olma. Ne var? Kim söyleyecek? Ümitsiz olma. Ne var? Ümitsiz olma. Ne var? Görüyorsunuz ki sınıfta kaldınız. Ümitsiz olma. Dua var. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Duadır. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Tamam rahmet var ama rahmete neyle ulaşacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dua var. İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, günahın büyüklüğü ne olursa olsun, Allah'ın rahmeti ne yapmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Ümitsiz olmayın, dua. Çok kardeşimiz, hocam tamam güzel de ben dua ediyorum, dua ediyorum ama bir türlü bu dilek kalbime girmiyor. Sevgili kardeşlerim, sizin kendi hakkınızdaki hükmünüz geçerli değildir. Önemli olan Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünüzdür. Sizin kalbinize girip girmediğinizi tespit edemezsiniz. Siz zikretmeye başladığınız an zikri severek yapıyorsanız o kalbinize girmiştir. Siz mürşidi arıyor, hacet namazını ile mürşidinize ulaşmak istiyorsanız kalbinize girmiştir. Siz namazı ben mutlaka kılmalıyım diyorsanız kalbinize girmiştir. Yani kısacası benim kalbime girmedi. O sizin bileceğiniz bir iş. Kalbinizdekini siz ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Kalbinizdekini bilen kimdir? Daima Allah'tır. Ve Allah kalbinize bakar. Öyleyse Allah'ın Resulleri sizi Allah'a davet ederler. Davetin kabulü lisanınızla değil, davetin kabulü kalbinizin evet demesiyle gerçekleşir. Yani dikkat ederseniz az evvel Mevlana Celaleddin Rumi içini dışından daha fazla temizle.
1: İnşallah.
0: İçine bakan Allah'tır, dışına bakan haktır. Öyleyse kapıyı biz nereden açmamız lazım? İçeriden açmamız lazım. İşte bugün birçok insan karanlıklar içerisinde kalmış vaziyette. Sebep ne? Sebep Allah benim dileğimi yerine getirmiyor. Öyle serzenişte bulunuyor. Allah'a karşı bir isyan içerisinde. Halbuki bilmiyor ki göklerin anahtarı kimin elinde, kim söyleyecek? Efendim? Göklerin anahtarları kimin elinde? Yine sınıfta kaldınız. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi %7'ye çıkartmadığınız takdirde gök kapısı size açılıp ruhunuz yükselebiliyor mu? O zaman gök kapılarının anahtarları kimde? Nefsinizin elinde. Uzaktan kumanda ile o gök kapısını kim açıyor? Nefs kalbinde %7 fazıl biriktirdiği takdirde o kapı açılıyor mu? Evet. Nefs %7 fazileti kalbinde biriktirmese gök kapısı o kişiye açılır mı ruhuna? Öyleyse anahtarlar kimin elinde? O zaman siz o anahtarı kullanacaksınız. Siz İçten kapıyı açacaksınız. İçten kapıyı açmak neyledir? Zikirledir. Tekrar ediyorum. Dilden ne kadar söyleseniz söyleyin. Kalbiniz bunu demedikçe Allah'a giden yol kapı açılır mı? Hayır. Dili kalbe indirdim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dilinizin kalbine indirmesi sizin kalpten kapıyı açmanıza bağlı. Şu anda işte bu dış kapı var. Bir de siz de içeridensiniz. Birisi dış kapıdan tak tak tak kapıyı açın bana diyor. Ama siz açmıyorsunuz. Şimdi aramızdaki ilişkiye bakalım. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmanca sanma ki bir çöp deptenir. Dışınızdaki her şey kimin kudret elinde? Allah'ın. Allah her olayla kapınızı çalıyor mu? Çalıyor. Ama siz açmıyorsunuz. Nasıl açmıyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Kalben ulaşmayı dilerseniz o zaman kapıyı açıyorsunuz. Allah Teala da sizi o şekilde tezyin ediyor, furkanları size veriyor. Öyleyse her olayla Allah Teala kapıyı işten açmamız için bizi ikaz ediyor mu? Evet. Olaylar var. Olayların üzerimizdeki tesiri var. Ama biz ne yapıyoruz? Kapıyı neye açıyoruz? Hoşumuza giden olaylar Hayır. Bizi üzen olayları ne olarak değerlendiriyoruz? Şer değerlendiriyoruz. Gerçekte bu işin hakikati ne? Bize derecat kazandıran olaylar hayır, derecat kaybettiren olay şer. Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mesela bugün sizin için bir gün başladı. Her saniye, her an Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Her saniye, her an. Diyeceksiniz ki ben nefsimi tezkiye etmedim, olamam. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, şu saniye itibariyle her saniyeniz mutluluk içinde geçebilir. Nasıl? Ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikrettiğiniz an, her saniye, her an mutluluğunuz garantidir. Onun için kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ne diyor bir Allah dostu? Hak kulundan, hak katından nutuk geldi dilime, tarikattan bir yol geçti elime ama hak katından su bağlandı gönlüme. İşte bütün mesele sizin hakkın katından kalbinize bir su arkını açmanız lazım. Su bağlandı gönlüme. Suyun kalbinize bağlanması lazım. Suyun kalbinize bağlanması için siz ne diyeceksiniz? Allah'a diyeceksiniz. Allah dedikçe Allah'ın katından o su size geliyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesi وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقًا Doyabilecekleri mayı verirdik mi? Evet, öyle diyor. Bunların doyabilecekleri tarzda biz o rahmeti kalplerine ulaştırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel ve her saniye, her an Allah mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluk sizin işleyeceğiniz hayra. Ama nefsiniz devreye giriyor. Hoşunuza gitmeyen olayları siz ne yapıyorsunuz? Onlar şerdir. Hoşunuza giden olaylara hayır diyorsunuz. Nefsinize uyuyorsunuz. Nefs de tamamıyla şeytanın güdümünde olan vücuda giriş merceği bir yapı. Ama ne yapmanız lazım? Hayır işlemeniz lazım. İşte nefsinizi üzmesine rağmen derecat kazanıyorsanız o sizin için bir hayırdır. Birisi geldi size bir tokat attı. Ne diyorsunuz? Vay sen kim oluyorsun ki bana tokat atsın? Ben sana ne yaptım? Ne yapıyorsunuz? Harekete geçiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adamdan gerekli dersi alabilmesi için bana bir tokat attı. Ben 2-3 tane atayım. O gerekli ders alsın, bir daha bana yaklaşmasın. Halbuki Allah Teala o kişinin size tokat atmasına müsaade ettiği için sizi mutlu etmek istedi. Ya o tokatla insan mutlu olabilir mi diye düşüneceksiniz. Tokat attığı zaman derecat kazanıyorsunuz. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne oluyor sizi Allah Teala? Hangi saadete ulaştırıyor? Ahiret saadeti, cennete ulaştırıyor. Peşinden tokatı yediniz, derecat kazandınız. Ya Allah Teala devamlı derecat kazanmanızı istiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman da kötülüğe karşı ne yapmanız lazım? Hayırla mukabele etmeniz lazım. Bu sefer de gidip ona bir iyilik yapmanız lazım. Efendimizin buyurduğu hakikat ne? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Allah Teala Rahman suresinin yanılmıyorsam 55. ayet-i kerimesinde Hel cezaul ihsani ala lisan ya 55 veya da 60. 60'a bakalım. Hel cezaul ihsani ala lisan. Evet, 60'taymış. Yani iyiliğin karşılığı nedir? İyiliğin karşılığı iyilik değil mi diyor. Hel cezaul ihsani ala lisan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birisi size tokat etmiş, derecat kazandırıyor. O size iyilikte bulunuyor. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin ne yapmanız lazım? İyilikte bulunmanız lazım. Ama nefs ne yapıyor? Harekete geçiyor. İyilik yapmak yerine ne yapıyor? Kötülükte bulunuyor, kısas tatbik ediyor. Evet, bir hak mıdır? Haktır. Ama Allah Teala bu hakkın ötesinde sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah Teala bize bütün güzellikleri nasip ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve Allah Teala ve ma erselnâ min resûlin ilâ yutâbiznillah. Biz resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de Resul'e itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Men yutur Resul'e fakat atallah. İşte Resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder. Bütün günahlarını ne yapardı? Sevaba çevirirdi. Evet, bütün günahlarını örter ve onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar devamlı olarak ibadet yapıyorlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değil. Neden? Çünkü bu söylediklerim hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ne Allah'a ulaşma dileği var, ne mürşide tabiyet var, ne zikir var, ne kalbe imanın yazılması var, ne başın üzerine demir yumruğun gelmesi var. Bunların hiçbirisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Savmu salat, hacu zekat ve kelime-i şehadet. Ama Allah dostu Yunus, savmu salat, hacu zekat sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfanın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Fizik ötesi bütün sırların anahtarı nedir? Zikir. Daimi zikrin sahiplerine Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ulu elbab. Sır sahipleri. Lüplerin sahipleri. İşte o lübbe ulaşmak, o daimi zikrin sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın bizler için tayin etmiş önünde tövbe etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık tutmuştur. Öyleyse yaratıldığı gün tövbe kapısı açık. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe dinimizin olmazsa olmaz farzlarından yeganesidir. Kişi mürşidine tövbeyle tabi oluyor. Ne kadar ibadet yaparsan yap. Eğer mürşidi inkar ediyorsan yaptıkların hiçbirisinin sende karşılığı yoktur. Amelin boşa gidiyor. Onun için Allah-u Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ اَيَابَتَّنَّ اَمَالُكَ لَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Allah mürşide tabi olmayanların amelinin boşa gideceğinden bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, daima diyor, sesinizi mürşidin sesinin üzerinden yükseltmeyin. Yoksa ameliniz boşa gider. Hücurat suresinin 2. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la terfu esvatekum fawqa savtin nebiyyin. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Yoksa farkında olmadan ne yaparsınız? Ameliniz boşa gider. Öyleyse kainat yaratılığı günden bugüne kadar hep bir kapı açık. O kapı nedir? Tövbe kapısı. Tövbe kapısı ne zaman kapanır? Kainat yaratıldığı günden bu yana açıktır. Ama güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ölen insan için güneş batıdan doğuyor mu? Evet. İşte Secde Suresi'nin 12. ayet-i kerimesine Rabbena ebsirna semeyna fercina ne emel salihem. Gördük, işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Salih amel işleyelim. Secde 12. Sevgili kardeşlerim, demek ki artık onlar için güneş batıdan doğuyor ve yaptıklarına pişman oluyorlar. Tekrar dünyaya geri gelip salih amel işliyorlar ama treni kaçırmış vaziyetteler. İşte önemli olan hayattayken. İki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala bunu kesinlikle herkese emrediyor. Hicret, ruhun bizden ayrılması, sahibine ulaşmasıdır. Cihad, kişinin nefsiyle karşı cihadı zikrederek Allah'a teslim olmasıdır. Küçük cihat ve büyük cihat diye Resulullah'ın bildirdiği bir iki tane esas hakikat var. Küçük cihat dış düşmanlarla yapılan bir cihattır. Allah yolunda savaştır. Ama asıl olan büyük cihattır. Büyük cihat kişinin nefsine karşı cihadıdır. Bunun silahı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kişi nefsini mutlaka Allah'a teslim etmelidir. Kişi zikir, çok zikir, daimi zikre zikrettiği zaman, tövbe-i nasrullah tövbe ettiği zaman zaten asli hedefine ulaşmış vaziyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda insanoğlu üç vücut serbest iradenin sahibi, devamlı pozitif istikamette içinden meleğin sesi ve şeytanın sesi, melek kişiyi hayra yönlendiriyor, mutluluğa, şeytan kişiyi şerre yönlendiriyor, mutsuzluğa. Marifet, meleğin sesine uymak ve şeytandan uzaklaşmayı gerektiriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzellikleri ayetlerde bir bir bizlere açıklıyor. Ama kişi mürşidine tabi olup da ermiş evliya olduktan sonra o zaman ne oluyor? O kişi için vannesin insan ilamasa, insan için çalışmasından başka ne yoktur? Şey yoktur. İnsan için çalışması vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, muhakkak insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayaklarının üzerinde binekli veya yaya olarak Allah yolunda çalışandır. Öyleyse çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hem dünyası için çalışacak, hem ahireti için çalışacak. Dünyası için çalışacak, başkasına yük olmayacak. Ahireti için çalışacak, her ikisine birden çalışacak. İşte onun için Necm 32'de وَلْنَسِلْ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için, 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadisinde insanların en hayırlısı خَيْرُ النَّاسِ تَنْفَعُ النَّاسِ İnsanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Bugün atının sırtındaki insanlara biz ne diyeceğiz? Arabasında. Çünkü o günün zamanındaki atlar bugünün nişanlı atlarıdır. Yani plakalı arabaları. İnsanlar en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Veya devesinin sırtında. İster at deyin ister deve deyin. Veya ayaklarının üzerinde yayan. Ama her halükarda çalışan kişidir. İmran 14'te ve zünnelinnas hubşaveti minen nisai vel benun vel qanatir muqantarati min zahabi vel fiddati vel khayl musawamati vel khars vel anam zalike metaul hayatid dunya. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kartlar biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar, bakın salma atlar, hayvanlar. Öyleyse nişanlı atlar ve develer. Bunlar hep insanların çalışma simgesini ifade ediyor. Bunlar dünya hayatının metaidir. Evet sevgili kardeşlerim, dünyamız için de çalışacağız, ahiretimiz için de çalışacağız ve hedef dünyada da kimseye yük olmamak, ahirette de kimseye bar olmamaktır. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse hedef kişinin ayakları üzerinde durmasıdır. Binekli veya yayan olarak Allah yolunda çalışan kişi. İşte gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Muaz bin Cebel'i Allah Teala Yemen'e vali tayin ederken ne yapıyor Muaz bin Cebel? Devesinin sırtında aylarca bir hicret olayı gerçekleştirdikten sonra menziline ulaşıyor. O günün irşat olayı ne ile gerçekleşiyordu? Deve sırtından insanlara tebliğ yapmakla. Ama bugün insanı uçaklarla, arabalarla vesaireyle yine bu Allah'ın güzelliklerini insanlara peyderpey ulaştırıyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan. Yani birde ve hayırda yarışın, günahta ve düşmanlıkta asla yarışmayın. Sevgili kardeşlerim, şerde yarışanlar şeytanın avanesidir. Hayırlarda yarışanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah-u Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Şeytan ise şerde yarışmamızı. Şerde yarışanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Hayırlarda yarışanlar kendisi ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir. Başkasının delalette kalmasına sebebiyet veren, onun kaybettiği derece diğerine de yazılıyor. Başkasının hayrına vesile olan, onun kazandığı derece ona da yazılıyor. Onun için Allah-u Teala Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde, مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَسِيبٍ مُنْهَا مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّيَةً يَكُنْ لَهُ كُفٌ مُنْهَا. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, o iyilikten ona bir nasip vardır. Kim kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse, onun da ondan şerden bir payı vardır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse biz hayırlarda yarışalım, şerlerden uzak duralım. Ey Resulullah'ın ümmeti, din güzel ahlaktır. Güzel ahlak iş kişiye dayanıyor. Birisi ilim, diğeri de hilm. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı işleyen, hayrı bulur, şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse siz de güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz Kur'an'ı Allah'ın dostu olarak başkasına da öğreteceksiniz. Yani şefkatle en güzel ahlakın sahibi olacaksınız. En büyük ibadet sevebilmektir. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evvel emirde Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'ın kulları tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek hayatın bütününü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, iki tür terbiye yolu var. Korkuyla ve sevgiyle. Sevgiyle müjdelemek, korkuyla cezalandırmak. Ceza hiç kimseyi hedefine ulaştırmıyor. Ama sevgi mutlak surette asli hedefe bizi ulaştırıyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. En sonunda Allah'ın bir sevgilisi olmak. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler gayet açık ortada ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konudaki hadisi şöyle. Mümin ülfet eden dostlukları kuran, iyi geçinen kendisiyle de ülfet edilendir. Ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Evet, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştınız, hayra ulaştınız, devamlı hayır işliyorsunuz. Hayır işlediğiniz zaman başkası bir faydaya ulaşıyor. Şer işlediğiniz zaman başkasının üzerinde onlar derecat kazanıyor, siz derecat kaybediyorsunuz. Ama bir gün hayra ulaştınız daimi zikre, o zaman insanların en hayırlısı oluyorsunuz. Ve insanlara aynı zamanda en faydalı oluyorsunuz. Çünkü bundan sonra nefsinizin kalbinde afetler yok. Afetler olmadığına göre o afetlere dayalı olarak bir başkasına zulmedemezsiniz. Onları mutsuz edemezsiniz. Onları huzursuz edemezsiniz. Onları devamlı mutlu eden, onlara yardım eden, onlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muhabbet besleyen, muhabbeti esas alan bir toplum oluşturursunuz. Muhterem Efendimizin şu anda bizde görmek istediği tek şey, birbirini seven, muhabbetle hayatı yaşayan bir toplum, bir cemaat olmamız. Ama buraya ulaşabilmek, bu sohbetleri dinlemekten geçer. İtaat etmekten geçer. Nefsimize karşı cihat etmekten geçer. Rabbimize hicret etmekten geçer. Ve mutlu bir toplum, bir cemaat oluşturmaktan geçer. İşte hepimizin mutlak surette hedefi ne olması lazım? Mutlu bir toplum oluşturması lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd şükür ederiz. Herkesin birbirinin boğazına sarıldığı, adeta şerlerin her tarafı kapladığı bir dönemde Allah Teala bizi şerden uzak tutarak, katındaki nurlarla besleyerek, kendisine yakın kılarak, dostluk içerisinde, mutluluk, huzur içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: İnşallah.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a diyor? Öyleyse her saniye, her an Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluktur. Ama anahtarı zikirdir. Zikir sevgi midir? Ne diyorsunuz siz? Zikir sevgi midir? Evet.

diyor. Ya eyyühellezine amenü takkullaha ve kunnu ma'a sadikin. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde hayatı yaşayan, cemaat halini yaşayan kardeşlerimiz, cemaatten ayrılmayın. Şeytandan, cemaatten ayrılan şeytana ne olur? Lokma olur. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Ve sürüden ayrılanı da kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz bitmedi. Sizden gelen sualler var Allah'ın izniyle. Bu suallerle inşallah devam ediyoruz. Kardeşlerimizden gelen suallerle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam ben Çinliyim. İbrahim TV'nin videosunu gördüm. Ve gerçekten Allah ile iletişime geçmek, öğrenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda nasıl hareket etmeliyim? Sevgili kardeşlerim, bu İbrahim Live TV her dilde yayın yapan IPTV adreslerimiz var. Onlara ulaşırsanız, telefon ederseniz, bu televizyonlarımıza yayınlanan ortak yayınları takip ederseniz, bir kere değil, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, et tekrarul ahsen ve levkane 180. 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka dinlemenizi emrediyoruz. Dinlerseniz o zaman itaat başlar. İtaat Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. Bu dili Allah kalbinde görürse mutlak surette 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli eder. Ve Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sen de fellik fellik mürşidini aramaya başlarsın. İşte Yunus Emre ne diyor? Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir insan mürşidi inkar ederse ne olursa olsun dinde bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilir mi? Hayır. Çünkü mürşidi inkar aslında Allah'ı inkar etmektir. Allah Teala Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul, mürşit Allah'ı temsil ediyor. O zaman Allah'ı temsil ediyorsa mutlak surette o kişinin itaat etmesi lazım. Mürşide itaat daveti kabul etmektir. Mümin kulağından sulanır. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder. Ve Allah Teala Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la meredenehu min Allah'ı. Allah'tan geri çevirmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel ne yapın? Allah'ın davetine icabet edin. Davete icabet edenler işitenlerdir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman ne yapmalısın? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormalısın. Diyelim ki görmedin, hemen tövbeni gerçekleştirmelisin. Ne diyordu Allah Resulü? Kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı hangi kapıdır? Tövbe kapısı. İşte bu tövbe kapısından geçerek gök kapıları sana açılır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teskik ademelerini bir bir geçerek ruhunu Allah'a ulaştırmak ancak bu tövbe kapısından geçerek gerçekleşir. O zaman ne yapmam lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra tövbeni gerçekleştirip Allah Allah diyerek zikre başlaman lazım. Her zikir artışında bir gök kapısı sana açılacaktır. 7000 zikirle başlıyorsun, 15000 zikirle birinci gök katı, 17000 zikirle ikinci gök katı, 19000 zikirle 3, 21000 zikirle 4, 23000 zikirle 5, 25000 zikirle 6 ve 33000 zikirle 7. kademede nefsini tezkiye ederek ruhun Allah'ın zatına ulaşır ve sen de ermiş evliya olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir kardeşim Muhterem Hocam, kuşluk namazını kaç rekat kılmalıyız açıklayabilir misiniz? Kuşluk namazı 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 9 rekat. 11 rekat. 11 rekat, evet.
11

0: Rekatmış bak. Doğru söyledim galiba ama 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 11 rekat. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, insanların ibadet konusunda şimdi genciz yaşlanınca yaparız demeleri şeytanın bir tuzağı mıdır? %100 evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Yapacağım diyen kim söyleyecek? Ziyandadır, kaybetmiştir. Sevgili kardeşim, muhterem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Zamanında yerine getirilmeyen emir icra edilmemiştir. Size söylendiği zaman yerine getirmezseniz, daha sonra yerine getirdiğin zaman o Allah katında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse emri zamanında yerine getirmeniz lazım. Tövbe, ben şu anda gencim, şu bu. Hepimizin hayatı Allah'ın elindedir. Allah Teala doğumu ve ölümü tespit etmiştir. O bir kaderdir. Aradaki zaman dilimi bize teslim edilmiştir. Bu zaman ömür sermayesi içinde hedeflerimize bir bir Allah ulaşmamızı istiyor. Öyleyse biz kendimiz hüküm değiliz. Biz Mevlana'nın ifade ettiği gibi Kur'an'ın kölesiyiz ve Resulullah'ın yolunda nedir? Bir toz zerresiyiz. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, son zamanlarda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim görevini yapamıyorsa kesin bilin ki dünyayı kimin önüne geçirmişti? Kim söyleyecek? Evet. Kim ben görevimi yapamıyorum diyen kişi dünyayı Allah'ın önüne geçirmiştir. Yani Allah'tan daha fazla neyi seviyor? Dünyayı seviyor. Hangi ayet, kim söyleyecek? Nahl suresinin 107-108. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nahl 107-108'de? Zalike bi enne ma ashabu hayati dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyorlar. Ne demiştik? Kim ahireti için dünyayı terk ederse Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybeder. O zaman bu kişi kimdir? Bu kişi dünyası için ne yapıyor? Zikri terk ediyor. Dünyası için ahiretini terk ediyor ve ne yapıyor? Kaybedenlerden oluyor. O zaman sevgili kardeşim, siz olmayın. Ne olursanız olun, bakın size Resulullah'ın söylediği bir misali yerine getirmek istiyorum. Ne olursanız olun, zikri elden bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, karın üzerinde sürünerek dahi olsa Mehdi Resul'e ulaşınız ve ne yapınız? Tabi olunuz. Karın üzerinde, onu düşünün yani. Her tarafta kar var ama siz de sürünerek ona ulaşacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Sürünerek dahi olsa sürünün diyor. İşte zikri bırakanlara ben bu misali veriyorum. Siz de sürünün. Başınızı iki elinizin ağrısını alarak secde vaziyetinde ağlayın. Ağlayın, ağlayın ta ki Allah kalbinize o inşirahı verene kadar ve tekrar tövbenizi tazeleyin ve zikri elden bırakmayın. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Allah'ı dünyadan daha fazla sevin. Allah'ı insanlardan daha fazla sevin. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Çünkü mutluluğunuz Allah iledir. Ve Allah'ı sevmek Allah'ın zikriyledir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, zikir çekmemiz gerekiyormuş. Acaba hangi zikirleri çekmeliyim? Neyle başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bir reçetesi var. Bir kere Allah isminin tekrarı nefsimizin 19 afeti üzerinden %100 etki ediyor. Pozitif etki. İki, haftalık esma zikirlerimiz var. Pazartesi hangi isimler çekilecek? Salı hangi isimler çekilecek? Çarşamba hangi isimler çekilecek? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar haftalık zikirlerimiz var. Bir de insan hayatında 19 afet var ama afetlerin şiddeti, dağılımları farklı. Mesela o misali şu anda getirebilirsek, bazı insanlarda isyan afeti en yüksek. 18 isyan, 2 de itaat. O zaman ne yapılması lazım? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur, 745 kere El-Raşid çekmesi lazım. İsyan afetinin devreden çıkabilmesi için. Adam devamlı isyanda. Veya öfkeli adam. O zaman ne yapması lazım? Esmaları, öfkeyle ilgili esmaları çekmesi lazım. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Bunun gibi insan kendi hayatında nasıl kusurları vardır biliyor. O kusurlarla ilgili esmaları da çekmesi gerekiyor. Öyleyse bir Allah isminin tekrarı afetler üzerinde %100 tesir ediyor. Bir de haftalık zikirlerimiz var. Bir de afetlerin kalbimizden normale inmesi istikametinde veya sıfırlanması istikametinde esmalar. Bu zikirlerin hepsini çekmemiz lazım. Efendimiz bunları hiç boşuna bize vermedi. Bunları kullanalım diye bize verdi. Sosyal medyadan bir başka kardeşim muhterem hocam, her şeyi Kur'an-ı Kerim ile anlatmanız çok güzel. Sizi dinleyince Kur'an'da her şeyin var olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir din hocası bana Kur'an'da her şey yazmaz. Mesela abdest yazmıyor dedi. Şaşırdığım bir şey diyemedim. Bu konuda ne buyurursunuz? Kur'an'da her şey var ama kim için, kim söyleyecek? Evet, ehli zikir için. Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz ehli zikirdi. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Allah-u Teala bilmiyorsanız kime sorun diyor? Zikirlerine sorun. O zaman sevgili kardeşim, sen de bu konuşmayı şöyle bir dakikalık, belki bir saniyelik bir şey, kopyasını alıp o hocaya göndermelisin. Bak, diyeceksin ki kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Ey hocam, sen de bilmiyorsan ehli zikre soracaksın. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnanıyorum bu güzel kaydı ona gönderirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk nedir? Bir arkadaşımın koltuğu yok diye mutsuz. Öbür arkadaşımın koltuğu var ama o da mutsuz. Bu durum çok dikkatimi çekti. Allah'a ulaşmayı dilediğimden beri etrafımdaki insanların halleri beni çok hayrete düşürüyor. Biz insanlar neden mutlu olamıyoruz? Herkes mutsuz bir arayış içerisinde. Herkes neyi arıyor? Aslında çok güzel bir sual yani. Nasreddin Hoca dışarıda bir arayışın içerisinde. Oradan geçen hoca, ne arıyorsun diyor, sen arayış içindesin. Ya diyor, ben anahtarımı kaybettim. Nerede düşürdün hoca, gidip orada arayalım. Ben diyor evin içinde düşürdüm. E niye dışarıda arıyorsun ya diyor, orası karanlık, burası aydın. Şimdi herkes bir arayışın içinde ama yanlış adreste arıyor. Mutluluğu aramız getiren adresler kutsal kitaplardır. Yani Allah'tır. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve mutluluğu Allah'ta aramamız lazım. Sevgili kardeşlerim, şu kainatı Allah size vermiş. Nereden biliyoruz? İşte gayet açık. Bakara 29. Huvellezi halakalakum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yaratıysam sizin içine insanlar. İnsan yeryüzündeki şeylerle mutlu olur mu? Ne diyorsunuz? Allah Teala bir adım öteye de geçiyor. Câsiye 23. Câsiye 13, evet. Ve sahara lekum ma fi semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi sizin için yarattık. Gökler ve yerlerle insan mutlu olur mu? Öyleyse görüyorsunuz ki her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah ile mutlu olabiliriz. Sevgili kardeşlerim, her şey bizim için ama biz Allah için. O zaman her şey bizim için nedir? Kim söyleyecek? Hemen imtihan. Bak, bildi. 15 puan kazandı. İmtihan evet. Her şey bir imtihan. Dünyadan rağbetini kes ki Allah ne yapsın? Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki ne yapsın insanlar? İnsanlar seni sevsin. E zaten her şey nedir? Hazreti Ebubekir diyorlar ki sen bütün malı hepsini dağıttın, verdin. Çocuklarına ne bıraktın? O da ne diyor? Allah ve Resul sevgisi. İşte sevgili kardeşlerim, bizi ne mutlu edermiş kim? Kim söyleyecek? Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi olmayınca kainat sizin olmuş ne yazar? İşte Nemrutlar, işte Firavunlar, işte Kanunlar, işte Hammanlar, işte şeyler. Hepsi her devirde. Mesela Hamman, Firavun'un bir teknik danışmanı. İşte bugün herkes dijital çağa tapıyor. Herkesin elinde bir telefon, medyatik olmuş. Habire kafasını oraya gömüyor ve her şey olmuş. Ama onu ele alınca o kefe, o telefon ne yapıyor onu? Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani her gün o telefonla neyi artıyor? Neyi artıyor? Mutsuzluğu artıyor sevgili kardeşlerim. E diyeceksin ki bazıları diyor işte Google amcadan bir sual soruyoruz. Cevap alıyoruz. Lan Google amcadan sorduğunuz suallerin hepsi emaniye. A'dan Z'ye kadar hepsi emaniye. Emaniye olmayan ne? Kur'an işte. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an'ı indirmiş. 13. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri ne diyor? Mucize-i baki bir Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir diyor. Daha ne desin bize? Öyleyse sevgili kardeşim Google amcaya mı soracaksın yoksa kime sormanız lazım? Hey Allah razı olsun ehli zikre sormanız lazım. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Enbiya 7'de ne diyor Allah Teala? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِ اِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de hiçbir rical göndermedik ki Allah ona vahyetmiş olmasın. Öyleyse her şey zikir ehli için var. Çünkü zikir ehli her şeyi bilir mi? Kim söyleyecek? Bilmez. Bilmesine de gerek yok. Her şeyi bilen kimdir?
1: Allah!
0: Allah! İlim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah her şeyi biliyor. Ve sevgili kardeşlerim, sualiniz olduğu zaman, sorduğunuz zaman cevabını alırsınız ve o zaman onunla mutlu olursunuz ve hayatınız boyunca sizi en üst seviyede mutluluğa ulaştıran o Allah'tır. O Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın katındaki Allah'ın güzellikleridir. Takva sahipleri kendi sahip olduklarına değil, Allah'ın sahibi olduklarına sevinenlerdir. Hiç unutmayın. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet etmek için ne yapmamız gerekiyor? Muhterem Efendimiz bize bir mucize-i baki, bir miras öyle bıraktı ki tarifi gayrimümkünsüz. 8500 küsur saat sohbet var. Hangi konuda Allah'ın ilmini soruyorsanız cevabı nerede? Bu sohbetlerin içerisinde. Ne diyordu Allah Resulü? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. İşte mir.com'da 8500 saat sohbet bizi bekliyor. Dinleyeceğiz. Oradan almış olduğumuz ilimle itaat edeceğiz. Onunla nefsimize karşı cihadı başaracağız. Ve ondan sonra da Allah'a hicret edeceğiz. Çünkü biz Allah içiniz. Hicret edeceğiz. Ve Allah'ın katında hicretle cemaat olacağız. O cemaat ki alelade bir cemaat değil. Mutluluğu yaşayan, mutlu eden ve mutlu olan bir cemaati oluşturacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse hizmetlerimizi bu standart içinde yapmalıyız inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ölüm riski, hayati tehlike atlattım. fizik vücut teslimi içinde niyet ettim. Kalpte hizmet yapıyorum ve daimi zikir içinde çalışıyorum. Her gün niyet ediyorum ama zikirim artmıyor. Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri kimdir? Kim söyleyecek? Ali İbrahim 190-191'de ne diyor? Li ulil elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubikim yatarken. Öyleyse bakın bakalım daimi zikrin sahipleri yatarken de zikredenlerdir. Yani Allah sesini kulaklarında işitebilenlerdir. İç sesleriyle işitebilenlerdir. Yatarken Allah'ı zikredin. O zaman sevgili kardeşlerim, yatarken de zikredenlerden olabilmek neyi gerektiriyor? Eski Allah dostlarının üç temel vasfı var. Ne yapmak? Az yemek. Başka? Az konuşmak. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Bu şekilde bir gayretin içinde olursanız mutlaka Allah-u Teala yardımıyla zikriniz artar. Bir kere az yiyeceğiz. Bir kere az konuşacağız. Yani ben 2 yaşımdayken konuşmayı öğrendim ama ölüme kadar neyi öğrenemedim? Susmayı öğrenemedim. Tüm mesele bu. Mutlak surette bunlara riayet ederek bir hayat yaşamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, dininize hakim olmak istiyorsanız Efendimizin o adab kasetini çok dinleyin. Derya hayatında neyle konuşmak söz konusu? Fısıltıyla. Fısıltıyla konuşmak Allah için konuşmaktır. Ama onun dışındaki konuşmalar bizi asli hedeften uzaklaştırıyor. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocanın sayfanızda izlediğim bir videodan anladığım kadarıyla dünyalık alanda dua etmemiz doğru değil mi? Biz ahiret ve manevi alanda dua ettiğimizde hedefimiz bu olduğunda dünyalık sorunlarımız ortadan kalkacak mı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah Teala diyor ki siz içinizi temizleyin, dışınızı kim garanti ediyor? Allah. İşte bir Allah dostu böyle içini temizlemiş, demiş ki ya Rabbim sen de biliyorsun bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi senden bir jilet parası istiyorum. Bana bir jilet parası ver, tıraş olacağım. Allah Teala diyor ki ey kulum, dostum, dön arkandaki ağaca bak. Bakmış ki hakikaten o ağaç altın olmuş. Ne diyor Allah dostu? Diyor ki ya Rabbim senden de şaka yapılmaz ki. Ve ona devam ediyor. Eğer o altın ağacı isteseydi Allah Teala altın yapar mıydı? Efendim? Yapar mıydı altın isteseydi? Yapmazdı. Siz neden vazgeçerseniz Allah Teala ne yapar onu? Size verir. Siz dünyadan vazgeçtiniz, salihlerden olduğunuz zaman Allah sizi yeryüzünün varisi kılar. Öyle değil mi? Enbiya 105'te ne diyor? لَقَدْ كَتَمْنَا فِي زُبُورِي مِنْ بَعْدِ زِكْرِ اِنِّهُ يَارُسُنَ وَرْدَ فِي اِبَادَةِ صَالِحٍ Biz Tevrat'ta, Zebur'da, kutsal kitaplarda yazdık. Salih kullarımıza neyi miras bıraktık? Salih kullar dünyayı isteseydi Allah Teala onlara bunu mirası verir miydi? Öyleyse siz isteyerek değil, isteklerinizden vazgeçtiğiniz an Allah size veriyor. İhlasın 7 şartından bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Talepsizlik. Evet, 10 puan kazan. Talepsizlik. Eğer isteyecekseniz bu manevi istikametinde zikrimi arttır, idrakimi arttır, ilmimi arttır. Rabbimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ne derit diyor? Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Rabbi zidni ilmen. İlmimi artır diyor. Allah için her şey ilim. Öyle yanılmıyorsam belki 114 mü? 115'e bak. Evet 114, 114. Kul Rabbi zidni ilmen. De ki ilmimi artır. Öyleyse ilmimi artır deyin, zikrimi artır deyin, idrakimi artır deyin, deyin oğlu deyin, bunları deyin Allah Teala bunları size nasip kılar ama bana şunu ver, bunu ver, dünyalık kendinizi boşuna harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Deryalardan gelen suallerle devam ediyoruz. İzmir dergahı bazı kardeşlerimiz sohbet yerlerine öğlen namazı zamanı gelip Efendimizin arkasında kılmıyorlar. Ve sohbetin ortasında geliyorlar, tezekkürde katılmıyorlar. Ama sohbetin bitiminde orada kalıp normal günmüş gibi sohbet edebiliyorlar ve geç saate kadar kalabiliyorlar. Efendimizin arkasında namaz kılmaya gelin dediğimizde ise onlar biz ev sahibini rahatsız etmek istemiyoruz diyorlar. Fakat ev sahiplerimiz sohbetin olduğu gün sabah ondan itibaren evlerimiz hazır ve sohbet sonuna kadar da açıktır. Gelen kişiler beni mutlu ediyorlar diye belirtiyorlar. İnşallah Allah razı olsun bu konuda davranış biçimimizde olması lazım. Sanıyorum bu kardeşimiz ev sohbetinde dergahlarda Efendimizin arkasında namaz kılmamız Efendimizin bir emri. Ama bazen bizim kardeşimiz olmayan, dışarıdan gelen kardeşlerimiz de var. Ve henüz o idrakin, cemaat idrakinin içerisinde değil. Onun için esas olan fitne oluşturmamak. Allah Resulü herkese aklı üstünde hitap ediniz. Siz Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini ister misiniz? Buradan hareketle belki onları fitneye sokmamak, kendi aranızda onların alışa geldiği, onlar öyle biliyorlar, öyle devam etmeniz. Ama bir gün onlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini gerçekleştirdi. O zaman siz aynı sizin gibi, o da cemaatin içinde Efendimizin arkasında namaz kılarsa, o artık bu kişinin karşısında olmayacaktır. Onu benimseyecektir, ona iman edecektir. Bunlara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan fitne sebebi oluruz. Fitne sebebi olmamamız lazım. Birçok konularda kardeşlerimiz mesele tartışmaya girebiliyorlar. Hayır, tartışma bizim de yok. Alimran 20'de seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben becimi Allah'a teslim ettim. Bunlara çokça riayet etmemiz lazım. O zaman kardeşlerimiz bu şekilde gelebiliyorlarsa bilhassa da tolerans göstermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Herkesi bizim gibi biz böyle düşünüyoruz, niçin onlar öyle değildir sık boğaz edersek etrafımızda insan göremeyeceğiz. Ama yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde onların gönlünü alarak, onlara sevdirterek, onlara yumuşak sözlerle hitap ederek, sevdirerek bu güzellikleri onlara da anlatmamız gerekir. Ama onların kalbini kırarak değil. Hatay dergahı Osmanlı'da Ahi Evran Teşkilatı ve sahabede sevgi ve kardeşlik üst boyutta yaşandı. Sevmenin ve kardeş olmanın önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi en büyük ibadettir. Yunus ne diyor? En büyük ibadet sevebilmektir. Mevlana ne diyor? 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki dinin tamamı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluksa sevgi de bu anahtarı A'dan Z'ye kadar kullanabilmektir. Allah yolunda sevgiden başka ne var ki buyuruyor Efendimiz? Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayır olmak. İşte din bu. Bütünüyle buna uymamız gerekir. Ama sadece dilimizde değil, davranışlarımıza da bunu aksettirmemiz lazım. İşte bu hangi ölçüde gerçekleşir? Biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne kadar kendimizi verebiliyoruz? Ona bakmamız lazım. Allah Resulü, Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de neden dolayı seviniz? Benden dolayı seviniz. Beni seven sahabemi sevmiyorsa o zaman Resulullah sevmiş oluyor mu? Hayır. Dikkat edin, şu anda dışımızdaki insanlar, genellikle din tatbikatını yaşayan insanlar, Resulullah'ın sahabeleri hakkında bir oturuşta tonlarca dedikodu yapıyorlar. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ankara'da bir cemaatin konferans salonunda Efendimiz Yunus Emre isimli konferansını icra ederken o gün bitiminden sonra bir sual sorulmuştu. O sual işte sahabe ile alakalıydı. Bundan sonra diyor Allah Teala bizim sahabe hakkında ihtilaflı negatif bir şey söylememizi asla istemiyor. O gün bugün kardeşlerimiz dikkat ederseniz sahabe denince sadece bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Güzellikler. Onların itaati, onların kardeşliği, onların birbirine karşı o üst seviyedeki davranışları. Her şeyi görün ama ne görmeyin? Kusur görmeyin. Her şeyi görebilirsiniz ama ne yapmayın? Kusur görmeyin. İşte sahabe ile aramızdaki ilişki bu. Biz Hazreti Ebubekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de, sahabenin de, tabiinin de, tebe-i tabiinin de en güzel insanlar, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, örnek insanlar olduğunu biliyoruz. Ve gerçekten de hayatlarını Allah için yaşadılar. Bizlerin de onların ayak izini takip ederek onlar gibi olması, en güzele ulaşmasını Allah Teala bize bunu farz kılıyor, emrediyor. Öyleyse Mevlana gibi hepimizin kulağına küfe yapması lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Her şeyi görün ama neyi görmeyin? Kusur görmeyin. Denizli dergahı Rabbimiz için, Rabbimizin rızasını kazanarak hizmet yapabilmek için doğru düşünce ve davranış biçimini açıklar mısınız? Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğrenmektir. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğretmektir. Evet. Doğru düşünüyorsanız evvela 7 sabah 4 teslimin ne olduğunu öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayıp bunu yaşayacaksınız. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse yaşayacağız ve yaşadığımızı insanlara öğretmek de vazifeliyiz inşallah. Rusya'dan Riyazan dergahındaki kardeşlerimiz, tebliğ yapıyoruz, büyük hevesle tabi oluyorlar. Daha sonrasında maalesef tüm çabalarımıza rağmen yolu yaşamıyorlar. Kendileri de bunu dile getirerek üzüntülerini belirliyorlar. Bizim gibi olmayı çok istediklerini ama yapamadıklarını söylüyorlar. Böyle olanlar için bizlerin üzerine düşen vazifeler nedir? Onlara sevdirtmek sevgili kardeşlerim. Gelmeyenleri işi kolaylaştırmak. Allah Resulü ne diyor? Yesiru ve la tehassuru, beşiru ve la terefuru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Mesela bizim gibi olamayanlar, belki şeytan bahane diyor, araban yok, işte onun için gidemiyorsun. Belki diyor ki, işte bak senin paran yok, onun için gidemiyorsun. Belki diyor şöyle, yani binlerce bahane, işte o bahanelerin arkasına sığınmamalı için onlara her türlü örnek davranışı bizim sergilememiz lazım. Onlara da kolaylaştırmamız lazım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu dizayn içerisinde olaya bakmamız lazım. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz, benim yaşım genç, 21 yaşındayım. Bu anlattıklarınızı yaşamam için daha vaktim var. İleride yaşamak istiyorum. Anlattıklarınızı kabul ediyorum ama neden şimdi Allah'a ulaşmayı deneyeyim? Neden şimdi tövbe alayım? Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın iktidarında, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. Sana Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini emrediyor. 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve o farza itaat edersen Allah'tan yardım alırsın. O farza itaat etmediğin takdirde şu kainatın sahibi olan Allah'tan asla yardım alamazsın. Allah'tan yardım almayanlar kimden yardım alanlardı? Kim söyleyecek? Evet, şeytandan yardım alanlardı. Şeytandan yardım alanın iki yakası bir araya gelmez. Tekrar ediyorum. Şeytandan yardım alan kişinin iki yakası bir araya gelmez. Neye sahip olursanız olun, kısır bir döngü içerisinde hep huzursuz ve mutsuz hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman Allah'ın kapısı açılır ki açılabilmesi için sizin dilemeniz lazım, o zaman güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Enam 122'de ne diyor Allah Teala? Ve men kana meyteten fa ahyaynahu ve cealna lehu nuran temşuna bihi fi'n nas kemen meselehu fi zulumati leysa kharicen minha. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Zulmette kalan kör ve sağır dilsiz bir insan gibi bir olur mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi açıklıyor. Ya Allah'a itaat, mahlukata şefkat yolu veya şeytana itaat, zulmet yolunu tercih edeceksiniz. Başlangıç noktasında zaten herkes şeytanın dostu, şeytanın kulu durumunda. Siz Allah'ı tercih etmediğiniz takdirde neye sahip olursanız olun mutlu olamazsınız. Eğer Allah'ın sizler için tayin ettiği hedef mutluluğu yaşamak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Saniye sonra başına ne gelebilecek onu biz bilmeyiz. Çünkü doğumu da ölümü de takdir eden kimdir? Allah'tır. Hayat, bizim hayatımız Allah'ın elindedir. Doğarız ve ölüm vaktini o belirlemiş. Sen benim vaktim var diyorsun, iki saniye sonra emaneti Allah'a teslim alıyor. Nerede vaktin var? O senin zannın. Öyleyse kendi zanına değil Allah'ın hakikatlerine bağlanman lazım. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum ve la tettebi'u min dun evliya. Rabbinizden indirilene tabi olun. Sakın Allah'tan başka o emaniyeye tabi olan zanlarınıza tabi olmayın. Azerbaycan Küba dergahı, tüm eksik kalan taraflarımızın hepsi zikir eksikliğindendir diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Hiçbir hastalığı yoktur ki şifası olmasın. Hangisi hariç, kim söyleyecek? İrade eksikliği. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Ne zamana kadar iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an ne olur? İradeniz de tamamlanır. Öyleyse yolunuz uzun. Mutlaka ne yapmanız lazım? İrade teslimini gerçekleştirmek üzere bir gayretin içinde olmanız lazım inşallah. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz. Ben dergaha gittim Allah diye bağırmalarından çok korktum. Artık gitmek istemiyorum, ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bu bağırma dediğin şey muhakkak ki Allah'ın cezbesi, Allah'ın en büyük ihsanı. Cezbe tahakkuki imanın başlangıcıdır. Sizin dışınızdaki bir kuvvet geliyor, o sinyali kalbinize gönderiyor ve kalbinizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Yani Allah'ın kalbinize gönderdiği titreşimdir. Hani halk arasında bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Ben de diyorum ki hayır. İmanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu ben bilmiyorum ama imanın kimde olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Enfal 2. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَاتُ لَيْتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتٌ عَزَادَتُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Öyleyse mümin kimdir? Allah'ın kalbine titreştiği, titreşim gönderdiği kişidir. Allah! Eğer Allah zikrini yaptığınız zaman Allah katından o kalbinize o titreşimi Allah gönderiyorsa siz müminlerdensiniz. Allah Teala bu titreşimi herkese gönderiyor mu? Göndermiyor. Kime gönderiyor? kalbine iman yazılanlara gönderiyor. Bu da onun için bu titreşim nedir? Tahakkiki imanın başlangıcıdır. Bir gaybi iman var, bir de tahakkiki iman var. Tahakkiki imanla kurtuluş vardır. Ama gaybi imanla amentü billahi ve melaiketi ve kütübü 10 kere tekrarlayın, 100 kere tekrarlayın, 500 kere tekrarlayın. Gaybi imanla kurtuluş olabilir mi? Allah razı olsun. Azerbaycan Sumgayit dergahından zikrettiğimiz zaman kalbimize gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat nurları geliyor. Rahmet nuru kargo uçakları gibi onları kalbimize getirip geri döndüren melekler mi? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz ne dediyse ona sadık kalırız. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. O nurlar geliyor bizim kalbimize. O nur melek midir, değil midir onun bilgisine sahip değiliz. Allah'ın tasarrufunda olan Efendimiz bize nasıl tanıttı bunu? Rahmet nuru olarak tanıttı, fazıl nuru olarak tanıttı, selavat nuru, sekinet nuru, feyz nuru, salah nuru, nurun oğlu nur. İşte bunları bize tanıttı, biz de size onu söylüyoruz. Ötesine berisine bizim bilgimiz, dahilimiz de olamaz. Allah razı olsun. İzmir dergahındaki kardeşimiz, bazı kardeşimiz sohbetçi olmasına rağmen sohbetçi listesine ayda bir yere tek kendini yazıyor. Hiçbir şekilde hiçbir hizmete katılmıyorlar, konferanslara katılmıyor, iftarlara katılmıyor sadece. Sohbetin olduğu gün kendisi sohbetçi ise o gün geliyor ama o gün bütün kardeşlerimize rahatsızlık veriyor. Örneğin hiçbir şey beğenmiyor, dergahın hiçbir şeyinden razı olmuyor, sürekli sorun üretiyor ve orada devamlı hizmet eden kardeşlerimizi beğenmeyip sürekli sorun olmaması olmamış burası, düzgün temizlenmemiş, her şeye bir bahane arıyor. Hizmet eden kardeşlerimiz sorun çıkmasın diye hiçbir şekilde bir şey demiyorlar bu konuda. Kardeşlerimiz nasıl davranıyor? Hemen onları tespit edin ve mutlaka bize bildirin. Onları ikaz edin. Bu hizmete Allah'ın emrettiği ölçüde katılmayanların öyle keyfine göre davranması asla kabul edilemez. Onları tespit edin, bize gönderin. Burası herkesin kafasına göre takıldığı bir yer değil sevgili kardeşim. Allah! Burası Allah'ın dergahıdır. Burası Efendimizin dergahıdır. Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda, onun emirleri geçerli. Biz onun emirlerini hayata geçirmek, kardeşlerimize ulaştırmak için gayretin içerisindeyiz. Ve herkesin bu dergahlarda kafasına göre takılacağı bir olay olamaz. Hepinize sesleniyorum, beni duyan herkes. Bu şekilde gayret sarf edenlerin isimlerini bize bildirin ona göre. Hatta şu anda hepiniz karşımdasınız. Benim tercihim bir ay içinde dahi olmuşsa katılan iştiyaklı kardeşimiz, ayak süründüren 10 sene evvel tabi olan kardeşimizden benim için daha hayırlıdır. Allah yolunda iştiyak önemlidir. Allah yolunda bütün var gücünüzle Allah'ın emirlerine en üst seviyede riayet etmeniz önemlidir. Azerbaycan'dan Kabala dergahındaki kardeşlerimizden biri izin almadan, olmadan kendi evinde bir grup kardeşi toplayarak görevli olmadan denemek amaçlı olsa bile tezekür sohbetini yapabilir mi? Hayır. Allah yolunda her şey izne tabidir. Tasavvufun bir adabı, edebi vardır. Tasavvuf baştan sona edeptir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, ilim sahibi olabilirsiniz. Ama baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep, illa edep. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Yüce Rabbimiz Taha 124-125'te Yasin 66'da ayetlerinde kıyamet gününde cehennemliklerden bahsediyor. Bu ayetlerde geçen gözlerin kör olma durumu, İnsanlara nasıl izah etmeliyiz? Kalben ulaşmayı dilemeyen bu insanlar zaten doğuştan sardisi ve kör ölüdürler. O şekilde devam edeceklerdir. Cehennemliklere baktığımız zaman da Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde ne diyor? Tebliğ kendisine yapılmış, o Allah'a ulaşmayı dilememiş ve itiraf ediyor cehennemdeki kişi. Lev künnâ kâlu nesmâ ev nâkilû işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bunlar işitmemiş, sağır, dizli ve kör, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği bu özellikte. Ve dolayısıyla sağır, dizli ve körler, işiten, gören ve idrak eden cennetliklerin hepsi evvela nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Ama işiten, gören ve idrak edenler uçarak cehenneme gidiyor. Sağır, dizli ve körler ise yüzüstü, çene üstü sürünerek cehennemin kapılarından girip cehenneme gidiyor. Cehennemlikler bir daha oradan çıkamıyorlar. Ama Allah Teala cennetliklere oradan çıkma izni veriyor ve cennetine alıyor. Mardin dergahındaki ben tövbemi aldım. Tövbemi bozmadan bu yolda nasıl devam edebilirim? Çok zikrederek. Azerbaycan Küba dergahındaki kardeşlerimiz online üzerinden yapılan tezekürü dinlemişiz deyip de geri dönüş yapmayan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Onlara sevdirtmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Azerbaycan Gence dergahındaki kardeşlerim, hocam doğru yolun ancak bu yol olduğunu biliyorum. Yıllardır hamdolsun nice güzellikler yaşadık. Efendimizin ve sizin sayenizde ama son 1-2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Biraz verdiğimi çeksem de sonrasında 33 bine bile kalkamadan yeniden düşüyorum. İmtihanlarımı bir türlü geçemiyorum. Çok utanıyorum ama sohbetleri bile dinlemeye gayret gösteremez haldeyim. Defalarca dua etsem de birkaç gün kendime gelip sonra yeniden düşüyorum. Hem duanızı hem de emrinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Tevekkülün anahtarı nedir? Zikir, zikir, zikir. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ı vekil tayin etmeniz lazım. Kimdir Allah'ı vekil tayin eden? Tevekkülün anahtarı zikirse, Allah'ı kendisine fizik vücut teslimine vekil tayin eden kişi kimdir? Zikrini arttıran kişidir sevgili kardeşim. O zaman evvel emirde bir hedef tayini yapacaksın. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Bunu dilden mi kalpten mi yapıp yapmadığını nereden belli? Zikir artışından belli. Allah'a tevekkül eden kişinin zikrinin artmaması mümkün değil. Sen arttırmazsan Allah senin zikrini artıracaktır. Sen Allah'a vekil tayin ediyorsan. O zaman sevgili kardeşlerim bilin ki zikir azalması içinde olanlar, ben şu anda bu kardeşimizin söylediği gibi yapamıyorum diyenler, onlar tevekkülü elden bırakanlardır. Onlar hedeflerini kaybedenlerdir. Onlar dünyayı Allah'ın önüne geçirenlerdir. O zaman tekrar tövbenizi tazeleyin ve bir daha düşmemek üzere, hiçbir zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmemek üzere azmiyle gayret içinde olun inşallah. Azerbaycan Bakü dergahındaki kardeşlerim, dergah görevlisinin vazifesi nelerden oluşur? Dergah görevi kardeşimiz Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimiz'in dergah hakkında tezekkür sohbeti, oradaki kardeşlerimizin temiz bir şekilde o tezekkürü dinleyebilmesi gerekli olan her ne varsa onunla ilgilenen kardeşlerimize en güzel şekilde tezekkür mekanını oluşturan, bakımını yapan ve kardeşlerimize yardımcı olan kişidir. Problem de olsa, ihtilaflar söz konusu olduğu zaman irşat makamına ulaştıran, teyit eden kişidir. Kısacası dergah görevlisi alelade bir vazifenin sahibi değil. Ben ilgilenmiyorum, o zaman sana deriz ki ey kardeşim, ilgilenmiyorsan olabilir, o senin serbest iradenin gereği, o zaman bize bildirmen lazım. Belki ne diyordu Nebi Sultanı Peygamber Veda Hutbesinde? Burada olanlar olmayanları anlatsın. Olma ki olmayanlar olanlardan ne yaparlar daha fazla? Tatbik ederler. Biz de size söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim için bu yolda oturanlar değil. Arabanın içinde oturanlar değil. Arabayı çekenler lazım. Hizmet eri olanlar olması lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu dergah halalede bir dergah değil. Efendimizin sohbetini hangisini açıp bakarsanız, siz alelade bir yerde değilsiniz. Devrin imamının dergahındasınız. Allah'a en yakın birinci daireyi oluşturuyorsunuz diyor. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Hem pazar sohbeti hem sizden gelen sualler hem de dergi ayarındaki kardeşlerimizin sualleriyle bugünkü pazar sohbetimiz sona erdi. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الله سبحانه Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: Belki direkt gidemezsin cennete ama neçetivale ceza çektikten sonra cenneti görürüz diye umut ediyoruz.
1: Önce cehennemi yaşıyorsun, önce günahlarınla yargılanıyorsun, ondan sonra cennete dönüş yapıyorsun.
2: Yani herkes cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek diye söylenti var ama Kur'an'da yazılı değilse ben Kur'an'a inanırım.
3: Fatiha mahsaravat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda da görüldüğü gibi günahlarının cezasını cehennemde çeken kişinin cennete gideceğini düşünüyor. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala bu istikamette ifadelerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlıdır. Sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan cennete alınır. Eğer günahları fazlaysa sevapların karşılığını alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürülür. Ebediyen cehennemde kalıcıdır. Allah-u Teala bunu Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَمَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan doğruya cennetine, Allah'ın cennetine gidiyor. Ama müminin 103'te ise وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ orada da günahları fazlaysa sevapların karşılığı alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürür, ebediyen cehennemde kalır. Halk arasında bu şekilde biliniyor. Meryem 71-72'de başlangıç noktasında bütün insanlar cehenneme gidiyorlar. Ama cehennemlikler cehennemde kalıcı olmak üzere gidiyor. Cennetlikleri de Allah-u Teala takva sahiplerini oradan kurtarıyor cennetine. Öyleyse cehennem cehennemlikler için ebedi, cennet de cennetlikler için ebedidir. Ne demiştik? Eğer kişi günahları fazlaysa doğrudan doğruya cehenneme girecek ve sevapların karşılığını alamadan cehenneme girecek. Çünkü sevapları boşa gidiyor. Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ amelleri boşa gidiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde kesinlikle bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin arasında mutlaka bir veli Resul vardır. O Resul insanlara davet ediyor. Daveti kabul edenler için davetin kabulü bir müjdedir, cennet müjdesidir. Etmeyenler için

0: Durumda kalıyorsun. İnsanların kafası hep yorgun şu anda. Hep geçim sıkıntısından yorgun. Beyin yorgun olunca beyin kafa bir şey almaz.
1: Yeterince zikrediyor muyuz sizce Allah'ı?
2: Yeterince edemiyoruz.
1: Allah Allah Allah, daha çok deseydik aramızdaki kavga biter miydi? Üstünlük savaşı biter miydi?
0: Biterdi. İnsanlar işine gelince Allah'tan korkuyor. Kavgaya gelince Allah'tan korkmuyor. Vuran da Allah Allah diyor. Yiyen, dayak yiyen de Allah Allah diyor. Ben nasıl oluyor bu iş anlamıyorum yani.
3: Hemen edip de tekrar şeytanlığa dönersen, tekrar bir pislik şey yaparsan Allah unutursun.
2: Yine onu Allah bilir. Etsek de Allah'ın elinde bir şey yine de.
0: Cenab-ı Allah bazen insanlara karşısına bir şeyler çıkartır. Bana şükrediyor mu etmiyor mu diye. Mesela kavgayı da öyledir. Bir tarafta kavga çıkartıyor sana. Birisini çıkartıyor kavgacıyı. Allah'a şükredip etmezsen dayak yiyorsun. Ama şükredersen öbür adam da şükrederse hiçbir şey problem olmuyor.
4: Müslüman olamaz ki dedi. Müslüman olmanın üçüncü zikir midir? Aslında evet, Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Kur'an'daki muhtevasını düşünüyorsak, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu da beşerin nefsinin iradesini Allah'a teslim edebilen kişi Müslümandır. Her kademede ayrı bir Müslümandır. Allah'a Teala teslim oluş standartını temsil eder. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Yani zikir yoksa İslam yoktur. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a Teala'ya dön. Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi ve iştabakum, bu cihadın zikirle olduğunu bize ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Size bir sorum olacak inşallah. Bir insanın kendisine zulmetmesinin anlamı geliyor. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Evet, bir insanın kendisine zulmetmesi ne demektir? Araf 23. İki türlü davranış biçimimiz var. Ya derecat kazanırız. Bunlar hasenattır, hayırdır, sevaptır. Ya derecat kaybederiz. Bunlar günahtır, seyyattır ve şerdir. Evet. Derecat kaybettiğimiz her noktada kendimize zulmediyoruz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Konumuz talep etmek. Birinci sual, dünya ve ahiret saadetine ulaşmak için neyi talep etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, öncelikle herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği, kim bana ulaşmayı dilerse, bu talebi kimin kalbinde görürsem onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece onun kalpten dilemesini istiyorum. Allah'a inanıyor bir kişi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna da inanıyor ve dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gelince mutlaka kendisine ulaştıracağına da iman ediyor. İşte Bakara 186, kullarım sana benden sordularsa, yani biz Allah'tan istiyoruz. Ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Allah'a ulaşmayı dilerseler mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte iki tür insan var her devirde. Yunus 7-8'e göre ulaşmayı dilemeyenler, talep etmeyenler. Şura 13'e göre Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyenler. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları için istediği sadece ve sadece serbest iradeyle Allah'ı kendileri için öngördüğü, farz kıldığı Allah'ın zatına ulaşma hedefini kendilerinin talep etmesidir. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmayı talep ederse, Allah da o günü kendisine ulaştırmayı talep eder. Kişinin talebi dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmak değilse, asla o kişinin kalbine Allah'ın nuru girmez. Çünkü bu talep sahibi olmayan insanlar bilerek veya bilmeyerek Allah'ın zatına ulaşmayı yalanmışlardır. Allah'ın zatına ulaşmaktan gafildirler. Ama her halükarda mutlaka kurtuluşa ulaşmak istiyorsa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Hem ayetlerde hem de hadiste, 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, zaten başlangıçta herkes delalette, öyleyse ulaşmayı dilemedikçe de Allah onları derahette bırakıyor. İşte Raf 186, hidayetçi yok. Rad 27, hidayetçi yok. Kehf 17, Veli Mürşit yok. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Kimler için hidayetçi yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte bize ulaşmayı dilemezler, dilemeyen kimseler, bize dilemeyen kimseler, dilemeyenler, dilemeyenler, dilemeyenler, Rabbine varken dilemeyenler, Rabbine mülaki olmayı inkar edenler. 7 ayet-i kerimede de Allah Resulü, 7 hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Hemen altına, bu slaytın altına onu da ilave edebiliriz. İşte 7 grup hadiste de Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir hadisi. Birincisinde kalemel imanin Resulullah. İman nedir ya Resulü? Kalel iman ve tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve Resulü ve tu'minu bahsi. Öyleyse iman lika Allah'tır. İkinci hadis-i şerifte Allah kulunu kendi likasıyla dünya hayatı arasında serbest bıraktı. Bir tarafta lika Allah var, bir tarafta dünya hayatı var. Mesela ne diyoruz? Dünya hayatı mı, lika Allah'ı mı diyoruz? Eğer lika Allah diyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı kalben

0: dilemesin. Eğer dünya hayatı diyorsa o zaman nikah Allah'a dilemeyecek olan kişidir. Hadis-i şerif 3, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişiye kendisine ulaşmayı diler. Ve Taiz 23-24, keza öyle bir durum söz konusu. Hadis-i şerif 5, bütün bunlar bize şu hakikati bildiriyor. Allah bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ve biz de dilediğimiz an Allah'ın rahim esmasıyla tecellisiyle bizi hedefine Allah-u Teala ulaştırıyor. İkinci soru, Allah'tan talep etmeyi bırakmak tevekkülün bir göstergesi midir yoksa gaflet midir? Tevekkülün göstergesi değildir. Tevekkülün göstergesi talep etmektir. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah-u Teala buyuruyor ki bizden talep edin, biz de icabet edelim. Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Allah-u Teala'nın yardımı talep etmedikçe o yardım gelmez. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Allah razı olsun. Bir hürafe, Allah benim kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istememe gerek yok. Her zaman talepte bulunmama gerek yok diyen kişi yanılıyor. Allah-u Teala biliyor ama kendisine verilen cüz-i iradeyi de o istikamette Allah kullanmasını istiyor. Eğer siz günah işlemiyor, siz günahlar işlemeyen bir kavim olsaydınız, hangi sebep olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim, yerinize günahları da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim buyuruyor. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala talep etmemizi emir buyuruyor. Talep asıldır ve ancak talep ettikçe bir hedeflerimize ulaşabiliriz. Üçüncü sual, yaptığımız talepleri Allah-u Teala'nın daha çok kabul buyurmasının yolu nedir? Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. Rabbimizden neyi artırmamızı isteyeceğiz? İştiyakimizi. Eğer talebimizin Allah'tan daha çok mükafat çekmesini istiyorsanız, o zaman ilk talep ettiğiniz şey Allah'ın iştiyakınızı artırmasıdır. İştiyakınıza paralel olarak Allah yolunda hizmetiniz de artacaktır. İştiyakınızın artması himmetin artmasına, o da nusretin, Allah'ın nusretine sebebiyet verir. İştiyak varsa hizmet vardır, hizmet varsa liyakat vardır ve mükafat vardır. Artan nusret sizin Allah'a olan hizmetlere olan ehliyetinizi artırır. Yani Allah'ın size vereceği nimetlere liyakatınızı artırır. Liyakatınızın artması ise mutlaka Allah'ın bu liyakatınıza ait olan mükafatı da size vermesini gerektiriyor. Öyleyse gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dinin bel kemiği talep etmektir ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince samimiyet, onun izinde yolunda gitmek, doğruluk, dürüstlük, ahlak bunlar hep dinle bağlantılı. Dinimiz onu gerektiriyor. Başkasına gösteriş için değil, hani doğruluğu, dürüstlüğü. Huzurlu olmak için.
3: Allah'a ulaşmak deyince benim aklıma ilk gelen şey insanların çok da belki önemsemedikleri namaz, onun huzuruna gitmektir diye düşünüyorum.
1: Peki Allah-u Teala'ya bizim neyimiz ulaşır?
2: İnancımızdır herhalde.
3: Sadakalarımız ve amellerimiz ulaşır. Yani ne mal ne mülk hiçbir şey ulaşmaz, sadece onlar ulaşır.
2: Amellerimiz ulaşır. Yaptığımız ibadetler, hayırlar, bunlar ulaşır.
1: Bütün Allah dostları, evliyalar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemişler. Böylece ermiş evliya olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister misiniz?
3: Elbette tabii ki. Kim istemez ki? Herkes ister. Her Müslümanın istemesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Tabii ki olmak isterim ama biraz zor. Vallahi ben kimsenin hakkını yemiyorum. Kimseye iftira atmıyorum. Dedikodu yapmıyorum. Bütün inancım doğru olmak, ahlaklı olmak, ihtiyacı olan insanlara maddi ya da manevi, hani şu günümüzde maddi olmuyor ama manen de olsa yanında olmak. Yani inancım bu.
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda tabii ki olmak isterim ama biraz zor. Evliya olmak gerçekten zor bir hedef midir? Hayır. Şu kainatta en kolay şey evliya olmaktır. Çünkü Allah Teala tüm insanları kendisine kul olsun diye, kendisine dost olsun diye ve mutlu olsun diye yaratmıştır. Kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Mutlu olmak da bir dilektir. Yani bu dilek kişinin dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonra ruhun dünya hayatına Allah'a ulaşması için gerekli olan, elzem olan ne varsa Allah onu veriyor ve sevdiriyor, gerçekleştiriyor. Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizin mutlaka evliyamdan biri yapacağım diyor. Allah'ın evliyası olmak Allah'tan, Allah'ın sözü gereğince bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar mümkün. Sadece tek dilekle herkes Allah'ın evliyası olabilir. Bütün insanlar için bunu istiyor. İstiyor ki herkes dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Allah'ın evliyasından biri olsun. Veli tekildir. Allah'ın dostu demektir. Evliya Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse veli olmak, Allah'ın dostu olmak bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, Rahim esması ile tecelli ederek 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaştığı zaman da Allah'ın dostu oluyor. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi hamele-i Kur'an olan Kur'an taşıyıcıları Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur, onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mürşide tabi olmasını farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani mürşit bildiğim kadarıyla kelime anlamı itibariyle irşad eden demek. Allah'a ulaşma yolunda bir vesile gibi düşünebiliriz. Tabii Allah'ı anlatan, Allah'ı hatırlatan insanlar aslında Allah'ın bir vazifesini yerine getiriyor. Dolayısıyla bu vazife aslında sadece mürşitlerin değil hepimizin bir vazifesi normal şartlarda.
2: Onun izinden yolundan gitmek yani. Bir aralar ben de öyleydim çünkü. Daha sonra yapamadım, daha doğrusu ağır geldi bana. Tarikatların, cemaatlerin, bu tür şeylerin dinimizde olduğuna da inanmıyorum. Çünkü ibadet Allah'la kulun arasındadır.
1: Devirde de sizce Allah dostları, evliyalar var mıdır?
3: Vardır mutlaka, tabii ki olmaz. Her dönemde mutlaka vardır ki Allah dinini, nurunu tamamlayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla vardır mutlaka.
2: Hayır, ben onlara inanmıyorum. İbadet araya birini koymakla olmaz. İbadetin yeri, zamanı yoktur. Her yerde ibadet edilebilir. Dağ başı da olsa, evinde olsa. Onun için illa da araya bir şey konulmaz.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz sizce?
3: Rabbimden diledikçe o bizi bir şekilde o yola sokar diye düşünüyorum. Yani hani samimi bir duayla olabilir.
2: Ben direkt Allah'tan istiyorum. Yani bana verirse o verecek. Tüm dilek ve haceklerimiz ona mahsustur. O zaten kalbimizi en iyi bilendir. Aracı koymak istemiyorum açıkçası. Ondan istiyorum.
0: Bir misafirimiz tarikatların, cemaatlerin dinimizde olduğuna inanmıyorum. Çünkü ibadet Allah ile kulun arasındadır dedi. İşte inanmıyor bu kardeşimiz ama tarikatlar Kur'an'ın gerçeğidir. Cemaat de Kur'an'ın bir hakikatidir. Yani eğer buna tarikata inanmıyor, cemaate inanmıyorsa aslında Kur'an'a inanmıyor. Çünkü ibadet diyor Allah ile kulun arasındadır. Evet, gerçekten Allah ile kulun arasındadır ama Allah Teala bizzat mürşidi farz kılmıştır. İşte Rabbimiz en üst seviyedeki mürşid olan peygamberler, onların olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamlarını kendisi tayin ediyor. Hem Enbiya 73 hem de Secde 24. Ne diyoruz Enbiya 73'te? Ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayne feyel khayrati ve kâmü selâti ve itâ zekât ve kânevlenâ abidin. Onları emrimizle idarete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Görüyorsunuz ki Allah tanıyordur. Onları diyor. Yani kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin etmiş. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vaat ettik. Onlar bize kul oldular. Secde-i 24'te de aynı şey söz konusu. Nebilerin olmadığı dönemlerde veli resullerden bir tanesini Allah secde-i 24'e göre tayin ediyor. Onlardan emrimize hidayet eden imamlar kıldık. Onları emrimize hidayet eden imamlar kıldık ayrı. Onlardan emrimize hidayet eden imam kıldık ayrı. Sabır sahibi oldukları bu ayetlerimize yani hakkul yakin seviyesinde yaşadıkları için. Cemaatlerin, tarikatların amacı insanların ibadet etmesini sağlamak. Yaratılış gayemiz Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey değil, bize kul olsun diye yarattık. Ve ayetlere bakacak olursak Allah'a kulluk etmek birçok insanın zannettiği gibi Allah'a ibadet etmek değildir. İbadet etmek, Allah'a kulluk etmek vasıflarının bir kısmını oluşturuyor. İbadetin insanın kurtuluşa ulaştıracak olan temel kesimi zikirdir. Nefs eskesini sağlayan Allah'ın zikridir. Ama hiç kimse ibadetleri sebebiyle o ibadetlerin arasında zikir de olsa mürşide ulaşmadıkça ibadetleri sebebiyle kurtulamaz. Mürşidi herhangi bir iş olarak değil. Hiç kimse ibadetleri sebebiyle o ibadetlerin arasında zikir de olsa mürşide ulaşmadıkça ibadetleri sebebiyle kurtulamaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kimler istemiyor ya Resulullah? Kim herkes cennete gitmek ister? Hayır ben istemeyen cennet istememiştir diyor. Diretenler hariç bütün ümmet cennete girecektir. Ya Allah Resulü diretenler kimlerdir? Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. E şimdi itaat eden kişi kimdir? Mürşidin varlığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste bildiriyor. İşte benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. O zaman ne görüyoruz? Mürşidi herhangi bir kişi olarak düşünen kişi mürşitten o herhangi bir kişinin kendisine ulaştırabileceğini alır. Mürşidi ait olduğu direği değerine oturtabilenler onundan istifade edebilirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hocam. Hocam sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Taleplerimizde dünya ve ahiret dengesini nasıl sağlamalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Taleplerimizde dünya ve ahiret dengesini nasıl sağlamalıyız? Bir kere her şeyden evvel Allah bizlerin ahiret ve dünya saadetine, mutluluğuna ulaşmasını istiyor. Ahiret mutluluğu, cennet bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, nefsini affettirir. Tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse ahiretin talipleri eğer Allah'a ulaşmayı diler dünyanın evlatlarından olmamaya yani dilememe gücün yeterse bunu yap. Ve borca salih amel işte. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Öyleyse ahiret saadeti için bir dilek dünya saadeti içinde zikretmek. Çünkü zikrin oluşturduğu nefsindeki afetlerin temizlenme oranında şeytanın fizik vücut üzerinde etkisi azalıyor. Şeytanın vücuda girmiş olanı daraltınız. Neyle daralıyor? Zikirle. O oranda da kişi dünya mutluluğunu yaşıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca şeytanın vücuda giriş yolu %51 daralmış. O zaman %51 oranında dünya mutluluğu, 3 tane cennet. Allah-u Teala herkese hibe ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki 24 saat boyunca hep zikredeceksiniz. Ama Allah-u Teala aynı zamanda diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse ölmeyecekmiş gibi dünya için, yani ölecekmiş gibi ahiret için çalışsın diyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın. Yani yarın ölecekmiş gibi ahiret için Allah'a ulaşmayı bir an evvel dileyin. Ve hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya için devamlı Allah-u Teala'yı zikredin. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın açıklamaları, Peygamber Efendimiz'in hadisleri çok açık bir şekilde bizi sonuca götürüyor. 24 saatlik bir zaman parçası için Allah-u Teala hem çalışmamızı emrediyor hem de 24 saat boyunca da hiç arası kesilmeden zikretmemizi istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür. Ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Günlük hayat telaşesi içerisinde Allah'ı unutmamamızı sağlıyor. Yani sürekli hatırımızda tutmamızı sağlıyor. Bu bakımdan çok önemli ve insanın gittikçe, gün geçtikçe kalbini yumuşattığını, kalbini insanın açtığını, ufkunu açtığını, düşüncelerini berraklaştırdığını düşünüyorum.
2: Ben bunu çok denedim ve çok faydasını da gördüm. Ben bu yaşıma kadar gerçekten mucizeler yaşadım diyebilirim. O yaptığım zikirler sayesinde. Gerçekten mucizeler yaşadım. O yüzden onun çok faydasını gördüm. Herkese de tavsiye ediyorum. O yüzden zikirin önemi çok büyük. Zikir deyince güzel ahlak, doğru insan, dürüstlük dedim ya, bunlar birbirine bağlantılı kavram. Yani kimseye kötülük etmemek, aç olanı doyurmak, bunlar da bir zikirdir yani.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
3: Allah'ın koruması onun üstünde oluyor. Dolayısıyla çok zikreden Allah'ı çok hatırlamış olur ve Allah'ın yasaklarından kaçınır, emirlerine uyar.
2: Başta zaten kalben Allah dememiz gerekiyor. Kalbimizin Allah diyerek çalışması gerekiyor. Ya ondan güzeli yok desem, ondan büyüğü yok desem. Çünkü benim kalbimi en iyi şekilde bilen o. Ona göre de zaten ben ondan dilek ve hacetlerimi, her şeyimi ondan istiyorum. Ben de Allah diyorum, başka da bir şey demiyorum.
0: Misal-i zikri konusundan gün geçtikçe kalbimi müşahattığını, ufkunu açtığını, düşüncelerimi meraklaştığını düşünüyorum. Zikir yaptıkça insanların düşünce ufku da açılacak mıdır? Evet. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا سَنَّا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِيِ اِلَيْهِ فَسَلَوَا لَا زِكْرٍ مِنْ تَعْلَمَ İki tür insan var, ehli tefekkür ve ehli tezekkür. Ehli tefekkür, kişinin düşünce standartında neyse o kadar bir ilmin sahibidir. Ama ehli tezekkür, ufku daima açıktır. Bilmediği her konuda her şeyi bilen, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah-u Teala'yı sorma yetkisine sahiptir. Tefekkür bizim düşünce standartımızı ifade eder. Bütün varabildiğimiz yer düşüncemizin düşünebildiği alan içerisinde cereyan eder. Oraya kadar kendi düşüncemizin ufku içinde ulaşabiliriz. Ama eğer daimi zikre ulaşmışsanız, ehli tezekkürseniz, ehli zikirseniz, o zaman ulaşabildiğiniz akli seviyenizin, düşünce sisteminizin çok ötesinde bir yere ulaşıyorsunuz. Allah'ın size ilettiği yardım mutlaka gelecektir. Düşünce sisteminizin daha ötesinde bilgilerin de sahibi olacaksınız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, saygıyla, sevgiyle, mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Allah'a olan taleplerimizde ısrarcı olmak doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepimizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a olan taleplerimizde ısrarcı olmak doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, bir, dünyayı talep etmek söz konusu. İki, ahireti talep etmek söz konusu. Allah Teala'nın bizden istediği ahireti talep etmek. Kim dünyayı talep ederse veririz ama onun ahirete nasibi yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kim bizden ahireti dilerse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse Allah mutlaka talepleri kabul edicidir. Ama önemli olan kuru kuruya sizin talepte bulunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanızdır. Allah Teala kalbinize bakar, gerçekten o hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır mısınız? Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Daha az uyumaya ve uykusuz geçen bütün zamanlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu bedeli ödemeye hazırsanız Allah-u Teala'nın sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşemediğe ihsan edeceğini göreceksiniz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Utu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

yaparsak bu olay Allah'la bizim aramızda olunca sadece kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Evet. Ne zaman derecet kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Derecet kaybettiğimiz her olayda olayın adı zulümdür. Nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara zulmediyorsak, bu sebeple derecet kaybediyorsak, o zaman hemen hem başkalarına zulmetmiş oluruz, hem de nefsimize zulmetmiş oluruz. Birisi çevremizdeki insanlara sıkıntı veriyorsak, onlara zulmediyoruz. Aynı zamanda kendimize de zulmediyoruz. Ama bizimle Allah arasındaysa namaz, kendimize zulmediyoruz. Derecat kaybettiğimiz her olayda olay budur. Allah razı olsun, suallere geçiyoruz inşallah. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, sadece Peygamber Efendimiz'i görenler mi sahabeydi, açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Teala 7 Safa 4 teslimi Ebiyaz Sultanı Peygamber ve sahabe birlikte yaşadığını Kur'an ayetleri bize ispat ediyor. Ve özellikle de cehennemden çıkış söz konusu değildir. Yani bir insanın cehenneme önce alıtılması, günahlarının bedelini ödedikten sonra oradan cennete alınması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsanların uydurdukları yüzlerce yanlıştan bir tanesi de ne yazık ki budur. Öyleyse bir insan için önemli olan bu dünyada yaşadığı sürece sevaplarını günahlarından öteye taşımaktır. İnsanlar var, İslam'ın 5 şartına inanıyorlar. Onları ellerinden geldiğince gerçekleştiriyorlar ve de inanıyorlar ki hatta yapsalar da, günah işleseler de günahların cezasını cehennemde çektikten sonra Allah-u Teala inandıkları için mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka bir şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete gireceklerini düşünmek başka bir şeydir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişilerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. İşte ayetler, ismini söylemeyelim, tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Evet, 58 tane ayet-i kerime. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin orada ebedi kalacağı buyurulmuşsa, o zaman birilerinin bunu çarpıtarak ben cezamı cehennemde çektiğim sonra cennete gideceğim olayı sadece bir safsatadır, bir bidattır. Cennet dedikleri şey hiç de zor ulaşılan bir yer değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemese de o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle, kendi iradesini istediği hedeflere ulaşacaktır. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ne kadar cehennemlik amel işlese dahi, dilediği için Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve hiç ameli yoksa bile cennetin sahibi oluyor. Ama kalben ulaşmayı dilemeyen 80 yıl cennetlik amel işlemiş, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktaya gelmiş ise, o zaman 65 yıl ibadet yapan bir insan cennetlik amel işlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği için o yapılan cennetlik amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hükmünü koymuş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat edenler cenneti isteyenlerdir. Bana muhalefet edenler onlar cenneti istemeyenlerdir. Öyleyse
cennete giriş bir dilektir. Hepinizin Allah'ın davetine icabet etmenizi Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm. Zulmün zıttı adalet. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefslerinize zulmetmeyiniz dediği için, ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerine büyük bir karşı hatadır. Zulüm bize derecet kaybettiren olaylardır. Nasıl şer bize derecet kaybettiren olaylarsa, zulüm de bize derecet kaybettiren olaylardır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinizde hakkı vardır demekle, yani zikredin, zikirsizlik yapmayın, zikirsizlik bize derecet kaybettiriyor. Her zikretmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. Allah ile aramızda bütün emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunda kendimize zulmederiz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ilka edersek, o zaman da ona da zulmederiz, kendimize de zulmederiz. Hadis-i şerifte nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır dendiği zaman bunu anlamamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybettiği vardır. Yani derecet kaybettiğimiz her şey zulümdür. Allah'ın hangi emrini yerine getirmezsek nefsimize zulmetmiş oluruz. Hangi yasağı çiğnersek nefsimize zulmetmiş oluruz. Ama başkasına da haksız yere bir fiilde bulunduğumuz zaman yine nefsimize zulmetmiş oluruz. Tokat atan kişinin slaytına bakacak olursak, evvela aşağısı beşasına, evet şu anda görüldüğü gibi kötülük, zulüm, şer yaparsa, bu tokat atıyor, kötülük yapan, zulüm işleyen, şer işleyen kişi derecet kaybettiriyor. Gidiyoruz, -100. Tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecet kaybeder. Ama mazlum ise tokat yiyen kişi zulme uğradığı için derecet kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Öyleyse Allah katında hangisi geçerli? Mazlum. Çünkü zalim derecet kaybediyor, mazlum derecet kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas yaparsa o zaman da kazandığını kaybediyor. Bir kere daha. Tokat atan kişi tokat yerse derecet kazanır. Tokat diyen kişi derecet kaybeder, kısasta bulunursa. Ama bir de üçüncü şık söz konusu, kötülüğe karşı sessiz kalırsa af. Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Yani eğer bu kişi tokat yiyen kişi, zulme uğrayan kişi mazlum affederse, o zaman bu birinci şahsın hakkı kaybolmuyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. O zaman o kişi affederse yine Allah Teala onu yaptığı zulümden dolayı cezalandırıyor. Bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Fussilet 34'te ve 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek söz konusu. Bir, Muminin suresinin 96. ayet-i kerimesi. İki, Kasas 54. Üç, Fussilet 34. Ve bir, Ra'd 22. Kötülüğe karşı iyilikle, hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala herkesin üzerinde kiramın katibe melekleri vazifeli kılmış. 7 tane ayet-i kerimede Allah serihül hisab olarak Kur'an'da geçiyor. Bakara 202 ayet-i kerime şöyle. Allah hesabı çabuk görendir Bakara 202'de. İşte onlar ki onların kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır ve Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 19 Allah hesabı çabuk görendir. Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Yani anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Onun için kullar zulmeder, Allah da adalet eder. Haksızlık ve zulüm nefsimizin bir afeti ama adalet ruhumuzun bir hasreti. Eğer 19 tane hasrette 19 tane afeti ekrana verecek olursak nefsimizdeki haksızlık ve zulmün zıttı ruhtaki haslet adalettir. Evet. Kin ve nefret sevgi, küfür iman, yalan doğruluk, zulüm adalet. Adalet söz konusu. İkinci sual, Allah'ın ayetlerine zulmetmek ne demektir? Allah Teala Araf 9'da men khafet mevazinehu fe ulaike ellezine khasiru enfusuhum bima kanu ayatina yuzlemun. Allah'ın ayetlerine zulmetmek, Allah'ın ayetlerini hiçe saymak demektir. Allah'ın ayetleri yapılması icap edenleri emreder. Kim onu yapılması icap edenleri yapmıyorsa, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ediyorsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsa ayetlere zulmediyor demektir. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşma dilemeyi üzerimize 12 defa farz kılmış. Buna rağmen bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi Allah'ın bu 12 tane farz ayetlerine zulmetmiştir. Allah Teala ayetlere zulmedilmesini birçok ayette net olarak açıklamıştır. Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara ayetlerimizin anlamasından onları çeviririz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların hasarlarına engeller koymuş, Allah onların huzurlarına engeller koymuş ve Allah onların kalplerini tâb etmiş. Bütün ayetleri görseler, imanlar etmezler, işaret yolunu görseler, yol edilmezler, gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyor. mürşide tabi olmuyor ve başkasını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte böylelerinin kalplerini Allah-u Teala tabi etmiş. Bakara 159'da ise Allah lanet ediyor, lanet edicilerin laneti de onların üzerine. Ve bu 7 Safa 4 teslimin muhtevasına baktığımız zaman hepsinin ayetlerle bize izah edildiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhunu Allah'a teslimi, fizikini Allah'a teslimi, nefsini Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi olarak ayetlerle karşımıza çıkıyor. Ulaşmayı dilemeyen kişi olan hiçbirisi olmayacağına göre bu slaytta bahsi geçen bütün ayetlere o zaman zulmetmiş oluyor. Ayetleri hiçe sayıyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin zalime de mazluma da yardım ediniz buyurmuştur. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Örneğin ne zaman birisine bir başkası zulmettiyse siz zalimi kırmadan ona yaptığının yanlış olduğunu anlatıp onu ikna edebilirseniz o da zulüm yaptığı kişiden af dilerse ve aynı hatayı yapmamak konusunda karar verirse zalime mutlaka yardım etmişsiniz demektir. Mazluma da yardım etmeniz lazım. Allah-u Teala sahabeye diyor ki onlar size haksız ile davrandılar diye sakın siz de haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olmayacağını bilemezsiniz. Öyleyse zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım ediniz hadisinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime neden yardım edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız diyor. Evet. Öyleyse zalime yardım etmek onun daha fazla derecat kaybetmesine engel olmak, onun derecat kazanmasını sağlamaktır. Ama mazluma yardım etmek, onun kazandığı derecatın da onun derecat kaybetmesine engel olmaktır. Çünkü zalim, yani zulüm, derecat kaybettirici her şeydir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bize derecat kaybettiren her olay birer zulümdür. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a istemedikçe kendisine zulmeden birisidir. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, vicdan, ibadet, bu aşk.
3: Dinimizi yaşamak her şeyi düzgün yapmak. Yani Allah'a ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek anlıyorum değil mi? Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, Allah yolunda yürürsen Allah'a ulaşırsın.
1: Peki siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmak istiyor musunuz?
5: İstemez miyim? Çok istiyorum hem de.
1: Peki bunun için neler yapıyorsunuz?
5: Namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Dualarımı yapıyorum. Hayır yapıyorum. Sevindiriyorum.
2: Hayır hasenet, yardım, tebessüm yetmez mi?
4: Hiçbir şey yapamıyoruz desek doğru. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Toplantılarımız var. Onlara gitmeye çalışıyoruz ama Allah'a layık bir kul olamadık. Oluruz inşallah.
3: Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Düzgün olmak, kimseye kandırmamak, işimizi düzgün yapmak.
1: Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
4: Hiç dilemedik. Değil mi? İnşallah. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Beni de dostların, velilerin arasına al inşallah yavrum.
5: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz. Benim de ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
4: İnşallah ulaşırız.
0: Bir misafirimiz ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor dedi. Din nasıl yaşanır? Din inancı sembolize eder. Allah Teala dine bir kayda koymuştur. Dinde zorlama yoktur. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İnsanın evvela sevgi duyması lazım. Daha üst kademede aşk duyması lazım. Daha üst kademede Allah'a hayran olması lazım. Öyle bir din yaşadığımız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi biz oluruz. Bu din nasıl yaşanır? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle bu iki tane faktör görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemedikleri için de şirkte olanlar. Mülaki olmayı dileyenler dini yaşayanlardır. Mülaki olmayı dilemeyenler şirkte kalanlardır. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde şirkte kalanların amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ Sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Vahdet, tevhid ve teslim akidesi içerisinde dini yaşamak asıldır. Teslim, Allah'a ulaşma dileği bir teslimiyettir. Allah teslim olma tarifidir. Tevhid, tek fırkayı oluşturmaktır. Vahdet ise Allah'ın tekliğini ifade eder. Bu dinin bütünü hedef emirler ve bu hedef emirleri de vasıtalarla gerçekleştirmek söz konusu. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Buna paralel 7 tane vasıta da var. Allah'a ulaşmayı dilemek hedef emir ama Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirde. Allah'ın taati mürşide tabi olmak, Mumin 15, 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe etmek. Tövbe yapıldığı zaman kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Bütün bunlar hepsi bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulmün önüne geçmek için nefsimizle cihad etmemizi emrediyor. Bu cihadı sağlayan en önemli ibadetin ise zikir olduğunu söylüyor. Zikir yapmanın önemi hakkında peki siz neler söylersiniz?
2: Zikir her zaman dilimizde. Zaten her an abdestli bir müminin yapması gereken, olması gereken. Bunları yapıyoruz Allah'ın izniyle zaten.
3: Allah'a ulaşmak için en büyük Allah'ın adını zikretmek.
5: Zikir çok önemlidir. Yani zikir yaparsak evimizin bereketi olur, sağlığımız yerinde olur, işimiz rast gelir. Yani mesela ben çalışıyorum, elimde hiçbir zaman zikir eksik etmiyorum.
1: Peki Allah'ın ismini anan bir kişi sizce nasıl olur?
4: Allah'tan korkar, Allah yolundan ayrılmaz, doğru yaparsa tabii. Dilden değil kalpten, değil mi?
2: Kalbi yumuşak olur, merhametli olur. Kalbi de güzel olur, içi de güzel olur, dışı da güzel olur, sevecen olur.
3: Allah'ın zikrini eden Allah'ı için canını verir.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
4: Mutlu hissediyorum. Oruç tuttuktan sonra biraz boşluğa düştüm. Çünkü gece namazına kalkıyorduk. Yemeği yiyince namazımızı kılıyorduk. Şimdi uyanamıyoruz.
2: Rahat hissediyorum tabii ki kendimi her şeyden. Yani bu dünyanın çok fani olduğunu. Bu dünyanın bomboş olduğunu. Kırmak, incitmek. Bunların bütün hataların yanlış olduğunu ama tabii ki insanız, nefsimize uyabiliyoruz.
5: Zorlu ve mutlu hissediyorum. Eğer ben zikir yapmadığım zaman, namaz kılmadığım zaman ben Allah'ıma karşı çok böyle mahcup hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz zikir yapan kişi için, kişiler için içi de güzel olur, dışı da güzel olur. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyi diyor. İçi de dışı da nurlanır, güzel olur gerçekten. Zikir yapan kişi iç dünyasında ve dış dünyasında neler değiştirir? Başlangıçta iç dünyamızda bir evrensel diyalektik kavga vardır. Ruhumuz ve nefsimiz devamlı harp halindedir. Bu kavga nefsimizde afetler olduğu sürece had safhada devam edecektir. Ama bu standartlar içinde hepimiz için söz konusu olan şey zikrin 7 şartına sahip olup zikir yapmak olacaktır. Yani 7 kalp şartına sahip olmak. Kalpteki ekinetin alınması, ifatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması, küfrün dışarıya alınması ve imanın yazılması. 7 kalp şartı söz konusu ise o kişi zikir yapmak söz konusu olacak. O zaman her aradığınızda zikriniz arttıkça kalbinizdeki kararmanın yok olduğunu, huzuru ve mutluluğu yaşayacaksınız. Güzel davranışlarınız giderek artacaktır. Kötü davranışlarınız da o kadar azalacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri göreceklerdir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. 3 cephede kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun halini yaşamaz. Mutluluk, 1. şartı daimi olması, 2. şartı sulh ve sükun, daimi bir sulh ve sükun halini yaşamak, 3. şartı 3 alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamak, o bize mutluluğu ifade ediyor. 2. şart mutluluk daimi olma olacaktır. 3. şart 3 alemde de sulh ve sükunu barışı yaşamaktır. Mutluluğun daimi olması, 3 alemde sulh ve sükun ve iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde buna ulaşmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Yüksek müsaadenizle bir sualimiz olacaktır inşallah. Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Sizi çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Allah kullarına zulmedici değildir. Allah Teala Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Ve ma ene bi zaliminil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala. Zulüm bir haksız fiildir. Bu haksız fiilin Allah-u Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın yaptığı fiil ya size bir fayda sağlar veya sizin ölçülerinize göre size bir zarar verir. Ama ikisinde de kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse bize kim zulmedebilir? Ancak kendi irademiz. Onun ötesinde hiçbir şekilde ne bir cüz-i irade, ne sünnetullah, ne de Allah'ın iradesi olan ilahi irade bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez, vermesi mümkün değildir. Sadece biz kendi nefsimize zulmedebiliriz. Bir başka cüz-i irade, sünnetullah veya Allah'ın iradesi asla bize derecat kaybettiremez. Bu mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi nefsimizden kaynaklanıyor. O halde Allah'ın kullarına zulmedici olması söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulümle olan dünyayı adaletle doldurmak için her devirde Resuller, Mürşitler göndermiş ve onlara tabi olmamızı da bize emretmiş. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit demek doğru yolu göstermek. Biz ona hitap edip biz de o yollara gitmeyi şey etmek isteriz yani.
2: Mürşit zaten bir bağlılıktır birilerine yani.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan?
4: Hiç de yok. Çok nadir.
2: Öyle bir ahir zamana gelmişiz ki edemiyorum yani. Sadece vicdanımla, kalbimle, mantığımla hareket etmeye gayret ediyorum. Kimselere artık güvenemiyorum.
5: Tabii ki vardır. Ama dek gelir dek gelmez. Ora Allah'la ikisinin arasında kalmış bir şey. Bizler bilemeyiz.
1: Peki o mübarekleri bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
2: Onlar gibisini bulsak kapısına kul oluruz, köle oluruz ama nafile şu zamanda ben artık.
4: Vallahi şu an tüylerim diken diken oldu. Onları görmek öyle her yiğidin harcı değildir. Değil mi? Herkese de nasip etmez. İnşallah eder.
1: Allah-u Teala bizim Allah'a müracaat etmemizi söylüyor bu konuda da. Bize 4 rekatı hacet namazını buyurmuş. Bakara 45. ayet-i kerimede diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani o hakiki dostu benden isteyin. Bunu duymuş muydunuz ve yapmak ister misiniz?
5: Rabbimle beraber sohbet ediyorsun. Yani isteklerini Allah'ıma sunuyorsun. Allah'ım kabul eder. Rabbim gösterir yani.
4: Peygamberi rüyanda görünce, onları rüyanda görünce acaba ben iyi bir insan mı oldum diye düşünürüm.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onları görmek her yiğidin harcı değildi. Mürşidi mürşit olarak gören kenar kimlerdir?

0: olarak artık görüyor, kabul ediyor. Demek ki Haç 46'da Efelem yesuru fil ardi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yakulune biha. Kalpleri olur onunla aklederlerdi. Em ayyunun yapsurune biha. Gözleri onu görürlerdi. Fela te'amel absaru. Ama baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalp gözleri kör olur. İsra 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan yardım isteyiniz. Zor durum huşu sahipleri için değil. Kendi huşu sahipleri Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler iştenlerdir. Onlar daveti kabul eden ve Haç 54'e göre Allah'ın da kalbine ihbat koyduğu kişidir. Yedi kalp şartının sahibidir. Evet, dünya hayatına herkes kör, sağır ve dilsiz olarak başlar. İnsanları görüyor, insanları işitiyor, insanlarla konuşuyor ama mürşidi görmüyor, mürşidin sözlerini anlamıyor ve mürşidin sözlerini konuşmadığı için hakkı konuşmuyor. Sağır, dilsiz ve kör. Dünyayı gör, insanların söylediğini işitiyor, idrak ediyor. Ama Allah'ın mürşidini mürşid olarak göremediği için oluyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti Bekir, Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerin üzerine indiğini görüyor. Rüyasını tabir ettirdiği bir Allah dostu diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Yıllar sonra geldiği zaman Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bunun Hazreti Bekir diyor ki bu söylediklerin delili ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğün rüya deyince Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın ayağı suya eriyor ve tabi oluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir onun mürşidi, mürşid olarak görüyor. Allah'ın Resulü olarak görüyor. Onun sözlerini anlıyor ve kalbine iniyor, kendine mal ediyor. Ama Ebu Cehil'e de aynı davet ulaştı. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmediği için mürşidi, Peygamber Efendimiz mürşid olarak kabul etmediği için sözlerini anlamadığı için kalbine indirmediği için hep sağır, dilsiz ve kör olarak hayatına devam etti Ebu Cehil. Sağır, dilsiz ve kör olarak bu dünyayı terk etti. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Allah'a ulaşmayı dilediği için Rahim Esması ile Allah'a tecelli ettiği zaman ondaki bütün engelleri kaldırdı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor ve kabul ediyor Rahim Esması'nın tecellisiyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli muhterem hocam. Muhterem hocam, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar kimlerdir? Saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانِ بِزُلْمٌ اُولَٰكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Enam 82. Zulüm, derecat kaybettirici amel işlemek demektir. İmanına zulüm karıştırmaması için kişinin başkasına zulmetmemesi de gerekmiyor. Kendisine zulmetmemesi yeterlidir. Zulmün kesildiği nokta, kişinin kendisine zulmetmediği noktadır. Kişi daha ulu elbap makamında nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle ne kendisine ne de bir başkasına zulmedemez. Ama ne zaman ki hakka tukati takvada o kişi Rabbini görür, o noktadan itibaren tahakkiki imanın sahibidir. İmanına

0: zulüm karıştırmaması artık mümkün, zulüm karıştırması mümkün değildir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ki tatbikat 3 esas üzerine bina ediliyor. Bu Kur'an'ın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ve Allah'a davet etmek. Bütün sahabe Resulullah'la birlikte Allah'a davet edenlerdi. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene men tabani. De ki ben ve bana tabir olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol işte bizim yolumuz budur. Ali İmran 119'da Hantum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum metûm min kitâbi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Fussilet 33-34-35'te Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inne minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs hasfiyesi yapan, ben teslim olanından diyenden daha güzel sözü kim vardır? İyilikle kötülük bir değilsen kötülüğü iyilikle mukabele et. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ulaşabilir. İzmir'den bir kardeşimiz Hüseyin Hocam sahabe zamanında ve Osmanlı'da hanımlara Allah'ın emaneti diye değer veriliyordu. Günümüzde neden kadına şiddet arttı açıklar mısınız? Şiddetin kaynağı zulmün odağı nefsimizdir. Ve İnsanlar nefs tezkiyesini yapmadıkları takdirde kendisini şiddetten alıkoyamazlar. Öyleyse şiddetten beri olmak ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah katında söz değiştirmez. Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'ın garantisi de olması hasebiyle buna paralel nefsimizin manevi kalbinde %51 nurlanıyor, %49 karanlık. Yani kısacası o kişi şeytanın etki edebildiği alanı %51 nurlandırmış. O nokta itibariyle şeytan artık ona negatif tesirde bulunamaz. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, mesabi olmak ne demektir? Kimler hikmet sahibidir açıklar mısınız? Hikmet sahibi olmak daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikirde olan herkes dört vasıf şartının sahibidir ve üç tane de sonu şartı. Vasıf şartlarından bir tanesi 19 faziletin sahibidir ve 24 saat Allah'ı zikrediyor. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık. Üç sonu şartı o kişi ehli hayırdır devamlı hayır işlediği için. Ehli hüküm, ehli hikmettir. İhtilaflı olan konuları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyatı olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkürdür. Allah'tan sorarak öğrenir. Öyleyse bu kalbi yedi kademede müzeyyen olanlar, dört vasıf ve üç tane son şartın sahibi olan herkes, hikmet sahibi alimdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, irşat makamına karşı itaatin, edebin ve sadakatin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşat makamına itaat Allah'a itaattir. Edep zaten Allah'ın bizden istediği mutluluğun yaşanmasında en önemli amil olan unsurdur. Sadakat ise mutlak surette Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hakikati ifade ediyor. İtaat, edep ve sadakat çok çok önemli. Allah Teala bunları kime nasip etmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tam ilim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artması nasıl gerçekleşir açıklayabilir misiniz? İlim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artışı zikirle gerçekleşebilir. Zikriniz arttıkça, kalbinize Allah'ın nurları doldukça, karanlıklar azaldıkça, şeytanın karanlıkları sadece etki edebildiğini, nurlara hiç tesir olmayacağı hasebiyle o kişi nefsinin manevi kalbine 19 afeti temizlemek suretiyle Allah'ın katından 19 tane fazileti gerçekleştirecektir. Evvelden kibir afetinin yerine tevazu gelip yerleşir ve böylece kişi ilmi arttıkça kibrin değil, aksine tevazunun sahibi olur. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın derecatlandırma sistemiyle hayır ve şer ölçüsünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ. Herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Hangi olay söz konusu olursa olsun ya derecat kazanırsın ya derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman şer işlersiniz, derecat kazanırsanız hayır işlersiniz. Allah-u Teala'nın bizi değerlendirme ölçüsü hayır ve şerdir. İnsanların değerlendirme ölçüsüne baktığımız zaman onların da ölçüsü kar ve zarardır. Nerede ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim? Dünya ile alakalı ticaret alışverişinde hep olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ne kadar zarar ettim, ne kadar kar ettim? Halbuki Allah için önemli olan kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler. Kazandığımız dereceler bizi Allah'a yaklaştırıyor, kaybettiğimiz dereceler bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şeytana yaklaştırıyor. Şeytan bizim düşmanımız, Allah ise bizim dostumuz. Allah-u Teala kesinlikle mutluluğumuzun olması olmaz şartının daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Daimi zikirdeki bir insan her zaman derecat kazanan, ehli hayır olan, hayırda yarışan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ya ma'as-selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti, işareti var mıdır? Varsa bu alamet nedir? Açıklar mısınız? Evet, vardır ve bu alamet mürşid sevgisidir. Çünkü Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı bir dilek. Bu dilek Allah sevgisi bizi mürşid sevgisine götürüyor. İncil'de de bir ayet var. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cennete gitmek istiyorum. Allah Resulü namaz kılıyor, kılmıyorum. Kılamıyorum daha doğrusu. Oruçlu tutamıyorum, zekat ver veremiyorum. Şunu yap yapamıyorum diyor. En sonunda ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse kurtuluşun olmazsa olmaz şartı Allah ve Resul sevgisidir. Ama Allah sevgisinin sağlaması da Resul sevgisinden geçer. Ben Allah'ı seviyorum ama mürşide ne gerek var? Ne yazık ki o yayan kalır. Hiçbir zaman kurtuluşu hak etmiyor. Kurtuluşu hak edebilmek mutlak surette mürşid sevgisinden geçer. Mürşidi Allah için seven, Allah'ı mutlaka seven birisidir. Çünkü sevgi Allah'tan gelir, Allah kaynaklıdır. O zaman bir başka işareti var mıdır? Elbette kalbe imanın girmesi, bir de kalbe imanın yazılması. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman kalbe iman yazılır ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbine iman yazılan kişileri imanı artan müminler olarak değerlendiriyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenirler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Bu tabiyetini gerçekleştiren bir kişiyi ifade ediyor. Öyleyse kalbine iman yazılan kişi aslında imanı artan bir mümindir. Ama kalbe iman giren kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve gerçekten de bakıldığı zaman istisnasız o kalbe imanın girmesi mürşid sevgisine götürüyor. Ne olur diliyle iman edip de kalbiyle iman etmese? O zaman hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah Teala soya bakmıyor, mala bakmıyor, şekli şemale bakmıyor, devamlı insanın kalbine bakıyor. Kişinin kalbi talebi, onun Allah katındaki seviyesini de ifade ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Çünkü Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde, مَنْ كَانَ يَرْجُ لِيكَ اللّٰهِ فَنَّعْجَلَا لِلٰهِ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onun vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize söyleyen Allah'tır. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Belki insanlar bunu garantiyi nasıl söyleyebilirsiniz? İşte bu ayete dayanarak söylüyoruz. Çünkü bu ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyeni mutlaka vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize veren, bu sözü bize veren sözünde hulf olmayan Allah'tır ve Allah o kişinin mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi öncelikle kalbine iman giren kişidir. Ama öyle insanlar var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hatmetmiş vaziyette konuşup diyor, her türlü ibadeti yapıyor ama kalbiyle cahil. Kimdir kalbiyle cahil olan kişi? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâti dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanlar dilleriyle ne söylese söylesinler, onların kalplerinde iman yoktur. O kişi kurtuluşa eremez. Böylesi bir insan diliyle Allah'ı sevdiğini iddia edebilir. Ama Allah Teala kalbe bakıyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dili kalbe indirmeyen, dilinin söylediği kalp tasdik etmiyorsa o kurtuluşta değildir. İşte bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti dilinin söylediği kalbinde olmasıdır işareti. Bu işaret de Allah sevgisidir ve Resul sevgisidir. Allah'ı seven mutlaka Resulü'nü sever. Resulü seven mutlaka Allah'ı seven birisidir. Allah ve Resulü'nü birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü Resul Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala gerçekten ben Allah'a inanırım, Resul'e ne gerek var? O yaya kalır. Ben Resul'e inanırım, Allah nereden çıktı? O da tamam. Mutlak surette Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulünü birbirinden ayırmayan, Resul'ün söylediğinin Allah'ın sözü olarak değerlendiren ve kalbine o şekilde nakşeden kişi, o aslında Allah'ın dinini yaşayan kişidir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Evet, ikinci sual, Rusya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, fizik vücut hasta olduğunda ibadetlerimizde bir gerginlik ve tahammülsüzlük hali yaşıyoruz. Bu hal bizi manevi olarak olumsuz etkiliyor. Fizik vücut rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesi için ne yapmalı ve nasıl düşünceye sahip olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminler Allah'ın yardımında var. Allah'ın yardımını da bize ulaştıran yegane vasıta zikirdir. Yani dikkat edin, zikir de Allah sevgisinin alamet-i farikasıdır. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum ama zikretmiyorsa, o sadece dilinin söylediği kalbinde olmayan birisidir. Ama gerçekten diliyle ben Allah'ı seviyorum, dil ikrar ediyor ama kalp de tasdik ediyor o sırada, Allah Allah diyor. O zaman o kişinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi Allah Teala o zikirle kendisine veriyor. Vazgeçmemek ve o imanın sahibi olmak. Yani şartları ne olursa olsun kesinlikle bilecek ki ben zikrediyorsam benim halimi en iyi bilen Allah'tır. Allah ihtiyaç duyduğu şeyi mutlaka bana verendir. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyendir. Allah Teala Ham suresinin 152. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? La nükellifu nefsen illa vus'a la ma kesebe ala ma kesebe. Biz kimsenin gücünün dışında bir şeyle kişiyi sorumlu kılmayız. Öyleyse hastalıklı bir vücut, bir bünyeyi en iyi bilen Allah'tır. Eğer Allah Teala şarttan ne olursa olsun ibadetlerinizi yapın diyorsa, ki bunlara hanımlar dahil değildir. Hanımların özel hallerinde onlara Allah Teala bu imkanı vermiştir. İbadetlerini yapmayabilirler. Onun dışında bey bir kardeşimiz için şartları ne olursa olsun o ibadetin yapılmasını Allah Teala farz kılmış. Mesela ne olabilir? Öyle şartların sahibi kişi yürüyor ama namaz vakti de bitecek. Hedefine de ulaşması lazım. Yürürken namaz kılınabilir mi? Evet. Ne bileyim, her tarafı, hiçbir tarafı oynamıyor. Sadece düşünüyor. Ama namaz kılması lazım vakit gelince. Düşüncesinde namaz kılabilir mi? Evet. Yani eğer Allah-u Teala bu kolaylıkları Kur'an-ı Kerim'de bize vermişse, o zaman ibadetler, şartlar ne olursa olsun yerine getirmemiz ve yerine getirebilmek, onun mutluluğunu yaşayabilmek için mutlaka Allah'tan yardım istememiz lazım. O zaman da Eyüp Aleyhisselam gibi fizik vücudun rahatsızlığı ne olursa olsun bize o ibadetler zor gelmez. Çünkü Allah yardım ediyor. Allah yardımıyla kolaylaştırıyor. O zaman sadece zevkini yaşıyoruz. Buna bir misal vermek gerekirse, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden tabiyetimizi gerçekleştirmeden evvel Ramazan'da oruç tutuyorduk. Ama akşamı zor getiriyorduk. Öf öf, hatta etrafımızdaki insanları kırıp geçiriyorduk. Bu kadar zor şartların içerisinde namaz kılıyorduk. Gerçekten oruç tutuyorduk. Gerçekten Peygamber Efendimiz de diyor ki, oruç bazı insanlar için açlık ve susuzluktur. Kimler için? Allah'a ve mülahire iman eden, ya iman etmeyen hiç kimseye için oruç bir mutluluk değildir. Açlık ve susuzluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Kimdir bunlar? Allah'a ve mülahire iman etmeyenler. Hem Allah'a inanıyor, hem Resul'e inanıyor, hem bütün emirlere inanıyor, Kur'an okuyor. Allah'a ve mülahire iman edenler var mı? Var. İman etmeyenler de var mı? Var. Bakın, iki grup insanı biz sizin için Kur'an ayetleriyle deledik. Allah'a ve imlakre iman edenler 7 grup insan. Allah'a ve imlakre iman etmeyenler de 7 grup insan. Evet. Şu anda ekranımızda slaytımızı görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ve imlakre iman edenler hastalıklı bir hali yaşasalar dahi, şartlar ne olursa olsun Allah onlara her şeyi kolaylaştırıyor. Yesiru ve la tuhassiru, beşiru ve la tunefiru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, yevmül ahir ruhun Allah'a ulaştığı güne iman etmeyenler. Bakın, Allah'ın zatı arşta, Allah'ın zatı ruhu için, Allah'ın zatı meaptir, sığınaktır. Yani nasıl nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennet veya cehennemse, Allah'ın zatı da ruhumuz için ahiret yurdudur. Ve Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler deyince, Allah'a kişi inanıyor ama yevmil ahire iman etmiyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Yüzlerce, hatta insanlar %90'dan fazlası. Öyle olunca o zaman Kur'an onlara açılmıyor. Onlar, Kur'an'a karşı körlük var, kendilerinde sağırlık ve dilsizlik var. Onlar asla hedefe ulaşamazlar. Hangi ayet gereğince? Fussilet 44. Fussilet 44'te Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim, amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yevmül ahire iman edenler. Ama Kur'an-ı Kerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler için sağırlıktır ve körlüktür diyor. O zaman sağır ve körler gideceği yer cehennem ve ne yazık ki bunlar farkında değiller. O zaman rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesini istiyorsak Allah'tan yardım talep edeceğiz ve hemen zikre başlayacağız. Zikir, zikir, zikir ve Allah'tan alınan yardımla tekrar o güzel günlere doğru Allah Teala bizi götürecektir. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını göstermemiz lazım inşallah Teala. Allah'ın izniyle. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, fıska düşme olayı nasıl gerçekleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe ve ayetlerden şüphe kişiyi fıska götürür. Başlangıç noktasında bütün insanlar fıskadır. Ama fıskta olan insanlar ayetlere iman ederse, ayetlerden şüphe etmese fısktan kurtulur. Hangi ayet-i kerime? İşte hemen söyleyelim. İster Rum 53 olsun, ister Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi olsun. Bakın Allah Teala ne buyuruyor ikisinde de. Diyor ki sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar da bize teslim olanlardır. Öyleyse fısktan kurtulmanın birinci koşulu ayetlere imandır. Başlangıçta herkes fıskadır. Fısktan kurtulmak istiyorsa kişi ayetlere iman edecek. Ayetlere mesela adam çıkıyor diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i hatmettim, hafız Kur'an'ım. Hafız Kur'an ama Resul'ün ayetlerin tilavetinde Resul diyor ki Allah'a daveti diyor ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. O da dilemiyorum diyor, böyle bir şey yok diyor. Bu senin yorumundur diyor. O zaman bu senin yorumundur, Allah'a ulaşmayı dileme diye bir şey yoktur diyorsa, ruh insana hayat verir diyorsa, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür diyorsa, o zaman bu kişi ayetlere iman etmeyen birisidir. Ayetlere iman etmeyen kişi fısktan kurtulamaz. Fısktan kurtulabilmesi için gayet iki tane ayet-i kerime var. Gelelim mürşide. Kişi diyor ki, kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Böylesi bir insan fıstan kurtulabilir mi? Mürşide inanmıyorsa, mürşitten şüphe ediyorsa? Hayır. Mutlaka oradan da kurtulabilmesi için mürşidin Allah'ın bir elçisi, Allah'ın tayiniyle gerçekleştiğini ve Allah-u Teala'nın mürşide tabiyeti farz kılması gerektiğini ifade etmesi lazım ki fıstan kurtulabilsin. Mürşide tabiyet de onu oradan kurtarıyor. Gelelim ruhun dünya hatında Allah'a ulaşmasına. Aynı şekilde ama ruh Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldu. O zaman kişi zikri bırakıyor. Zikri bıraktığı zaman neden şüphe etmiş oluyor o zaman? Allah'a, ruhun dünya hatında Allah'a ulaşmasından şüphe ediyor. O zaman yavaş yavaş tereddi hasıl oluyor. Yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ve zikri bırakınca müşrikten şüphe etmeye başlıyor. Daha sonra ayetlerden şüphe ediyor ve buna dair birçok örnekler var. Bunlardan bir tanesi de Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Rum 33'te insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederler. Hatırlayın bu zarar Tövbe 126. Musibet isabet ediyor. Oradan ders alıyor, Allah'a yöneliyor. Sonra Allah Teala onu kendisinden bir rahmetle, rahim esması tecellisiyle kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. O zaman onlardan sonra bir kısmı Rablerine şirk koşuyorlar, şüphe ediyorlar. Yani hidayetteyken delalete düşüyorlar. Ne zaman? Zikri bırakırsa. Zikri bıraktığı an yavaş yavaş sahip olduğu her şeyi kaybeden birisi oluyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam Cin Suresi 28. ayet-i kerime tefsirinde Muhterem Efendimiz bu meleklerin devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar buyurmuşlardır. Devrin imamına tabi olup da öğrendiği ilmi bilmeyenlere tebliğ yaparlarken onların da tebliğleri esnasında melekler onların yanında hazır bulunup o tebliğe şahit oluyorlar mı? Hepinizin üzerinde 4 tane melek var, şahit olmaz mı? İster tövbe sırasında olsun, ister yaptığınız fiillerde olsun, 7 şahit söz konusu tövbe sırasında. Bunlardan bir tanesi de kiramen katibe melekleri işte. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Kiramen katibe melekleri bunlardan bir tanesi, kişinin de amel defteri. O zaman amel defteri varsa elbette var. Cin 28'de Efendimizin tefsirinde bu melekler devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar. Evet, devrin imamı olan Resul Risaletini yani Allah'ın kendisine Resul tayin ettiğini ve devrin imamlığına vekaleten tayin ettiği herkese defaatle açıklanmaktadır. Huzur namazının son asaleten devrin imamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonraki bütün devirlerde 14 asırdır huzur namazının bütün imamları bu görevi vekaleten yürünmektedirler. Mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Yani huzur namazının imamının mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah berekatü. Sevgili hocam, ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Allah razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Evvela Hazreti Ebubekir buyuruyor ki, namaz kılmazsanız o sizin Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizin Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizin Allah arasında. Hacca gitmeyen o sizin Allah arasında ama zekat vermezseniz savaş açarım diyor. Zekat kul hakkıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Evvela inanç şartlarını açıkladıktan sonra malı çok sevmenize rağmen kime vermektir? Yakın akrabaya vatel mala al habize vel kurba vel yetame vel mesakine ve ibne sebile ve sa'ine fi rikabi. 7 grup insan evet. Burada 7 grup insana sayılıyor. Onlara haklarını vermektir. Ama bu hakların içerisinde zekat da sonradan ifade edilmiş mi? Evet. Namazı kılması, zekatı vermesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini hayatın da maddi ve mani hayatın yegane anahtarı zekattır. Eğer zekatınızı verirseniz, zekat alanlar zekat verecek duruma geliyor. Öyleyse şöyle söyleyelim. İki grup insan var. Zekat verebilecek durumda olan insanlar ve zekat hiç veremeyecek durumda olan insanlar. Eğer zekat verecek durumda olan insanlar, zekatı veremeyecek durumda olan insanlara haklarını verirlerse, bir gün o zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor ve bu dönem gerçekleşecek mi? Evet, Efendimizin hidayet çağında işte o son savaşın bitiminden sonra toplumda öyle bir rafa, öyle bir durum gelecek ki zekat insanlar vermek üzere fellik fellik insan arayacaklar. Ve gidecekler diyecek ki yolda karşılaştığı birisine ben zekatımı sana vermeye geliyordum. O da diyecek ki ben de şimdi şu anda zekatımı şuna vermek üzere gidiyorum, hareket ediyorum. Yani zekat alanların hepsi zekat verecek duruma gelmiş. Nasıl oluyor bu durum? Hidayet çağında asr-ı saadette gerçekleşecek. Dinler birleşecek. Herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak edecek. Ve herkes hayırlarda yarışacak. Herkes hayırlarda yarışınca ihtiyaçtan fazlasını verecek. İhtiyaçtan fazlasını verilmesi, barışın gerçekleşmesi, silahlara ayrılan paranın yatırıma dönüştürülmesi ve insanlara ateşli silahlar yerine refah olarak dönmesini ifade ediyor. Gerçekleşecek mi? Evet. Öyleyse zekat toplumun sosyal hayatın vazgeçilmez anahtarıdır ve mutlak surette verilmesi lazım. İşte zekat alanlara ben vermeyenlere savaş açarım demesi bir nevi insanların bilerek diğer komşusunu açlığa mahkum etmesi gerekir. Halbuki yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz başka insanlar için yaşamak. E şimdi komşumuz açken tok olan ne diyor Allah Resulü bizden değildir. E biz çünkü zaten o komşu için yaratılmışız. E biz tokuz, o ise aç. O zaman biz yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamıyoruz. Ne zaman komşumuzu kendimizden öne geçirirsek, o zaman hedefimize ulaşabiliriz. Evet, ne zaman şartlar ne olursa olsun komşumuzu kendimizden öne geçirebildiğimiz an bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amenü olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Sevgili kardeşim, Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde bir şey söylüyor. De ki fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlara süre vermez. Yani ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o zaman daha sonraki noktada ruh Allah'ın zatına ulaşsa da o ruhun ölümle Allah'ın zatına ulaşması ona bir kurtuluş sağlamıyor. Fetih günü kafir olanlara, fetih günü ne demek? Gök kapıların kendisine açıldığı gün. Allah Teala Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَقْبَلُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları açılmaz. Secde 29 ve Araf 40. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَقْبَلُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Gök kapıları onlara açılmaz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 45'te يَوْمِ شَحْشُرُهُمْ كَمْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَى اِسْعَاتَ مِنَ النَّهَارِ يَتَرَّعَافُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Bakın, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır ve onlar kibirli olan insanlardır. Onlara gök kapıları açılmaz. O zaman gök kapıları açılmayınca ölümle ruhu Allah'ın zatına ulaşanlara onlara bir fayda vermiyor. Allah Teala onu söylüyor. Ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Henüz gözünden perde kaldırılmadıysa, yani gözünden perde kaldırılmışsa kişiler bu dünya hayatında, ama mesela birisi onunla konuşuyor, o konuştuğu kişinin farkında değil, o da başka tarafa bakıp konuşuyorsa, o noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediyse ona bir fayda vermez. Ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemesi takdirinde şeytan asla ona engel olamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, delalette olan bir kişi nefs tayi mekanını kendi aklının kontrolünde yapabilir mi? Hayır sevgili. Öylesi bir insan sadece astral hayat şeytanın tesirinde yaşayabilir. İster nefsi tayi mekan olsun, ister ruhu tayi mekan olsun, mutlaka Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ve mürşid yanında bulunuyor. Mürşidin yardımıyla gerçekleşiyor. Her uyku bir nefsi tayi mekandır ama şuursuz bir tayi mekandır. Fakat şuurlu tayi mekanı kişinin yaşayabilmesi bu Rabbani yoldan, mutlaka mürşidin nimeti devreye giriyor. İster Rabbani yoldan nefsi tayi mekan yaşasın, mürşid yanındadır. İster Rabbani yoldan ruhu tayi mekan yaşasın, yine mürşid yanındadır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada iman edip inananlara daha çok dert, bela, sıkıntı gelmekte, inkar edenlere ise o kadar gelmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bela sıkıntı birer imtihandır. Musibetler insana derecat kazandırır. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede diyor ki, bizden dünyayı istiyorsunuz, alın ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse onlar dünyayı istiyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların istediklerini onlara veriyor. Ama kişi eğer maneviyatı istiyorsa, o zaman maneviyatın giriş kapısı bir imtihandır, beladır. Tövbe 126'da. Biz diyor o senede bir iki kere onları imtihan ederiz. Bu imtihanda onlar derecat kazanıyorlar. Şimdi Allah'tan kişi dünya metaını istiyor. Veya gidip bilet alıyor yani. Milli piyangodan bilet alıyor. Mesela şöyle bir şey. Sabahtan akşama kadar para isteyen kişi milli piyango biletini almazsa olur mu? O da ona sarılıyor. Gidiyor. Oradan da para kendisine çıkıyor. Ama o para kendisine huzur ve mutluluk verir mi? Hayır. Sadece dünyadaki zevkleri yaşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ne buyuruyor? Dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükrederiz ki Allah Teala o musibetleri bize veriyor. Ondan ders çıkartanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediğiniz an zaten gerisini Allah gerçekleştiriyor. Evet, dünya bir imtihan yeridir. Fakat iman edip inananlara daha çok dert bela geliyor. O dert bela ne zamana kadar sürüyor? Daimi zikre ulaşana kadar. Ama daimi zikre ulaştırmanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan yarışmaya giriyor kişi. Ne diyelim? Koşu engelli bir yarışmada. Bazıların engeli daha düşük, bazıları çok daha fazla yüksek engelli durumlarla karşılaşıyorlar. Ama ikisinin aldığı puan eşit mi? Değil. Neyse, bela ve sıkıntılar bizim aleyhimize değil lehimizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki en büyük belaları Peygamberler geçirirler. Sonra veliler. Ve sonra diğer insanlar. O zaman Allah'ın en sevgilileri peygamberlerse, ondan sonra Resuller velilerse, o zaman Allah onların aleyhine bir şey yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Onların ilahi iradeyle tesbihteler ve sağ alacağı Allah-u Teala onları kendisine biraz daha yaklaştırmak, biraz daha kendisine dost kılmak içindir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimiz himmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, mürşidin müridine öğretebileceği en önemli şey nedir? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey nedir diyor kardeşimiz. Mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Bizden sevgiyi öğrenmemizi ve daha sonra sevgiyi öğretmemizi istiyor. Bizler sevgiyi öğrenen, yaşayan ve öğretenler olmalıyız. Şu dünya üzerinde şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar insandan Allah'ın istediği şey bu. Mürşit Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Yani mürşit eğer müride bunu öğretmek istiyorsa aslında ne yapmış oluyor? Allah müride neyi öğretmek istediğini ifade ediyor mürşit. Dolayısıyla olay buysa bir kere daha söyleyelim. Evet, Allah-u Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Allah aşıkları bunun müdayimleridir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Eğer bunları muhteva içinde gerçekleştirebilirsek Efendimizin şu sözleriyle tamamlamamız lazım. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Sevginin dürbünüyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan tek şey sevgidir, sevgidir, sevgidir. Seven sevdiğine koşar, koşan korktuğundan kaçar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı sevenler olun, o sevgiyi yaşayanlar olun ve en sonunda da her insana o sevgiyi öğretenler olun. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ayetleriyle kalplerin fethi. Birinci sual, kalplerin fethedilmesine Kur'an ayetlerinin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin sevgiyle birleşmesi. Sevgi üzerine bir ve beraber olmak. Allah için sevmek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. İşte Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sevmektir. Sevgiyle gönüller yapabiliriz. İnsanları seversek onları mutlu etmeye çalışırız. Mutluluk Kur'an dışında hiçbir yerde bulunmaz. Tek adresi Kur'an'dır. Kur'an ayetleri anlatacağımız bir mutluluk reçetesi İnsanı hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin üst noktasına ulaştıracak. Bütün bu muhtevayı kapsamaktadır. Sonuç ise kalplerin Allah tarafından birleştirilmesi, sevgide birleştirilmesi ve kardeş olmak. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. O zaman kardeş olmak, kalplerin sevgide birleşmesini ifade ediyor. Ali İmran 103'te siz düşmandınız birbirinize. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi, sevgide birleştirdi. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İster bu nimet Kur'an-ı Kerim, ister bu nimet devrin imamın ruhu olsun ama o nimetle kardeş oluyoruz. Ve Enfal 63'te yeryüzündeki olanların hepsini infak etseydin, onların kalplerini birleştiremezsin. Birleştiremezsin. Onların kalplerini sevgide birleştirecek olan sadece Allah'tır. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. O halde herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek diğer insanlarla bir sevgi bağı içerisine girmesi ve mutluluğu o şekilde yaşaması en güzel olandır. İkinci sual, insanlar Allah'ın ayetlerinden habersiz oldukları için mi dostluklar kurulamıyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri bütün kainatı kapsamaktadır. Allah'ın kanunları evrenseldir. İnsanlar beş duyu organın standartları içerisinde mutluluğu arıyorlar. Beş duyu organ standartları içerisinde hiç kimse mutlu olamaz. İşte bu dünya için çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar mutluluğu yaşayamazlar. Beş duyu organ içerisinde, beş duyu organın muhtevası içerisinde insanlar kasa, masa, nisa için çalışıyorlar. Ama bununla zevkleri yaşayabilirler. Fakat mutluluk o mümkün değil. Çünkü mutluluk nefsin tezki ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Ve nefsin manevi kalbindeki afetlerin yarı yarı azalması ve tamamen temizlenmesi ancak Allah isminin tekrarı olan zikirle mümkündür. İbadetlerin sultanı. Bu da uygulamada yoksa mümkün değil. O zaman ne yapılması lazım? Allah Teala en çok insanı seviyor. Sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Ve onun mutluluğu meyanında iki tane kaynak vaz etmiş. Birisi Allah'ın kitabı. Allah'ın bütün kanunlarını içeren yegane kaynak. İkincisi de insanlardan biri bu kitabı açıklayan, öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşidi.
İşte her seferinde Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar sağladığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Her devirde bu kitabı açıklayan Ehl-i Beyt. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip uydukça aranızda şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti açıklaması. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resul, Mehdi Resul'ün onun döneminde zalimle pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Sevgili kardeşlerim, Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Bakara 151 ile açıklayalım. Resul'le birlikte yol tutanlar, ayetler tilavet edildiğinde ayetlere iman edenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, mürşid söz konusu olduğu zaman tabi olup nefs eskesine başlayanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, fizik vücut teslimi için harekete geçen Kur'an'ı ruhunu öğrenenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, hikmeti öğrenenlerdir, nefs teslimini yapanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, irade teslimini yaparak hikmetin ötesini de öğrenenlerdir. Ama öyle olmasına rağmen Resul'le birlikte yol tutmayanlar, bu yedi sabah dört teslimi yaşamayanlar, Resul onlara diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Sadece Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar, onlar fırka-i naciye, 73 fırka ama 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte sevgili kardeşlerim, bu sohbetleri niçin yapıyoruz? İnsanlara unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın ezeli ve ebedi dinini insanlara açıklamak üzere yapıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar, Resulullah'ın da ifade ettiği. Ahir zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. İnsanlar dini bidatlerle yaşamaya başlamışlar ve Kur'an'ı unutmuşlar. İnsanlara Allah'ın doğrularını anlatıp onların da gözünü açmak, onlara da en azından Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı, yani bir dünyaya, yeni bir dünyaya, sırf ve sükunun gerçekleştiği yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Üç kitaplı dinin mensuplarının kendi aralarında da yedi sabah dört teslim olduğunu ispat etmek, bu birinci vazifemizdir. Böylece aramızda dünyadaki en büyük dostluklar kurulacaktır. Bu da bunun neticesi olan yaşamayı ifade ediyor. Hadis-i şerifte birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset

0: vasıfları da önemli midir? Evet. Allah Teala Bakara 256'da lakira hafidin dinde sorulama yok. Katte ben üstüm gay. İrşat yoluyla gay yolu. Yani şeytana götüren yol, cehenneme götüren yolla Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Ama kim tağutu inkar eder, insan ve cin şeytanları ve Allah'a iman eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa mürşide mutlaka ulaşıp tabi olur. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasıflarını bildiriyor. Tebliğ eden kişinin vasıflarını bildiriyor. Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kana minel müslimin. Allah'a davet eden, nefs-i tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim yapar var. Bakara 151'de bu tebliğcinin en üst seviyedeki devrin imamıysa 5 görevini Allah Teala zikrediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor ki o size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Ayetleri tilavet ilk 14 basamak. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğretilmesi 21. basamaktan 25. basamağa kadar. Hikmetin öğretilmesi 26. basamak ve 27. basamağın 26. basamak, 20. basamak ve 28. basamağın 4. kademesine kadar uzanıyor. Hikmetin ötesinin öğretilmesi ise 28. basamağın 5. kademesinden 5. kademesi, 6. kademe, 7. kademe iyi ihtiva ediyor. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara sohbetinde ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahabe soruyor, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarım diyor. Henüz onlar gelmedi. İşte Resulullah'ın kardeşim diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam döneminde tabiyetini gerçekleştiren ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Bir kalp kazanmak başkasına en güzel davranışları sergilemek de mümkündür. Ama bütün insanlar hayatta nefslerinin kalbinde %100 afetler olarak başlarlar. Sık sık yanlış davranışta bulunurlar, böylece kardeş olamazlar. Kalplerin terip edilmesi tabiyete bağlı bir husustur. Nitekim Ali İmran 103'te فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَحَسْبَحْتَ مَنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ. Kalplerin sevgide birleştirilmesi, müşride tabiyetle, yani devrin imamın ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle mümkün. Siz nasıl Allah'a ulaştıysanız başkalarını da Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Anlattığımız her şey insanlara Allah yolunda bir şeyler ifade etmelidir. Biz hatırlattıkça onlar da Allah'ın güzelliklerini hatırlayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ve yine bir başka hadiste Allah Resulü buyuruyor ki amen olmadıkça cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemez cennete giremezsiniz ama birbirinizin mürşidi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten cennet müjdesidir. Mürşide tabiyet, kalbe imanın yazısı, yazılması, imanı artan mümin olmanın müjdesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala etrafımızda kim varsa herkese sevgi göstermemizi, birkaç kelimeyle, bir gülümsemeyle onların gönüllerini fethetmemizi istiyor. Sizce herkes böyle bir davranış içinde olsa dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Günlük güneşlik olur, kardeşlik olur.
1: Peki yapabiliyor muyuz öyle?
2: Vallahi çoğumuz yapıyoruz, çoğumuz yapamıyoruz. Kiminin psikolojisi bozuk, kimisi geçim sıkıntısı çekiyordur, kimisinin aile sorunları vardır. Ondandır yani, mutlu olan insan her zaman zaten mutludur.
3: Keşke böyle bir şey olsaydı ama herkes aynı düşüncede olmuyor maalesef.
4: Dilerim hepimiz kardeş olalım, güzel olalım. Bu dünya fani ya.
1: Allah-u Teala böyle bir mutluluk dünyası içinde yaşamak istiyorsak öncelikle üzerimize

0: üzerimize düşen vazifeyi yapıp Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
1: Kul hakkı yemeyeceksin.
2: Allah'a ulaşmak aşkını zikretmektir. En güzel aşk Allah aşkıdır.
0: Ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırmamızı istiyor Allah. Hiç bunu duymuş muydun?
1: Hiç duymadım. Vallahi bence hoşuma gitmedi. Ne bileyim ben, daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsa yani. Hani öldükten sonra amenna.
0: Ölüm değil bu. Bu yaşarken ermiş evliyalar gibi.
1: He, ona nasıl diyebilirim bilemiyorum ki, anlayamadım.
2: Dost doğru kulluk yapmışsak, iman etmişsek, onun en sevdiği kul olmamız için onun yasaklarını yapmamamız gerekir. Ancak öyle ulaşırız yani.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
1: Ben seni o kadar çok seviyorum ki sana ulaşmak istiyorum.
2: Bana üflediğin ruhu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum kalpten.
1: Ermiş evliyalar gibi sana ruhumu teslim etmek istiyorum.
4: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda öldükten sonra amenna ama bu hiç hoşuma gitmedi. Daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsun dedi. Allah'a ulaşma dileği bir ölüm temennisi midir? Hayır. Tam tersi, Allah'a ulaşma dileği ölümsüzlük sırrına ulaşmanın delilidir, senedidir. İnsanlar en çok ölümden korkuyor. Bu kardeşimizin ifade ettiği gibi diyor. Henüz yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeden evvel benim ruhumu ne istiyor? Halbuki bir, ruh ölümle Allah'a ulaşır. Bu kader tatında gerçekleşir. İki, hayattayken serbest iradeyle. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam iki kere dünyada ölümü tadan kişi ölümsüz kırına ulaşmıştır ve o kişi ebedi bir hayatın müjdesini dağılıyor. Neyle? Kalbin ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bir ölüm temennisi değil, tam tersi sonsuz bir hayatın müjdesidir. Allah'a ulaşma dileği. Cennet hayatı sonsuzdur ve bir tek dilekle o kişi o hayatı orada geçirecektir. Secde 11'de zaten ister kafir, ister putperest, ister mecusi kim olursanız olun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Bakara 46'ya göre hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşanlardır. Allah Teala intiharı yasaklamış. Nisa 29'da ve 30'da kim intihar ederse cezası ebedi cehennem. Allah Teala'nın Rabbine dön emri, irci emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya, Allah'a dost kılar. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cehennemidir. Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse irci emri bir ölüm emri değildir. İrci emri bir ölüm emridir diyenler sadece hürafeye dayalı bir zanda bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar ve insanların gönlünü yaptığımız Allah için olduğumuz bir noktaya ulaşmamız için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiştir. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
1: Ferahlıktır, huzurdur.
2: İslah etmek demek herhalde biraz dedik geçen hocam cezalandırmış gibi bir şey oluyormuş. Terbiye etsin bizi Rabbim vallahi.
3: Sevabını kazanırız cennete girmek için.
0: Allah'ı zikretmek bizi terbiye eder mi? Bizi temizler mi?
2: Bence temizler. Ama dost doğru yapacağız. İşten kalben. Demek ki biz kalben yapmıyoruz ki dualar, hani tabii ki Allah diyor ki Rabbim siz dua edin. Elbet bir kapı açılacaktır. Hani şimdi arkadaşlarım ya Hülya ediyoruz ediyoruz neden? Biz etmeye devam edeceğiz. Bir gün açılacak. Ve duamız zaten çoğunlukla bazen kabul ediyor. Farkında mısınız?
0: Her zaman gönül yapamıyoruz. Bazen de kırıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Evet oluyor. Bir şeye sinirleniyorsun ya da arkadaşın sana bir şey dediğinde o anki psikoloji sıkıntılı. İster istemez onu da kırabiliyorsun.
0: Gönül kırmak da Allah'ın hiç istemediği şey değil mi?
1: Kırmak demek Allah'ı kırmak demektir.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıp da baktınız mı o kalbi ama diyor. Bilemiyorsun o kalbin de temiz olduğunu insanların şimdi.
0: Allah Allah Allah Allah diye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikredersek nefsimizin temizleneceğini söylüyor Allah. Bu konuda ne düşünürsün?
1: Doğru söylüyor. Yani Allah Allah diye zikrini yapan her şey güzel olur. İşi rast gider. Huzurlu olur. Mutlu olur.
4: Bir misafirimiz insanların kalbinin temiz olup olmadığını bilemiyorsun dedi. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl bir düşüncede olmalıyız? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği geniş yelpaze içindeki davranış biçimleri şöyle sıralanabilir. Şeriat, tarikat ve hakikat. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Bu şeriatı ifade ediyor. Ama kim affederse o da tarikattır ve ıslah ederse o da hakikattir. O zaman ecri Allah'a aittir. Öyleyse bulunduğumuz seviye itibariyle henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmamışsak otomatikmen davranış biçimimiz mürşide tabi nefses kesin yapmamışsak davranış biçimimiz kısas muhtevası içinde yer alıyor. Ama mürşide tabi olmuş, 7 kademede nefs eskesini gerçekleştirmişler, o zaman kötülük yapanı, o kötülüğün bizim için bir imtihan olduğunu düşünerek, kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Bu da tarikatı ifade ediyor, nefs eskesi. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, hakikate ermiştir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. İşte Yunus onun için diyor, uslu değil delidir halka sağlık sık satan, nefsini Müslüman etsin varsa keramet. Yani marifet, nefsi Müslüman etmek. Başkalarıyla kendimiz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevremize bizden ulaşan, onlardan bize sadece onun eşiti geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Bütün mesele Allah'ın bize teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız herkes sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakıyorsanız herkes de sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Bu dizayn da seçim başkalarının değil, seçim bizlerin hakkıdır. Allah Teala bizi serbest iradeyle yaratmıştır. Bize zarar veren kişi veya zulmeden kişi etkileniyorsak istisnasız nefsimizin afetlerinin varlığını Allah Teala bize haber veriyor. Yetmez zulmeden taraf derecat kaybediyor. Onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse seçimi ona göre yapmamız lazım. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu rahmetullahi ve berekatühü kıymetli hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Kıymetli hocam bir sualim olacaktı. Allah'ın emrine uyup daimi zikir hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emrine uyup daimi zikre hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olur? 14 asıl evvel Allah'ın emrine uyan sahabe daimi zikre ulaşıp da asr-ı saadetini nasıl yaşadılarsa, bugün günümüzde de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'ın emrine uyup otururken, ayaktayken, yanı üstü yatarken zikreden, daimi zikre ulaşan bir insan olarak toplumda yer alıyorsak ikinci asr-ı saadeti yaşarız. Şöyle bir değişiklik olabilir. Biz başkalarının hizmetinde olarak onlara mutluluk vererek mutlu olmayı öğrenir ve tatbikata koyarız. İnsanlar bizi örnek olarak alacaklardır. O zaman etrafımızda bizim nurumuz onları da aydınlatmaya başlayacaktır. Onların her bir aydınlananı da kendi etrafından nur salmaya başlayacaktır. Bir çürük elmanın başka elmaları da çürütmesinin tam zıttı olan bir olay gerçekleşecek. Bir nurun karanlıkları adım adım nur haline getirmesini sonucuna ulaşacağız. Allah razı olsun. Mutlu ederek mutlu olmak hepimizin hedefi olması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah Teala tüm insanların sulh ve sükun içerisinde yaşayabilmesi için her devirde bizleri bu hedefe yönlendiren resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Güzellik ifade ediyor.
2: Mürşit deyince en güzel zikretmiş insanı anlıyorum. Hatasız bir Allah'ın dostu ya. Aynen. Biz sence öyle olur muyuz?
0: Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi seviyor musunuz o Allah dostlarınızı?
1: Seviyorum, çok seviyorum.
0: Bugün şimdi burada olsa bir tanesi.
1: Ağlardım sevinçten. Allah'ım bana onun nasip etti diye huzuru bulurdum. Çok sevinirdim. Evet. Rabbim onu herkese nasip etmez.
2: Onlar gibi olmak isterim her zaman. Ben mesela Eyüp Sultan Hazretleri'ne selam vermeden Abdülkadir Taclı Seyit Hazretleri'ne oradan değil yine Allah'tan istiyoruz. Oradaki yaşantı gibi bize yaşantı versin.
0: Allah'a aşık, ona bütünen teslim olmuş, kamil insan. Onu nasıl bulabiliriz?
3: Doğru yolu izlersek bulabiliriz. Camiye gelerek, dua ederek.
1: Güzellikle, doğrulukla bulabiliriz. Allah'ı zikrederek.
2: Demek ki dualarımızda eksikler var. İbadetlerimiz eksik. Gerçekten ben göremiyorum. Buradaki zatlar gibi nerede ya? Nerede bizim evliya? Nerede onlar gibi olmak? Gönülden mi hata yapıyoruz? Ben daha dini de iyi yaşamak istiyorum ya.
0: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, evet, sonra hacet namazını kılarsak, Allah'a sorarsak benim mürşidim kim diye göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydin?
3: Tabii ki de isterim. Bak ben bunu yine öğreniyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
4: Bir misafirin müşride tabi konusunda Rabbim onu herkese nasip etmez dedi. Müşride tabi olmak bir nasip işi midir? Hayır. Yani tabii ki nasip ama kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve hacet namazını kılarak müşridine Allah-u Teala'dan sorması lazım. Hiçbir şey yapmadan Allah bana nasip etmedi olayı tamamen Kur'an'a uymayan bir sapsata. Allah Teala müşride tabi olmayı farz kılmış. Bu farzı yerine getirerek Maide 35'te Allah Teala ya eyyühellezine amenu takullaha ve tehuyri vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46. Mes'anu bi sabri ve salati innaha lekebiretun ya'l hashin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. İşte bu hacet namazıdır. Allah Teala herkesin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormasını ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasını emrediyor, farz kılıyor. Neyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde emrediyorsa hepimizin üzerine düşen vazife o emri yerine getirmektir. Zaten gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşid sevgisi kalbine koyacaktır ve Allah ona mutlaka mürşid gösterecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Efendimiz himmetiyle hasretle gül kokulu ellerinizden öperim. İzin verirseniz bir sualim olacak muhterem hocam. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalplerini fethedebilmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalbini fethetmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir anne babanın evladına bırakacağı en miras İslami terbiyedir. Allah ve Resul sevgisi. Apaçık bir dizayn içerisinde onlara Allah'ın güzelliklerini teçhiz etmek vazifemiz olmalıdır. Bizlerden doğruluğu öğrensinler, insanlara yardım etmeyi öğrensinler. Görevlerini başkalarına mutluluk ulaştırmak olduğunu bir öğrensinler. Böyle bir gayretin sahibi olan çocuklarımızı buna göre yetiştirelim. Gerçekten de Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah'a yönlendirin çocuklarınızı. Allah'a yönlendirmek o kişinin evlatlarımızın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmaktır. Eğer o vesileyi biz gerçekleştirebilirsek o zaman Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle o kişi mürşidini arayacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte o zaman o tabiyetini Allah ve Resul sevgisine sahip olan kişiye o mutlaka doğruluğu öğrenecek, insanlara yardım etmeyi öğrenecek ve başkalarını mutlu etmeyi öğrenecektir. Bu da onu fazlasıyla mutlu eder. Onlarla devamlı meşgul olmak, onlara lüzumsuz yere sert davranmayı, onları ikna etmek başladığımız zaman onların kendi istekleriyle Allah'ın istediği yolda Allah'ın dostları olarak faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Onları Allah'a dost etmeye çalışacağız. Yani öncelikle Allah ve Resul sevgisi. Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul sevgisi mutlak tabiyeti muhtevasını alıyor. Allah ve Resul sevgisiyle onları insanın kamil olma yolunda devamlı desteklemek, beslemek hepimizin vazifesidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana bulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum.
15: Çok istiyorum.
16: Sana ulaşmayı diliyorum.
17: Kalpten diliyorum.
1: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
6: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
18: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
19: Dost olmak istiyorum.
4: Dostlarından olmak istiyorum.
12: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
8: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
12: Kabul et inşallah amin.
8: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kahveye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın dostu olmak, Allah-u Teala'nın büyük büyük nimeti diye ifade edilebilir, düşünüyoruz. Ona dost olmak, onun dostluğunu kazanmak, bizlerin ona veli olması, onunsa bizim Mevlamız olmasıyla noktalanır. Her ikisi de veli kelimesinden geliyor ama biz Allah'ın Mevlası olamayız. Biz Allah'ın velisi oluruz. Dostu oluruz. Arapçada veli, Türkçe karşılığı dosttur. Ama Allah dostun dostudur. Kim ruhunu Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına ruhu ifna olursa, fena makamını aşabilirse o günden sonra Allah-u Teala bizim Mevlamız olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman her zaman dilimde, her kavimde, o kavmin lisaniyle, ana lisaniyle Allah'ın emirlerini bizlere açıklayan kavim resulleri vardır. Her zaman diliminde, her kavimde yine veli mürşitler var. Silsile-i meratip açısından bakacak olursak, her devirde zamanın imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de o kavmin resulünü temsil ediyor. Vekil mürşitler de veli mürşitleri bu şekilde bir hiyerarşik sistemle konu ifade edilebilir. Müminin suresinin, evet, baktığımız zaman şu anda ekranda bir slaytımız var. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Ama diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden zahitler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden muhsinler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden ulelbab, ihlası, irşadı tebliğ eden, öğrenen, öğreten muhlisler, maruf emreden, münkerden, nehyeden veli saliler, ve veli mürşitler, kavim resulleri. Sırayla bu şekilde ifade edebilir. Tabi bunların hepsinin başında da yine devrin imamı geliyor. Müminin suresinin 4. ayet-i kerimesinde biz bütün ülkelere, bütün ümmetlere resulleri göndeririz. Ard arda göndeririz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde bütün milletlere resul göndeririz buyuruyor. İbrahim 4'te bu resullerin o kavmin onların ana lisanıyla ayetleri açıkladığını Allah-u Teala bize beyan ediyor. Bakara 87'de de biz bütün kavimlere resuller arda arda göndeririz. Sizin hoşunuza gitmeyecek, nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeyleri söyledikleri için onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da yalanladınız buyuruyor. Bakara 87'de. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Beni İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir hakikattir ki benden sonra peygamber yoktur.
hem halifeler gelecek hem de çok olacaklar. Sahabe o halde bize ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Ve Allah Resulü ümmetimin velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Burada bahsi geçen Beni İsrail'in peygamberleri gibi olanlar, onlar kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı Veli Resullerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün devirlerde yaşarlar. Allah-u Teala'nın Nebileri bütün devirlerde mevcut değil. Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk nebi olarak görev yaptı. Devrin imamıydı. Bütün nebiler mutlaka devrin huzur namazının imamıdırlar. Nebi kendi ülkesi için değil, dünya için hem de kainat içindir. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyleyse görüyorsunuz ki nebilerin vazifesi sadece bu dünya için değil, kainat içindir. Bütün nebilerin yaşadığı devirlerde aslında bütün kavimlerde o kavmin kendi lisanıyla konuşan Resulleri hep var olmuştur. Allah-u Teala bu veli Resuller için nezir kelimesini de Resul istikametinde kullanıyor. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdirler, uyarıcıdırlar. Konumuza baktığımız zaman din adamlarının bu konudaki görüşleri tamamen Kur'an ayetlerine muhalif. Din adamlarına göre mürşit. Din adamının yorumu mürşit kişiyi cennete ulaşma yolunda yardım eden rehber demektir. Bizim mürşidimiz peygamberimizdir. Yegane mürşid odur. Onun dışında kim varsa o kendisi de bir mürşide muhtaçtır. Abartmayalım, zorlaştırmayalım. Elbette herkes hangi mürşid olursa olsun Allah'a muhtaçtır. İhtiyaçta münezzeh olan sadece Allah'tır. Allah Resulü hadiste hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Din adamlara göre tabiyet. Bir din adamına soruyorlar, fetih yoluna göre mürşide tabiyet elbette olur. Ne diyorsun? Cevabı şu, mürşidin elini tutmak veya mürşidin elini almak gerekmiyor. Kişinin gönül itibariyle samimi bir şekilde niyetini ortaya koyması yeterlidir. Yine ayetten sapma söz konusu Allah Teala innellezine yubeynuke enma yubeynallahu yadullahu fawqa aydihim. Akabe'de sana biat edenler gerçekten Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir buyurmasına rağmen kişi buradaki ayeti kendisine göre yorumluyor. Din adamlarına göre tövbeye baktığımız zaman bir üniversitedeki öğretim görevlisi prof sadece kendiniz Allah'a tövbe edebilirsiniz. Sakın kimseden tövbe almayın. Kendinizi yakarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimliğe kimsenin vekili değildi. Söylediği tamamen Kur'an ayetlerine aykırı. 4 tane ayet-i kerime 3 çeşit tövbeden bir tanesi mürşid önüne yapılan tövbedir. Mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala Nisa 64 Hud 112 Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor. Öyleyse bu ayetler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen bu Zat-ı Muhterem'in bu ayetlere aykırı olarak sadece kendiniz tövbe edebilirsiniz dediği zaman tamamen bu ayetlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Din adamlarına göre devrin imamı. Din adamlarının yorumu, her imamı, halife ve benzeri Müslümanların bütününü temsil eden kurumun başına bağlı olma anlamındadır. Bir tarikat şeyhi benzeri cemaat,
başı bu kavramın içini dolduramaz. Müslümanlar böyle bir projenin gayretleri arasında olmak durumundadırlar. Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yeryüzünün halifesi olarak ayetlerde 12 tane ayet-i kerimede açıklamada bulunuyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşide tabiyet konulu 7 tane hadisine baktığımız zaman bunların başında Allah Resulü şöyle buyuruyor: benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasın. O halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Ve ona itaat bana itaattir. Ona isyan bana isyandır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona itaat edenler zamanın imamına da itaat edenlerdir. Onun döneminde ona asi olanlar devrin imamına da asi olanlardır. Yine benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Halifeye itaat bana itaattir buyuruyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş o halifelerin sünnetini tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutunun. Sonradan çıkacak şeylerden sakının, çünkü her uydurma bidattır, her bidat sapıklıktır. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep huzur namazının imamları daima var olmuştur. Nebilerin olduğu devirlerde, nebilerden mevcut olmadığı devirlerde de Resullerden, tüm kavimlerdeki Resullerden bir tanesini o görevi Allah-u Teala vekaleten tayin ediyor. İşte bütün zaman parçalarında o nebiler huzur namazının imamları olan nebiler veya huzur namazının imamı olan nebi olmayan veli Resuller, onlar vekil, vekaleten derin imamlardır. Bütün nebiler de aynı zamanda Allah'ın Resulüdürler. Bütün Resuller de nebi değildir. Resullerin bir kısmı nebi Resuldür, Peygamber Resuldür, bir kısmı ise veli Resuldür. Peygamber olmayan, sadece velayete irade etmiş olanlar, onlar veli Resullerdir. Her iki grupta mutlaka tabiyeti gerçekleştirenlerin hem vekilidirler hem de muhafızıdırlar. İster asaleten devrin imamı olsun, ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah tarafından tayin edilen her devirdeki devrin imamı hem vekildir hem de muhafızdır. Ne zaman muhafızlık görevi başlıyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona mutlaka 12 tane ihsan verecektir. Onu mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide vasıl edecektir. Kişi mürşide ulaşacaktır. Bu mürşide ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda vekalet yürürlüğe girer. Hem muhafaza yürürlüğe girer hem de vekalet yürürlüğe girer. Devrin imamı böyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın, ister asaleten ister vekaleten. Devrin imamları hem insanların vekilidirler hem de muhafızıdırlar. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vekaletin mevcut olmadığı bir ortam söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafızı, bir vekile sahip olmayacaktır. Sadece vekile ve muhafıza sahip olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Enam suresinin 107. ayet-i kerimesinde وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ حَفِيزًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ
Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Seni onlara vekil değilsin. Yani kimlerin üzerine? Şirk koşanların üzerine. Kimdir şirk koşanlar? Allah'ın dinini yaşamayanlar. Allah-u Teala ulul azm ve bilene verdiği şeriatın aynı olduğunu ve dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşkine ma tadü mileyh. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Devrin imamı şirkte olanlara ve dinde fırkalara ayrılanlara hem vekil değildir hem de muhafız değildir. Dolayısıyla şirkte olanlara, fırkalara ayrılmış olanlara devrin imamı onların üzerine muhafız tayin etmiyor, vekil tayin etmiyor Allah-u Teala. Sen onların üzerine muhafız tayin etmedik, seni onların üzerine vekil tayin etmedik buyuruyor. Bunlar insanlar kimlerdir? Şirkte olan putperestler. İnsanlar Allah'ın yoluna girmeyenlerdir. Vekaletin ve muhafazanın görevinin başladığı bir zaman dilimi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah'a tecelli eder. Beşinci basamakta gözlerindeki hicabın müsiri alır. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekiniti alır. Yerine ihbatı koyar. Sekizinci basamakta kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah-u Teala kendisine çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbinden yorunu açar. On birinci basamakta zikre başlar. On ikinci basamakta huşu sahibi olur. On üçüncü basamakta Allah o müşridin kendisine gösterir. Allah'ın tayinli müşridi kendisine gösterir. Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala gözlerindeki hicabın mestureyi gizli perdeye alarak irşat makamına sadece bakmakla yetinen bu insanı irşat makamını görmeye yöneltir. İrşat makamının bir müşrit olduğunu, irşatla vazifeli olduğunu kişinin anlaması söz konusudur. Allah Teala tam 19 tane fiilde 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yine ruhun Allah'a yaşarken, dünya hayatında yaşarken ulaşması tam 12 tane ayette üzerimize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakacak olursak kişi önce müşritten haberdar değil, Allah-u Teala'nın seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemek için uygun vasıta ulaştırdığı bu kişiye Allah-u Teala yardım ederek Rahim Esmanesi tecelli ederek mürşidine doğru bir meyil içerisine koyuyor. Gözlerindeki hicabını müsteriye alıyor. İrşat makamının herhangi bir kişi değil, Allah'ın mürşidi olduğunu anlamasını temin eden kulaklardaki vakrayı alarak irşat makamı söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu ona ispat ediyor ve kişinin manaya varmasını sağlıyor. Manaya varan kişi davete icabet edecektir. Davet mürşide tabi olup hidayete erme davetidir. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَوْ قُلُوبًا. Kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, ekineti alıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması içindir. İrşat yollarına mürşidin ulaştıracağı bir davet olayıyla karşı karşıyayız. Kasas 50'de فَنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ. Eğer senin davetine icabet etmelerse فَاَنَّمَا يَتَمِنَ اَوَاهُمْ. Bil ki onlar hevalarına tabi olun. وَمَنْ اَدَّلَّ بِمَنْ اِتَّبَرْهُمْ بِغَيْرِهِمْ ذَلْ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan bir riayetçi olmadan hevasına tabi olan kimseden daha dalalette zalim kimdir? Allah-u Teala davetine icabet etmiyor. Mürşid Allah'a davet ediyor, o davete icabet etmiyor. Bu icabet etmeyenler ve edenler diye yine iki gruba ayrılıyor. Bakara suresinin 186. ayetinde
İza sa'alaka ibadi anni fani qaribun ucubu daveti da'i zadani felyestecibu li vel yu'minu bi la'allem yerşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve böylece de irşada ulaşsınlar. Mürşide tabi olan kişi 12 tane ihsanın bu kişide mevcut olduğu 7 şahit tarafından tespit ediliyor. Tövbe merasiminde 7 tane şahit söz konusu. Yani kişinin kendi kendine yaptığı tövbede 7 şahit yok. Kendine yaptığı tövbede devrin imamının ruhu yok. Devrin imamının kendisi yok. Arşı tutan melekler yok. Mürşidin kalp gözü yok. Buna hiçbirisi yok. Ama mürşid diye yapılan tövbede 7 tane şahit söz konusu. Nisa 64'de baktığımız zaman mürşid önüne yapılan tövbede وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَبُزُنْ لَهُ. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece günahlar sevaba çevrilirdi. İşte Furkan 70'te اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَا وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرْ لَهُ سَيَّاتِ مِنْ حَسَنًا. Mürşid önünde tövbe edenler böylece kalbine iman yazılıp İmanı artar mümin olurlar. Salih amel nefs eskesine başlarlar. İşte onların Allah'ın seyyiatlarını, günahlarını hasanata, sevaba çevirdiği kişilerdir. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın sahabenin günahlarını affediyor. Bütün günahlarını affediyor tabi. Tövbe merasimi tahakkuk ettiği için, 14. basamağa geldikleri için, irşat makamına ulaşmayı hak ettikleri için, 12 tane insanla Allah-u Teala onları bundan sonraki nimetlere eğil görüyor. Nimetin başlama noktasında sıfır noktasına sahabeyi getiriyor ve günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70'te bunu açıklıyor. Günahların sevaba çevrildiği nokta vekaletin başlangıç noktasıdır. Bundan sonra devrin imamı o kişilerin tabi olan herkesin de vekilidir hem de muhafızıdır. Bu vekalet görevinin nasıl avukatlar mahkemede vekil edinirlerse, vekil olurlarsa hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde Allah insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak olan kişi de devrin imamı da o insanların vekilidir Allah'ın huzurunda. İşte bu vekalet dizaynı aynı zamanda hafizin olmayı da beraberinde taşır. Her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın veli mürşitleri var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için vekaletin olmadığı bir devrede, yani onların Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikleri bir devrede dilemedikleri sürece Allah buyuruyor ki seni onların vekil tayin etmedik. Sen onların da vekili değilsin. Sen onlar için bir muhafıza değilsin. Ama kim ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa hepsinin vekili olmuştur. Hepsi için onların günahlarının affedilmesini ve kendi talebi üzerine bir defa daha affedilmesini hep talep etmiş ve Allah-u Teala da hep bütün bu sahabeye bu talebi kabul etmiş, mağfiret etmiştir. Yani günahlarını sevaba çevirmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati bütün sahabe hayattayken gerçekleşmiştir, tamamlanmıştır. Öyleyse vekalet burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O kişi hayatı boyunca bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün problemlerini açtılar, anlattılar. Onun da Allah-u Teala'dan kendilerine için duacı olmasını istediler. Ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabenin dertleriyle hep meşgul oldu. Onların vekili olarak, Allah-u Teala tarafından seçilmiş vekili olarak. Allah-u Teala onlar için ömrü boyunca hep duada bulundu. Onlara devrin imamı bütün sahabe için Allah'a hep duada bulundu. Ama
nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen Alimran 179'a göre ve Secde 24'e göre de vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen kişi de aynı zamanda ait olduğu dönemde Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olanların hem vekili hem de muhafızıdır. İnsanlardan onlardan imamlar kıldık. Emrimize hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmaları ve ayetlerimize yakin sahibi olmaları sebebiyle. İşte burada vekaletin teslimini görüyoruz. Allah Teala diyor ki bizim emrimizle hidayete ersinler diye vazifelendirdik. Allah'ın emriyle, Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar üzerinde onları hidayete erdiren bir hüviyet oluşturuyor. Vekalet hidayete erdirme sahipliği demektir. Allah'ın bu konudaki vekaleti hidayete erdirme vazifesini kılıyor. Onun için onun vekil tayin ettiği diyor. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Bütün huzur namazının imamları da ama insanların sadece bir kısmı vekilidirler. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Evet, bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Bütün talepleri Allah'a ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınırlar. Her ikisi de vekaletin safalarıdır. Bu vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece devam eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi, 12 tane insan aldı, mürşidine ulaştı, 7 nimet aldı, mümin oldu, 7 gök katını açtı, ruhu Allah'a ulaştı, velayetin sahibi oldu, Allah'ın evliyası oldu. Bu noktadan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüphe ettiğini ve fıska düştüğünü kabul edelim, böyle bir noktada vekalet bitmiştir. Vekalet sona ermiştir. Allah'ın o kişi üzerindeki vekaleti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veya bütün zamanlarda devrin imamlara verdiği vekalet sona ermiştir. Fıskla vekalet biter. Fıskla biten diğer kavram da muhafaza. Konusunda Allah'ın verdiği muhafızlık görevi de biter. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir muhafız hüviyetine girmiştir. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesiyle Enfal suresinin 54. 53. ayet-i kerimesinde kişi kendi durumunu bozduğu zaman, iş dünyasında şüphe devreye girdiği zaman Allah Teala muhafızı o kişinin üzerinden alıyor. Artık o kişi için bir takva elbisesi de söz konusu değil, bir muhafız da söz konusu değil. Enfal 64'te, Rad 11, Hicr 88 ve Şuara 215. Ey Peygamber, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Tabiyetle vekalet başlar, hafizun muhafaza başlar. Rad 11'de önünden ve arkasından takip edenler Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Hicr 88 müminlere kanatlarını indir. Şuara 215 müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. İşte bu muhafaza önden arkadan, sağdan soldan gerçekleşiyor. Ruhunu Allah'a sığınağa ulaştırmış olan hüviyet kazanıyor. Adı evvap oluyor bu kişi. Aynı kişi aynı zamanda hafiz oluyor. Başının üzerinde muhafız taşıyan bu şerefe eren bir insan mutlaka Allah tarafından korunuyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhu var olduğu süre içerisinde bu koruma devam ediyor. Koruma kalkanı da dört cihetten devreye giriyor. Bakara 102, Allah'ın izni olmadan şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Maide 105, delalette olanlar sana zarar veremez.
alayınız yoksa musibetler zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Koruma kalkanı devreye girdiği zaman. Koruma kalkanı yoksa iblisin zulmani ilmi insanlara tesir edebiliyor. İşte bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşiyor. Yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusu oluyor. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. İkinci nimeti kişinin kalbin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin mümin olması sağlıyor. Sadece mümin olanların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sadece müminlerin başının üzerinde bir muhafaza olması söz konusu. Ama uzak delalette olanlar Nisa 167'de innellezîne keferu ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baydâ. Delalette olanlar kafirdirler. Kafir olanların özellikleri de kalplerine küfür yazıyor. Bu insanlar için hiçbir zaman başlarının üzerinde bir muhafız taşıyamazlar. Bu insanlar hiçbir zaman bir vekil sahibi olmayacaklardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet kerime gelince mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalettedir buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanlar gideceği yer cehennem. Ve sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetlerin şunda 10 ayet gelince delalette olanlar, 7 grup ayet gelince delalette olan gideceği yer cehennem, insanları cehennem azabından kurtarmak üzere ne yapıyor? 7 tane hadis-i şerifte tabiyeti açıklıyor. İşte hadis-i şerifler. Öyleyse bu her anlattığımız konu Kur'an ayetleri ve hadislerin ışığında sizlere açıklanıyor. Ama dışımızda konuşanlar bizim söylediklerimize muhalefet edenler, onlar ayet göstermedikleri gibi hadisleri de ifade edemiyorlar. Sadece kendi zanlarına tabi olan İslam'ın 5 şartının muhtevası içerisinde din yaşadıklarını zannediyorlar. Sadece tabi oldukları zandır. Kur'an ayetlerine de baktığımız zaman zanlara tabi olanların da cahiller olduğunu görüyoruz. İlim verilenler ve ilmin sahipleri onlar vahye tabi olanlardır. Kur'an vahidir. Hem de şer'i vahiy. Dolayısıyla biz dinimizi son indirilen şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamalıyız. Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehilere itaat eden mükafatları, isyan edenlerin de hak ettikleri ceza söz konusu. Eğer biz huzurlu, mutlu Allah'ın müjdelerine ehil olmak istiyorsak, o zaman mutlak surette Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emre göre hem Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil edinmemiz, hem de Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhafazanın altına girip mürşidimize tabi olmamız gerekir. 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabiyeti Allah-u Teala açıklıyor. İşte söylemiştik, mürşidler vahye tabi olanlardır. Kur'an-ı Kerim vahye tabi olanların el kitabı. Onlar Allah'ın vahyine göre öğreti yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitnenin sahipleri zanlara tabi olanlardır. İster 19 tane zan, ister 19 tane fitne, ister 19 tane bidat, ister 19 tane batıl deyin, ne derseniz deyin, bunlar tamamen Kur'an'a aykırı bir zanlar toplumunu oluşturuyor. Vekile sahip olanlar kimlerdir? Hidayete adım attıkları için başlarının üzerinde
bir muhafız taşıyanlar, onlar vekile sahip olanlardır. Delalette hidayete adım attığında an delaletten kurtulun, hidayete erilmez, hidayet üzere olunur. Hidayet adım atıldığı andan itibaren o kişinin başının üzerinde muhafız vardır. O kişi hafızun olmuştur. Daha sonraki devrede 7. basamakta göğün 7 katını aşacak olan ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın

tepeden muhafaza ediyor, koruyor. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun yeryüzündeki vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7.000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerde mutlaka bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini de alacaklardır. Ceryanın o kişiye geçebilmesi, Allah'ın ceryanı o kişiye geçebilmesi ancak fiziki tövbe almalarına bağlıdır. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, vekil olarak Allah bana yeter, o beni muhafaza eder diye dua ediyorum. Böyle dua etmek bizi Allah'a yaklaştırır mı, açıklar mısınız? Tamam. Allah Teala'yı vekil tayin ediyorsan o zaman Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Çünkü ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vekaletini Allah Teala alıyor. Devrin imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler ve devrin imamının vekilinin sizin için vekaleti başlayabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız lazım. O zaman ulaştığınız an hem o sizin vekiliniz hem de sizi şeytanın tasarrufundan, delalette olanların zararından, musibetlerden, her şeyden korur inşallah. Böyle dua edenler zaten onlar 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabi olanlar 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademedeki tezkiye ile bu tezkiyeyi Allah Teala gerçekleştiriyor. O 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Kişi ermiş evliya oluyor. Öyleyse kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar, Allah'ın vekaleti onların üzerinde tecelli eder mi? Evet. İkinci sual Mardin'den bir kardeşim, muhterem hocam. 14 asır evvel Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın vekili olarak insanlara vekillik yapıyordu. Günümüzde de Allah'ın vekilleri var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Huzur namazının imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Allah'ın yeryüzündeki vekili 13. asır müceddidi. Sen Nusa Hazretleri 14. asır müceddidi. Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam ondan evvel diğerleri ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki vekili olmasın. Üçüncü soru Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Fizik vücut teslimi için Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman zikrimiz artar mı? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Fizik vücut teslimi için talepte bulunup Allah Teala'yı kendinize vekil tayin etmeniz halinde zikriniz artar veya artmaz. Artıp artmaması kalbinizdeki talebe bağlı. Eğer kalpten fizik vücut teslimi için harekete geçmişseniz ve Allah Teala'yı kendinize vekil tayin ediyorsanız, yani Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil ediniyorsanız, o zaman Allah'ın yardımıyla zikriniz artar. Ama bu talep dildense o zaman zikir artmaz. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz suallerle ilim ve tasavvuf kitabında
öldüğünüz zaman manyetik alan

0: elektromanyetik alan olduğu için sona erecektir. Sona erdiği için vücudunuzun nefsinizi ve ruhunuzu çekim gücü kalmayacaktır buyuruyor. O halde ruhun hayattayken Allah'a teslim edilmesi gerektiğini manyetik alan madde ve enerji kavramlarıyla nasıl açıklarız? Sevgili kardeşlerim, konunun fizik beden açısından durumu bu. Fizik beden için ölüm söz konusudur. Ama nefs için ve ruh için böyle bir olay söz konusu değil. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Nefs de üç şekilde vücuttan ayrılabilir. Ama henüz manyetik alanlar devam ediyor. Sadece bu durum fizik vücut için kesin ölüm tahakkuk ettiği zaman geçerli oluyor. İşte kim ki 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa o zaman biat ettiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve görevi devralıyor. Şu ana kadar burada sen görevlidir. Bu noktadan itibaren görevi ben devralıyorum ve Allah'ın emriyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlıyor. Ceryanın, Allah'ın ceryanının o kişiye geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Burada bir kardeşim muhterem hocam, bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı su varken abdest alamıyoruz. Abdest alamadığımızda da ise teyemmüm ediyoruz. Teyemmümle zikrimizi açmak ve zikrimizi yapabilir miyiz? Hayır. Şartlar Allah-u Teala suyu bulamadığınız zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen Maide Suresinin 6. ayet-i kerimesine bakalım. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz veya o takdirde iyice yıkanıp temizlenin. O abdestlerin eğer hasta veya yolcuysanız veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsa, temas etmişse eğer su bulamazsanız o zaman temiz toprağa teyemmüm edin. Su bulamazsanız diyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Kişi fizik vücut tesliminde mi yoksa daimi zikirde mi sigara afetinden kurtulur? Açıklayabilmişsiniz. Sigara insan sağlığına zarar veren bir özelliği var. Bilimsel olarak da ispat edilmiş. Nevire Sultanı Peygamberimiz kim ki kendisi için zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. 18 saat zikreden bir insan Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir konumda. Dolayısıyla bu dönemde de bırakabilir. Daimi zikre ulaştığı zaman da sigara illetinden kurtulabilir inşallah. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam, ehli kitap ne demekti? Kimlere denir? Açıklar mısınız? Ehli kitap Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiği ve ona iman edenler, Allah Teala İncil'i de Hazreti İsa'ya vermiş. Her ikisi de Kur'an'da ehli kitap olarak zikrediliyor. Kitap ehli. Birisi kitap ehli Yahudiler, kitap ehli Hristiyanlar. Onların içerisinde de hepsi bir değildir diyor Allah Teala. Ali İmran 114'te, 113-114'te "Leyse sevâ ehlil kitâbi. Ümmetin kaimetin yetimine ayetallahi anil leyli ve hem yesudun." Ali İmran 113-114'te ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de ayetleri geceleri tilavet eden, secdeye ulaşanlar, Allah'a yönelik iman edenler, muafiyemden münkerden ne edenler ve hayırlarda yarışanlar, işte onlar da salihlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansından bir sene daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolu ve gay yolu. Birinci sual, irşat yolu ve gay yolunun muhtevası nedir? İrşat yolu zemin kattan başlayan, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran yoldur. Gay yolu da 7 kat aşağı inerek cehenneme götüren, şeytana götüren yol. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu 2 ayrı muhteva ifade ediyor. Rüşt yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra da iradeyi Allah'a teslim ettiğine götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurması söz konusu olan, insanı cehenneme götüren bir yoldur. Rüşt yolu hem yolu insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Gay yolu ise şeytanın hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştıran, cehenneme götüren bir yol olarak tarif edilebilir. Ayetlere baktığımız zaman Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ki evvela İnsan vücudu şeklinde olan kainata bakacak olursak, hepimiz kainatın bir parçası olan zahiri alemde yaşıyoruz. Ve zahiri alemin dünya gezegeninde yokluktan Allah-u Teala 6 alemden oluşan yarattığı kainatı bize gösterseydi, görecektik ki 6 alem insan vücudu şeklinde yaratılmış. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi ve bütün bu 6 alemi de kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. İşte insan üzerine olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol, irşat yolu. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane cehennem katıyla aşağıya, en alt cehenneme götüren yol da gay yolu olarak ifade edilebilir. Ve Bakara 256'da La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Dinde zorlama yok ama irşat yoluyla gay yolunu beyan etmek var. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan şeytana, cehenneme götüren yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı, insan şeytanı inkar edip Allah'a iman ederse, yani kim gay yolunu reddederse, o Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Araf 146'da ise Allah-u Teala biz diyor o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edinmeyenlerdir. Onlar gay yolunu görseler o yola gidecekler olanlardır. Bu şekilde olmasının sebebi ayetlerimizden gafil olmaları ve onları yalanlamaları sebebiyledir. Evet, her devirde beş grup insan ayetleri görseler iman etmezler, irşat yolunu görseler yol edinmezler. Bunlar gay yolunun müntesipleridir. Fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanilerle amel eden insanlar, bunlar ayetlere iman etmeyen, irşat yolunu benimsemeyen, gay yolunda hayatını sürdüren insanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, irşat yoluna veya gay yoluna gitmek bir tercih meselesi midir? Evet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi dinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve sebil-i gaydedirler. Başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey söz yoktur ama kişi akir ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolu devre dışı kalmalıdır. Ama rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Ya Allah'ın yolunu seçerek kalpleri nurla dolar, Allah'ın evliyası olurlar ya da şeytan yolunu seçerek kalpleri daha da kararır, sertleşir, cehenneme giderler. Tamamen bir tercih meselesi. Evet. İşte Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûre." Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Kişinin kendi serbest iradesi. Bakara 257'de Allah amene olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kafirlerin dostları tağuttur. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarır. Birbirine zıt olan iki yol söz konusu. Öyle olursa irşat yoluna ve gay yoluna gitmek elbette kişinin tercihi söz konusu. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğe olumlu cevap veren, daveti kabul edenler, evet, tebliğin herkese ulaştığı bu ayetlerden belli. Allah Teala biz resullerimizi uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderiyoruz. Her Resul o kavmin lisanıyla davette bulunuyor. Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul geldi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi. Size Nezir geldi mi? Geldi. Öyleyse Resul'ün kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tüm uyarılar, üçüncü sual, tüm uyarılara rağmen çoğu insanın gay yoluna kalacağı doğru mudur? Evet. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَلَنَّهُمْ. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Kişi Allah'ın kendisine gönderdiği kavmin Resulü'nün davetini kabul etmezse o zaman otomatikmen şeytanın davetini kabul etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince de Allah rahim esmasıyla tecelli edip engelleri kaldırmıyor. Onu delalette bırakıyor. Bu delalette Allah'ın bıraktığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını tercih edenlerdir. Ancak kim Allah'ın yolunu tercih eder? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan, kelamını işiten kişi. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlere işittiririm. Resulullah'ın da mümin kulağından sular sözü gereğince, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala da rahim esmasıyla tecelli ederek ondaki engelleri kaldırır ve o kişi sağır, dilsiz ve körken işiten, idrak eden ve gören birisi olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun içinde olamaz. Bu kişi cehenneme götüren yoldadır ve Araf 179 hiçbir şüpheye mehal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini göstermektedir. Ayrıca irşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşide tabi olmamanın neticesi gay yolunun benimsemektir. Bütün resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmıştır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes gay yolundadır. Ama gay yolundan kendisini kurtarabilmesi, Allah'a yönelmesine, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu davetin de Resuller vasıtasıyla kendisine ulaştırılmadığı hiçbir insan yoktur. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde hepsi itiraf ediyorlar, geldiler Resuller ama biz onları yalanladık. Öyleyse eğer kendileri dilemediği gibi başkasının dilemesine mani olan insanlardansa Allah onların kalbine hitap ediyor. Seçilmiş olmasına rağmen davet kendisine ulaştığı zaman ölümüne kadar ulaşmayı dilemiyorsa onun üzerinde de delalet hak oluyor. İster uzak delalette, ister yakın delalette her iki grupta gideceği yer cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Her şeyi usulünce yapmak gerekiyor.
3: Dua.
2: Ben beynimle, kalbimle ulaşıyorum sadece ne?
3: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Sevaplarımız, dualarımız.
3: Peki ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Gönülden yaparsak ulaşır. Ruhumuz? Temiz ruh, temiz beden, temiz insan Allah'a ulaşır.
3: Ermiş evliya duymuş muydunuz Zendil?
2: Tabii ki duydum. Ben İstanbul doğumluyum, Kasımpaşa doğumluyum. Her tarafım ermiş evliya doluydu. Ermiş nereye ermiş? Normal bir insanız ama bazı zaaflarımız var. Ermişlerin zaafları yok. Hümanistler, insana insan gibi yaklaşan, kendileri de gerçekten insan olanlar, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi insanlar olduğunu düşünüyorum.
3: Öncelikle kalbi samimi bir dilekle Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dua.
2: Sebep edesin tabii.
3: Dua yapar mısın?
2: Arada yapıyorum. Ben o duayı hep yapıyorum çünkü dediğim gibi ben Kasımpaşa'da hocaların eşliğinde büyümüş bir adamım. Bu duaların hepsini yapıyorum. Zaten ulaştığıma da inanıyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Lütfen ölmeden önce benim de ruhumu sana ulaştır.
5: Allah ben de size ulaşmayı diliyorum.
0: Misafirimiz normal bir insanın zaafları vardır ama ermişlerin zaafları yoktur. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi olan insanlardır dedi. Ermiş bir insan Kur'an'ın emrettiği gibi bir insan olmayı nasıl başarmıştır? Başlangıç noktasında insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olaylar yaşar. olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler ömrünü billah ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Geri kalan insanların hepsi seçilir. Ama o seçilenlerden de küçük bir grup sadece Allah'a ulaşmayı diler. Diğerleri ömrü billah delalette kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için seçilmiş olmalarına rağmen delalet onların üzerine hak olur. İnsan-ı kamil olmak bu 28 basamak İslam merdivenini bir bir yükselmeyi ve yücelmeyi gerektirir. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin yükselme ve yücelme merdiveni vardır. 21. basamağa kadar olan kısım yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir, Allah'a ulaşır. Ermiş olmak da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmamız demektir. Kim bu hedefe ulaşmak isterse Allah mutlaka yardım edecektir. Onu ermiş evliya yapacaktır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Ruhun Allah'ın zatına dünya hayatını yaşarken ulaşması ilahi değerle gerçekleşir. Ama daha sonraki teslimler kişinin kendi iradesinin sonucudur. Allah da sadece yardım eder. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes mutlaka gereken gayreti göstermek durumunda. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Nefsimizin kalbindeki fazlalığa biriktikçe Allah'a olan itaatimiz elbette artacaktır. Bunumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani pek onunla ilgili bilgim yok. Onlar daha çok ilim, irfan ve bilimle insanların hizmetinde olanlar. İrşat. İrşattan gelir. Yol gösteren.
6: Ya o çok göreceli bir durum. Her sarıklıyı imam, hoca zannetmememiz gerekiyor. Onun için bence Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ilk başta okuyla başlamamız lazım. Okumamız lazım. Araştırmamız lazım. Ondan sonra artık kalbimizin sesini dinleyerek doğruyu yanlışı görmemiz lazım.
3: Peki biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
7: Peygamber Efendilerimizden.
3: Herkesin bir mürşidi olmalı mıdır siz?
8: Hayır, bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşit sokmamalıyız.
6: Bu çok büyük bir ikilem. Herkes göründüğü gibi olmayabilir.
3: Allah'tan siz de mürşidiniz ister miyiz?
9: İsterim. Allah yolunda giderim ben.
8: Hayır, ben kendim okuyarak, dinleyerek ancak evliyaya dua ederim. Ondan bir şey öğreneceğimi yani.
6: Namazını kıldığın sürece, orucunu tuttuğun sürece ve kimsenin hakkına girmediğin sürece Rabbim bile bana kul hakkıyla gelme diyor. Bunları yerine getirdikten sonra maneviyatı buluruz gibime gelir.
7: İsterdim tabii ki de çok. Ne mutlu bana, keşke olabilsem.
3: Hacet namazı kılıp Allah'ım sen benim için tayin ettiğin mürşidi bana gösterir misin diye bir dua, bir namaz kılar mısın?
7: İnşallah kılarım.
0: Misafirimiz bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşid sokmamalıyız dedi. Bir mürşide tabi olmadan manevi hedeflere ulaşmak mümkün müdür? Hayır. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ilk insandan son insana kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanların mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte kim 7 ayet-i kerimenin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilerse dünya hayatını yaşarken Bakara 46, Bakara 29, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Hidayet üzere kılıyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Allah'ın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Mürşitsiz de Allah'a ulaşmak mümkün olmadığına göre mutlak surette o kişiye Allah mürşit gösterecektir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulallah? Diretenler istemez. Kimdir o diretenler? Beni istemeyenler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitti. Yani mürşidi istemeyenler cenneti istememiştir. 10 ayet gereğince de kesinlikle mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet, 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayan delalettedir. Ayetler gayet açık. Şimdi başlangıçta herkes delalettedir. Kimdir mürşide ulaşan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse 7 ayet gereğince Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Hemen ona bakalım. Bakın 7 ayet ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Ve bu 10 ayet gereğince hidayetçinin kendisi için bulunmadığı, mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama tam tersi, kim 7 ayet gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Evet, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âlimen 164, Resul'e tabi olun. Meryem 43, babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21, size ücren istemeyin kimselere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. 7 ayet mürşide tabiyeti farz kılıyor. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşittir. Evet, rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, ona ulaştıran kişi mürşittir. Bir mürşide tabi olmayan, bu sebeple nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün olmayan bir insan, nefsinin kalbindeki arınma vücuda gelmediği için kemal derecesinde ilerleyemez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Uşak'tan Mehmet Güler hocam. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve rica arasında olan yol, İslam'ın 5 şartını öngörüyor. Bunun ötesi, bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakinin tam tatbiki etmek, onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri, irşat yolunu, rüşt yolunu, bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmek gerekiyor. Eğer Allah-u Teala ayetlerle irşat yolundan bahsediyorsa, müşride tabiyetini görüyorsa, kurtuluşumuz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek müşridimize tabi olmamız ve sırasıyla teslimlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Ama kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemese otomatikmen Allah onu delalette bırakıyor ve gay yolunda ömür tüketiyor. Bu dünyada ne huzur mutlu ne ölüm sonrası hayata da cennet onun için söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
11: Allah'ı zikrediyoruz yani. Sizdeki ruhu temizliyoruz.
9: Allah demek ne kadar güzel bir şey ya. Allah her zaman dememiz nasip etsin.
12: Zikir nedir?
13: Çok inanmıyorum. Zikir de insanı yaptığı günde gündelik yaşamda yaptığı düzgün işler olabilir diye düşünüyorum.
12: Allah'a yakınlaştırır.
8: Allah'ı anarak daha çok sevap kazanırız.
6: Ben zamanında çok yaptım. Çok da büyük faydasını gördüm gerçekten. Ya şeyi frekans, o aurayı değiştirebiliyorsunuz ve onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben o esmaları çektiğimde, zikirleri çektiğimde böyle daha aydınlık oluyordu gökyüzü.
0: Ben zamanında çok zikir yaptım. Çok daha büyük faydasını gördüm. Zikir yapmayı bırakan insanlar için bu faydalar yok olur mu? Elbette. Kişinin Allah'ın emrettiği biçimde yapabilmesi için Kur'an-ı Kerim az zikri de farz kılmış. Müzemmil 8. Çok zikri de farz kılmış. Ahzab 41. Daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103. Ama bu zikrin o kişinin zikirden maksimum faydayı elde edebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmasına bağlı. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet o kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Ama kim bunları bırakırsa Zuhruf 36'yı gören men yahrum zikru rahmanin ukayit lehu şeytanem. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikir manevi dünyada yaşamak isteyen insanın mutlulukların gösterisi olarak kabul edileceği bir ölçüdür. İnsanlar zikretmezlerse nefsinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Mutlu olmaları da mümkün değildir. Kişi zikirden vazgeçtiği noktadan itibaren şeytan ona etkiye başlar ve insanı huzursuzluktan mutsuzluğa götürür. Daha başlangıçta insanların çoğu zikri bir fayda unsuru olarak görmedikleri için yapmak gereğini duymazlar. İşte şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyun budur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
12: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Hayır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Adının irşat heyeti konulması bir şey ifade etmez. Mürşid olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı için tabiatıyla irşat heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, bir kere daha üstüne basa basa ifade etmiş. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. O kişi irşad makamına tayin edilmemişse sadece bir öğretmendir. Bir matematik öğretmeni, bir fizik öğretmeni vesaire. Öğrendiğini kitaplardan öğrendiğini öğretir. Halbuki mürşit, Allah tarafından tayin edilen mürşit hem öğretir, hem yaşatır, hem de öğretir yani. Hem öğrenir ondan, hem yaşatır, hem de öğretir. Dolayısıyla kurtuluşa erdiren, ki can saadetine ulaştıran irşat yoludur. Ve bu yolun üzerinde Allah'ın vekili olan mürşittir. Allah da onların sahibidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
14: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs eskisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı terk et ki Mevla sevsin seni, halkın elinden kimala tamah etme ki insanlar sevsin seni. Burada kastedilen dünyayı terk etme, mala tamah etmeme kavramları açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Ve birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dileme var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatını talep etme, dünyası için ahiretini unutma, bu o insanın iki dünyanın da harap olmasını ifade ediyor. Dünyanın için ahiretini terk eden ikisini de kaybeder. Ahireti için dünyasını kullanan İkisini de kazanır. Ne diyordu Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Yani her ikisini birden kaybeder. Öyleyse kimdir dünyayı terk eden? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ama öbür taraftan ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi Allah içinse bu sefer halkın elindeki mala tamah etme ki insanlar seni sevsin. Bütün peygamberler insanlara mutluluğu vermek üzere vazifelidirler. Yani herkesi Allah'a davet ederler. Ve bu davetten dolayı da sizden tebliğimize karşı bir ücret talep etmiyoruz. Evet, 7 tane ayet-i kerime bu konuyu dile getiriyor. Öyleyse tebliğci, insanların elindeki mala tema etmeyen, sadece Allah için bunu yapan kişidir. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede evet, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Hangi ayet-i kerime? Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesi اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرًا وَهَمْ مُخْتَدُونَ Yasin 21'de o Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemezler. Yani insanların elindeki mala tema etmezler. Onlar Allah için der ve Allah'tan karşılıklarını bekliyorlar. Yaptıkları her şey onlar Allah için çalışıyorlar. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahabe delalet döneminde birbirlerini bu kadar zarar vermelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilediler. Şimdiki insanlar neden namaz kılıp oruç tutmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor? İşte şeytan tam da burada devreye giriyor. İblis, insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedefi bu. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvel hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman hepsi amel muhtevası içinde değerlendirilir. Yani vasıta emirleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve harca gitmek bunlar hepsi amel. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse asıl olan Allah'ın rahmeti. Rahmetle bir kurtuluş söz konusudur. 14 asırlar evvel sahabenin hepsi hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci olarak Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler, fizik vücut teslimi yapmışlar. Nefs teslimi yapmışlar, irşat ve irade teslimi. Yedi safhanın yedisini yaşamışlar. Kur'an ayetleri bizlere bunu söylüyor. Ama gel gelelim. Bugünkü din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği yoksa ondan sonraki ikinci safhanın, üçüncü safhanın, dördüncü ve beş bu safhaların hiçbirisinin olması mümkün değil. Hedef emirler yoksa zikir yok. Yani kısacası Kur'an'ın anahtarı, cennetin anahtarı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte insanlar, şeytan onları inandırmış. İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan insanları doğru zannettikleri yanlışlarla oyalıyor. İşte 19 tane bidat, 19 tane zan ve insanlar bu zanları doğru biliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman bunlar yanlış. Doğru bilinen 19 tane zan. Ekrana getirebilsek onu net olarak göreceğiz. Öyleyse gördüğümüz o ki hedef emirler din tatbikatından çıkartılmış. İblis vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş ve 14 asırlı evvel Nebile Sultan Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Huşunun olmazsa olmaz şartı zikirdir. Emanette de Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi ayetlerden gafildir ve ister ruh emanet olsun, ister emanet olan Kur'an-ı Kerim olsun, ikisine de ulaşmak mümkün değil. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam. İyilikten maraz doğar sözünü açıklar mısınız? Bu sözün tasavvuftaki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar nefslerine tabi ise ve ki maraz dediğimiz nefs hastalıkları, işte Allah Teala Bakara suresinin 8-9-10. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan bir kısmı var derler ki Allah'a ve yevmül ahire iman ettik. Ama onlar mümin değillerdir. يُخَادِنُونَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتُونَ لِاَنْفِسُمْ وَمَا شَرُونَ Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama sadece kendilerini aldatmaları da farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse bu tip insanlar onlara hangi iyiliği yaparsan yap, onların bu iyilikten gerekli ders almaları söz konusu değil. Ancak tasavvufi manada olaya baktığımız zaman bu söz daha çok Kur'an'ın bütününe oturuyor. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Öyleyse her yapılan iyiliğin karşılığını Allah Teala bize veriyor. Geri kalan o iyilikten karşı tarafın anlamaması onunla Allah arasında, o bizim konumuz değil. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşır mı? Akıl ruhun kalbine uyarsa ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler. O zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Ruh akla ulaşıyor. Karar organı akıl. Nefs de akla ulaşıyor. Ve aklın ya ruhun talebi istikametinde karar verir veya nefsin talebi istikametinde. Genellikle akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun o şuurlanma çerçevesinde karar veriyor. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanan akıl, nefsin taleplerine yeşillik çakıyor. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman akıl ruhun talebine uyuyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşıyor. Akıl ruhun kalbine uyarsa, ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler, o zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Akıl hangisinin istikametinde karar verirse o şekilde oluyor. Pozitif istikametindeki bir olay, ruh, akıl ve irade üçlüsüyle hedefe ulaşılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Fikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepimizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, geleneksel din tatbikatının içerisinde haklı kardeşimiz, ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yer almamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim baştan sona zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı zikir. Ben bilmiyorsam 6000 küsür kere Allah isminin tekrarı var Kur'an-ı Kerim'de. 19'un katları kadar da Rahman esması ve Rahim esması tekrarlanıyor. Bu tekrarların hepsi aslında birer zikirdir. Ama esmaların tekrarı ile Allah isminin lafza icarının tekrarı, nefsin afetleri üzerindeki etkisi farklı. Allah isminin tekrarı nefsin 19 afeti üzerinde %100 pozitif tesir vücuda getirirken, As-Sabur esmasının veya Ar-Rahim esmasının tekrarı farklı şekilde neticeleniyor. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizler için tayin ettiği mutluluk hedefi ancak zikirle gerçekleşir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi %51 oranında dünya saadeti ve 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Dünya saadetinin %81'i ve sonuçta nefsin Allah'a teslimi daimi zikir. Dünya saadetinin %100'ü zikirle gerçekleşir. Zikrin dışındaki diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Ama hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. 3 çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak tekrarlanması söz konusudur. Hafi zikirde dilin hareketi var ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu. Kalp zikrinde dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirdir. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbenin sadece Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik ve müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelenenlerin çok olduğunu görebiliyoruz.

12'de gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikati bu. Geri kalan o insanlar Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik. Evet, müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Bunlar cezbe sahipleri mutlaka ehli tariktirler ve onlara o şekilde geçmiş durumdadır. Kalbine iman yazılmayan ve mürşidine tabi olmayan, zikretmeyen ki belki şu anda cezbe bunlar da vardır ama daha sonra mutlaka tabi olacaklardır. Yani Allah'ın hükümleri evrenseldir, her zaman geçerlidir. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği, mürşide tabiyet olmayan kişinin bu cezbe sahibi olması mümkün değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kul hakkı için bir ayet var mı? Ne günahla gelirseniz gelin, affederim ama kul hakkıyla geleni affetmem diye günümüzde insanlar ve din adamları kul hakkı olan yandı bitti diye de kafaya karıştırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah seri'ül hesaptır. Kul hakkıyla hemen anında adaleti yerine getirir. Ama affedilmeyenler kimlerdir? Kur'an'a baktığımız zaman Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Anında kul hakkı devreye giriyor. Ama Allah Teala kimi affetmiyor? Ona bakalım beraberce. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillah. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Kaddalu delalen baide. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Öyleyse burada kul hakkı o kişinin delalette kalmasına sebep oluyorsa Allah-u Teala onu affetmiyor. Mutlaka ondan kaybı vardır. Ve onlar için bir kurtuluş yok. Ne yapıyor Allah-u Teala? Onları tarik-i müstakim, yani affetmiyor. Sırat-ı müstakim ulaştırmıyor. Tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hizmet etmek istememize rağmen engeller çıkıyorsa ve Rabbimizle hizmet etmemizi istiyorsa bu engeller neden çıkıyor? Açıklar mısınız? Engeller olabilir. Önemli olan o engelleri Allah'ın yardımıyla aşabilmek. Allah için hiçbir engel yok. Ama sen ben Allah içinim diyorsan o zaman hangi oranda Allah'a teslimsen Allah Teala senin için o engelleri ortadan kaldırır. Dolayısıyla hizmet etmek evet ama engeller var, insanlar devreye giriyor. Fakat o engelleri aşabilmek senin Allah'a olan güveninle gerçekleşir. Ne kadar Allah'a güveniyorsun? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah mutlaka beni bu engelden de kurtarır. Ben azimle, sebatla devam etmeli mi diyorsun? Yoksa ilk gördüğün engel karşısında havlu atıp vaz mı geçiyorsun? Burası çok önemli. Allah razı olsun. İnsanlar için çok imkansız engellerle dolu ama Allah için o her şey mümkün, her şeye kadir o. Onun için o engelleri aşmak noktasında Allah-u Teala'ya yalvarıp hedefe ulaşmak istikametinde istikametimizi devam ettirmeliyiz. İstikamet üzere olmalıyız. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün kutsal kitaplarda şeytanın yapmış olduğu tarifatın

0: boyutları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Yahudilere 71 fırkaya, Hristiyanlara 72 fırkaya, Müslümanlara 70 fırkaya. Ve her devirde sadece bunlardan bir tanesi fırka-i naciye, sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse iblis herkesi duman etmiş ama kişi iblisin tuzağına düşmek istemiyorsa o zaman teslim emirlerine dört elle sarılması lazım. Çünkü teslime müteallik olan Tevrat'taki hükümler, teslime müteallik olan İncil'deki hükümler, teslime müteallik olan Kur'an'daki hükümlere asla iblis dokunamaz. Zaten Kur'an'ın bütünü Allah'ın koruması altında ama İncil ve Tevrat diyelim ki bir takım değişiklikler söz konusu oldu ama orada yine teslime iblis dokunamıyor. Ritüeller ve benzeri bir takım şeylerde bir takım değişiklikler olabilir. Fakat son kutsal kitaplar üzerinde şahit olan Kur'an-ı Kerim bunu da gideriyor. Bugün Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardaki üzerine şahit olması sebebiyle nelerin değiştirildiği gayet açık ortada ama değişmeyen ne? Değişmeyen iyi sabah dört teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da var. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ruhun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Fizik vücudun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Nefsin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. İhlasa ulaşmak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ve ne iraden Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Öyleyse yedi safhanın yedisi asla iblis dokunamıyor, değiştiremiyor. Ama gelen diğer vasıta emirlerde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve Allah'ın emrini A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir soru var, arz edebilir miyim inşallah? Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler için midir? Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. O gül kokulu mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler içindir. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Allah Teala evet. Bakara 118'de "Kâlellezîne lâ ya'lemûne levlâ yukellimunallâhu ev te'tîne" ayet. O bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli derler. "Kezâlike kâlellezîne min kablî mistakavlîhum teşâbet kulûbûm." Evvelkiler de aynı şeyi söyledi. Kalpleri bilmemizdendi. "Kad beyanen âyeten li kavmin yukînûn." Yakin olan kavme ayetlerimizi açıklarız. Kimdir yakin olan kavim? Yani kime vahiy ediyor Allah Teala? Daimi zikrin sahiplerine. Aynı yakin sahiplerine. Yine Bakara 259'da Allah Teala Üzeri Aleyhisselam'dan bahsediyor ve onunla konuşuyor Üzeri Aleyhisselam. Maide 111'de havariler peygamber değil. Allah Teala onlarla konuşuyor. "Bana Resulüme iman edin diye vahyettim." "Ve izâ uhaytu ilel havariyuna en âmene bi ve bi resûli." Yunus 2'de "Ekânen nâsi aceben enne uhayna ilâ racilun min en enzirin nâse ve beşerin lezîne âmenu enne emlâhum kademin sıdkın ende rabbim." Arapça ayet-i kerimede onlardan bir adama insanlara uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı yemelerini müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Herhalde bir insan, bir rical. Nahl 68'de Allah Teala Arya vahyediyor. Ve uha rabbike ile nahli. Rabbim bal arısına vahyettiği zaman. Bal arısı bir peygamber değil. Ta 38'de ve uha ümmike ma yuha. Rabbin Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyettiği zaman. Fusilet 12'de ve uha fi kulli semain emra. Bütün göklere emrini vahyettiği zaman. Şura 51'de ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursele rasulehu fe yuha bi'izni. Allah Teala beşere bir perde arkasından izniyle ve doğrudan doğruya vahyetmesinin dışında başka bir şeyle konuşmuyor. Vallahi yere vahyediyor. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman öyle Allah'ın sadece peygamberler için vahyettiğine dair, hayır, bu kural geçerli değil. Allah Teala daimi zikrin sahibi olan herkesle konuşur. Allah Teala ul elbabla konuşur, muhlislerle konuşur ve salihlerle konuşur. Ul elbabla konuştuğunu Allah Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Al-İmran 7'de هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Okudum Arapça ayet-i kerime meali şöyle: kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasını teşkil ederler. Diğeri de müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih ayetlere yorum getirerek tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için tevhine giderler. Ama o müteşabih ayetlerin tevhini Allah'tan başka kimse bilmez. İlim de rüsul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan öğrenen ul elbab, Allah'la vahiy yoluyla konuşuyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Kalp kulağıyla onlar işitiyorlar ve kalp ile suallerini Allah Teala'ya soruyorlar. O zaman peygamberler için midir? Hayır. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetleri okuduğum zaman Allah Teala peygamberlerin dışında da ulelbab vahiy ettiğini, veli mürşitlere vahiy ettiğini, veli resullere vahiy ettiğini, yere vahyettiğini, göklere vahyettiğini, arıya vahyettiğini vesaire ayetlerden hareketle Allah Teala dilediğiyle konuşur. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Allah Teala dilediğiyle konuşur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram'ın bunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah Teala. Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı Nasılsan öyle gel.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz iradenin bize getirdiği sorumluluk. Birinci sual, iradenin insandaki fonksiyonu nedir? Sevgili kardeşlerim, insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala insanı bir fizik bedenle, berzah aleminat olan bir nefsle ve zatından üfürdüğü bir ruhla, bir üçlüyle yaratmış ve biz insanlara serbest irade vermiş. İrade aklın emrinde, akıl tek, kainatta herkesin kullandığı akıl aynı akıl. İrade ruh gibi, veç gibi, nefs gibi bir ceset değildir. İrade nefsin afetlerine karşı koyma gücünün adıdır. İnsanı kötülüklerden koruyan bir duygudur. İblis ile olan mücadelemizde ömrümüz boyunca irade bizim yardımcımızdır. Kişi iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar ruhun hasretleri istikametinde bir davranış biçimleri nesil sergiler. Bu sebeple iradenin güçlenmesi asıldır. Bir de iradenin zıttı olan inat var. Nefsin afetleri paralelinde. İşte ne zaman sıkça nefsin afetleri istikametinde devamlı telkin alıyorsak, bu aynı zamanda inat afetinin de, inat 19 afetin kümülatif bir neticesidir. İradede 19 tane hasretin bir neticesi olarak görülebilir. Akıl fizik vücudun kumandanı ama aklın kararı ya ruh istikametinde veyahut da nefs istikametinde olacaktır. Ruh aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrini yerine getirecektir. Yasakları işlemeyecektir. Nefs aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrine isyan edecek, yasakları işleyecek bir muhteva içerisinde olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasakların işlenmediği bir muhteva bize mutluluk, huzur getirir. Allah'ın yasaklarının işlendiği, emirlere isyan edildiği bir dizaynda bizi devamlı bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle gideceğimiz yerin cehennem olmasını sağlar. Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor Bakara 256'da. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu şeytana götüren yol birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran, tağut ve dostlarını inkar eder, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, mümin olursa, o zaman o kopması mümkün olmayan kulpa mürşidin eline sımsıkı sarılır buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, Allah-u Teala insanların kurtuluşa ulaşması adına onların iradesine karışır mı? Evet, kul talep ederse, evet. Allah'ın dininde serbest irade mukaddestir. O iradeye karışmayacağına dair söz vermiştir. Ama sorumluluk herkesin kendisindedir. Allah neyi emretmiş biliyor musunuz? Neyi yasaklamış onu da biliyorsunuz. Kaybedenler de olmamak için Allah'ın emrettiği yolun takip edilmesi asıldır. Biz kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala kendisine ait olan kapalı sistemleri aşmaz. Onun için aklını kullanmayana, tek ilahın verdiği emre itaat etmeyenlere ceza veririz diyor Allah Teala. Azap ederiz. Ya onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve Alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı, tabibin bildiği ve onu tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkardığı şeylerde değildir. Öyleyse Allah'ın emrine teslim olun. Böylece kurtuluşa erersiniz. Evet, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi tabip gibidir. Hastanın yararı, tabibin bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkarttığı şeylerde değildir. O halde Allah'ın emrine teslim olmak asıldır. İşte Zümer'in 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetikum ila azab suma la tinsurun. Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da beşinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız buyuruyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. İnsanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefs hastalıkların şifası müminler içinde bir hidayet ve rahmet söz konusu. Üçüncü sual, irademizi güçlendirmenin yolu nedir? Tabii ki zikirdir. Ama iradenin güçlenebilmesi için mutlak surette kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Birinci nimet, devri imamının ruhu bir muhafız olarak başımızın üzerinde yer alır. İkinci nimet, o kişinin kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet, fizik vücut kul olmaya başlar. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk eder. Beşinci nimet, fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncı nimet, nefs nefs eskiyesine başlar ve yedinci nimet, irade güçlenir. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güçtü. Afetler azaldıkça otomatikmen irade de güçleniyor. İrade aslında sabit bir güç. Ama karşı koyduğu negatif güç azalınca otomatikmen güçleniyor. Davranış biçimlerimize, güzele ulaşmamız, bazı şartları yerine getirmemize kesin bir şekilde ilişkilidir. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın doğrularına hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmamız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'tan 7 tane nimeti alırız. O zaman irade yap, ilahi bir güçlenmeyle güçlenecektir. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim oluşları sürecinde kişinin iradesini de giderek güçlenecektir. Tekrar ediyoruz. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, negatif istikamette afetler azaldıkça irade güçlenecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese serbest bir irade, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmak benim için kalben rahat olmak.
3: Benim için dua, evladına, ailene, annene, babana.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz.
2: Kalbimiz, ruhumuz, başka bir şeye ulaşamaz. Her şeyimiz zaten bütünüyle O'nundur.
3: Allah'a imanımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, namazımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musun?
4: Bir zamanlar çok ettim ama şu anda hiç etmiyorum inan ki.
3: Mevlana gibi, ondan sonra Konevi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam ermişler. Yani yolumuz onlara ait anlatıyor. Allah, ilk önce Allah, sonra Peygamberimiz, sonra İslam alemleri.
2: Manevi dualar ediyorum desem şimdi Allah'ı kandırmış oluruz. Tabii içimizde öyle bir hissiyat var ama düzenli şekilde sürekli o arzu içinde değiliz. Zaten o arzu içinde olsa şu coğrafyada yaşamıyor olmamız lazımdı. Çünkü toplumun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, kendimizi de o tür şeylere kaptırdığımızdan dolayı en değerli şeyi unutuyoruz yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda içimizde öyle bir hissiyat var ama sürekli bir arzu içinde değiliz dedi. İnsanlar Allah'a ulaşma dileğinin önemini farkında değil midir? Evet, bilmiyorlar. Bu kainatta en üstün varlık olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuzdur. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. Böyle bir talebin mevcut olması için bizim Allah-u Teala'dan dilekte bulunmamız lazım. Kişi mutlaka kendisi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir talep varsa kişi Allah'a mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Önemli olan dilekte bulunmanın bizim için elzem olduğuna inanmamızdır, şarttır bu. Allah Teala daima kalbe bakar. Kalbi talep Allah'a ulaşma istikametindeyse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla ona tecelli eder ve peş peşe ona 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır ki mürşidsiz bir nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu değil. Allah Teala'nın bize verdiği görev nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evvela 7 kademedeki nefs tezkiyesi, daha sonra nefsin tasfiyesi, Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Evet, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için budur. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman dünya hayatını diliyor. Dünya hayatıyla hemhal. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse tam 7 tane ayet-i kerime gelince ki bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ اَمُلَاكَ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجَهُونَ يَعْنِ رُهُنْ İki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişiler, evvela hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle de bir kere daha ruh Allah'a ulaşacaktır. Buna iman eden kişi, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İslam'ı daha iyi anlatan bir kişi.
2: mürşit Allah dostudur. Farklı bir insanın cennete gidip gitmemeyeceğini, yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Sözlük tabiri gibi onları da sözlük olarak görmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konularda onlara danışıp onların hareketlerine dikkat etmemiz lazım. Aslında mürşit olmayan insanlar da var. Bunu Allah bilir kimin mürşit olup olmadığını.
1: Günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
3: Dünya için çok şey yapan var. Taraf için çok uğraşan yok.
2: Günümüzde mürşit vardır. Çünkü günümüzde mürşit olmamış olsaydı kıyamet bugün kopmuş olurdu.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Yol gösteriyor.
3: Allah yolunda gitmek. Yani Allah'ın izinde gitmek. Onun gerçekten Allah için, peygamberimiz için, bu insanların toplum için bir faydası varsa onlara yardımcı.
2: Bilmeden öğrenmek var. Bir de bilen bir ustanın tecrübelerini de uygulayıp öğrenebilmek var. Şimdi bir mürşide tabi olmak, daha iyi bir şekilde dini belki bilmek.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
3: Vardır. İnsanlara daha güzel davranır.
0: Bir misafirimiz, mürşid Allah dostudur ama bir insanın cennete girip girmeyeceğine yön vereceği bir şey olacağına inanıyorum. Bir insanın cennet ehli olmasında mürşidin etkisi var mıdır? Elbette. Yunus bunu çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sağır dilsiz ve kördür, fısktadır, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, nefsine zulmedendir, cahildir, isyandadır, gay yolundadır, fitnededir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Amelleri boşa giden herkes, gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Ama Allah'ın katından mürşit, kendisine Allah'tan aldığı emirle ayetleri tilavet ettiği zaman, Allah'a davet ettiği zaman daveti kabul eder de Allah'ın ayetlerine iman ederse o zaman 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'a da fitneden kurtulacaklardır. Aynı gerçeği kişi ifade ediyor. Bir Resulullah'la şirkten kurtulmak, bir de Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulmak. Her ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinden Allah-u Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o fırka-i niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte fırka-i niyacıya sırat-ı müstakimde olup müşrine tabi olanlardan oluşuyor. Kişi müşrine tabi olmayan on ayet gelince delalette. Allah-u Teala tabii kimseyi zorlamaz. Zorla kulağından tutup Allah'ın cennetine ulaşma yetkisi kimseye verilmemiştir. Herkes kendi iradesiyle bunu sağlayacaktır. Mürşit sadece bir vasıtadır, bizi Allah'a yakın kılacak olan bir araç. Asıl hedefimiz daima Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehli olur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yani mürşidine tabi olmadan da cennete girmek için diploma alınabilir. Fakat daha üst cennetlere gitmek için diploma alınamaz. Mürşidi hayat insanları birinci kat cennetin ötesine taşımanın garantisidir. Mürşid olmadan da kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Ama üst kat cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve Müslümanlara olan cömertlikleriyle giderler buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü, kıymetli hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Size bir sualim olacaktı. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan kişilerden sorumluluk kalkar mı? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Allah Teala hepimizi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve yaşamak noktasında vazifeli kılmıştır, farz kılmıştır. Zuhruf 44'te siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Al-İmran 7'de bu Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetleri var. Ve Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bu ayetlerin hülasası bize mürşidi farz kılıyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَسُونَ Kim iman eder, ıslah nefse başlarsa o kurtuluştadır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavme mutlaka müjdeleyici ve uyarıcı Resuller geliyor. Mü'minin 44'te bu Resullerin ardı arda gönderildiği zikrediliyor. Ve Zümer 71'te cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur. Sorumluluğa muhatap olmayanlar 15 yaş altındaki çocuklar ve bir de akli dengeleri bozuk olanlardı, ama bunun dışındaki bütün insanlar akıl bali oldukları yandan itibaren sorumluluk taşırlar. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Ama bütün kavimlerdeki bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. İnsanlar diyorlar, duyarlar ama icabet etmezlerse gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Dileyen kendisini Allah'a giden bir yol seçer, dileyen de dalalette kalır. İşte müzemiz 19. İnne hazi tezkire ve men şaa tekaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Değer suresi 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire ve men şaa tekaza ila rabbi sebila. Yine dileyen giden Rabbine giden bir yol tutar. Hadis-i şerifte ilim talep etmek, öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın, o kadar çok başarırsın ve Allah'a daha çok yakın olursun.
2: Psikolojik olarak insanların rahatlamasına fayda verecekmiş. Müziğe niye gidiyorsun? Demek ki insanların da öyle bir tercihi var. Saygı duymak lazım.
3: Sürekli bir ibadet.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bize kandırabilir mi?
4: Şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor.
3: Evet, bu dünyadayız. Kandırabilir. Nefsi, iradesi çok önemli bir şey. Nefsim irade sahipsem beni kandıramaz.
2: Şimdi kul acizdir. Şeytan kandırabilir. İrade zayıflığından mertebesine bağlı.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Tüm herkesi düşünmek zikir.
4: Zikrin her şeyin yeri ayrı bence. Namazın yeri ayrı, tesbih çekmenin yeri ayrı.
2: Zikir şimdi içeriden mi zikir çıkıyor yoksa sesli şekilde mi? Değil mi? İki türe ayırabiliriz.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
4: Yani yüreğine bağlı, içine bağlı. Allah'ı çok seven bir insan bunu yapar. Yani böyle çekip de şeytanlık düşünürse hiçbir şey olmaz boşuna. Ama yüreğinden oturup da çekerek, Allah'ı düşünerek çekerse bir şeyler olur.
3: Hayır. Devamlı zikir yapan kişi çok mutlu olamaz.
2: Sadece dinin temeli zikirden oluşmaz bence.
0: Misafirimiz şeytan çok insan, şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar şeytan kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor. Günümüz insanların çoğu iradesini şeytanın yönünde mi kullanıyor? Evet, çünkü dünya hayatını insanlar peşinden koşuyor. Ve dünya hayatını talep ettikleri için de şeytan dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor, onunla kandırıyor. Zuhruf Suresi'nin 36. ayet kerimesinde "Men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytane." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yummak dünyayı talep etmekle mümkündür. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bilirse devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Şuara suresinin 221, 222, 223. ayetlerine bakalım. Beraberce ne görüyoruz? Şuara 221. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? Hel unnebiküm ala men tenezzelü şeyatin. Tenezzelü ala kulli efakın esim. İftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Evet, demek ki Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Şuara 221, 222, 223'ü birlikte mütalaa edebiliriz. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi: onlar kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Allah-u Teala şeytanları kafirlerin üzerine gönderiyor. O kafirler yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdır. Allah-u Teala bize irademizi nasıl kullanacağımızın metotlarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilir. Şeytani kuvvet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle yanlış fiiller işleterek onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, insan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademize bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Biz var olan iradi yapımızla Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazları var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı? Bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok. Yok herhalde.
17: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımıza.
18: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tanıttığı mürşide ulaşmak, tabi olmak.
19: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah kime kendi yoluna sevk edeceğine zaten kendisi karar veriyor.
1: Bir çocuk dünyaya gelirken iki kaderle gelir. Biri mutlaktır, biri muallâdır. Bu kişinin kaderi biraz kendisi çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın da ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
2: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
3: Fatiha ve hasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahlimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir. Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. Kişinin kendi iradesini kullanmasıdır. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girecektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler irşat yolu üzerinden veya dilemezler, o zaman Allah onları delalette bırakır, hidayete ermesini dilemez Allah-u Teala, gay yolu üzerinde bir hayatı yaşarlar. Ama dikkat edelim, burada Allah-u Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi oldu, ulaşmayı dile bana tabi oldu ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kılınan hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah-u Teala size vermedi mi diyor Allah-u Teala cevabında. Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede, bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, Allah onları delalete bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu, yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek, Yunus 7, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11, bize ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar. Yunus 15, gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan, ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Derviç, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُرَ. Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah-u Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'asara vaadna. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: ibadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
1: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
2: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğunu anlatar mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik. Diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanları önden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerini kesilmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu yeşte, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve bir ayette, bir iki ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1, 2, 3, diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah-u Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْدَعَنْ gel يَعُودُوا اَنْ نَسَرَ حَتَّ تَتَبِعُوا مِلَّتُهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak yolu işte o hidayettir. Dinin temeli bu. وَلَيْنْ تَبَعْتَ وَاَنْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْمْ وَلَا نَسِيرٍ Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Ali İmran 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Ali İmran 73'te Allah-u Teala Ehl-i Kitap yani Yahudiler, Nasrani'ler sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiş. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir. Her şeyi kapsar. Alimdir. İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Hayır. Şeriatın görünen kısımları, fıkıh ilmindeki görünmeyen kısımları ise tasavvufa ait olan kesimdir. Yani İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf, Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir neticeyi ifade ediyor. Tarikat mensuplarının ise şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar. Ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiğine de bağlı. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı, Allah'ın kitabı ikinci kaynağı Ehl-i Beyt. Yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın Resulü ise Allah'ın kitabı ve veli Resul, Allah'ın kitabı ve bunu yaşayan Ehl-i Beyt imamı. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı, risaleti de, vahyi de, ayetlerin indirilmesi de tamamen Peygamber Efendimiz'e sona erdirmiş. Yani adeta Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'i kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar. İslam'ın bir şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'a düşünürsün. Hep Allah'a, içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir yani. Ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerle bu dünyada yaşarsa, yaparsak güzel emellerle orada muvaffak oluruz emelimize. İstediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamd olsun derim.
4: Tabii ki var. Olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur, ne yaşam olur, hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir zır. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabı sahip olmak istemiyorsa? O zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki: "Lillezine yestecibu rabbimul husna." Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzel ibadet. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların banacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar, kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ama dilemeyenler, o zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor, sonra takva sahibi. Enfal 29'da aynı şeyi söylüyor. Ya velezine aminun tettekullah. Yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız, Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Yukarı kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek, mürşit açısından korumak tevhid açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları, hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama onun herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani. Kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e Mehmet'e Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın. Bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o duayı da yapacağım.
0: Biz abiniz ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyor dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir diğer kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş. Yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Ali İmran 19'da ne din andalar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır, yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak, bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşatü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak arz edeceğim inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam? Sizi teşekkür ederim. Çok ama çok sevindim de kalpten işledim. Selamünaleyküm.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklaması, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başlamış. Başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık İnsanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kullar Allah arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi, unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete ulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Hicr 9 ve Bakara 78 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: İbadet etmek, dua etmek, Allah'a yaklaşmak.
2: Ağzımızda zaten hep Allah ismi. Hep var. Hay Allah diyoruz mesela en basite.
4: Tabii namaz kılmak da, oruç tutmak da yani diğer bütün ibadetler de çok önemli ama zikir yapmak daha önemli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu dile getiriyor. İbadetlerin en büyüğü zikrullahu ekberdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
3: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
4: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
2: Kendim öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insanlarla çok barışık olur muyuz?
3: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahiptir. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Yani ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var ne sevgi var ne birbirine itimat var. İtimat falan kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Sen yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinde farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebiyen Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir. Başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utumahiyye ileyke minel kitabi ve akimussalate enne salate tenhâ an'l fahşâi ve'l münker ve lezikrullâhu ekber." Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak üretse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin," buyurdu. Evet, demek ki her zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Öyleyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakması. Zikir ise mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Rad Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَلِكُلْ عَجَلٍ kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan Resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu Resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah-u Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسَسْ عَلَيْكَ. Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nebi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından harçlayabilmişsiniz. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya korkma suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah-u Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından denize dalan Firavun ve ordularını Allah-u Teala sulara gark ediyor, hepsini suda boğuyor. Her şey Allah'ın emrinde. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, Mürşide ulaşmadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Allah'ın ayetlerine iman açısından olaya baktığımız zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişi Allah'a yedi furkan ve akabinde 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra 7 kademede kitabın öğretilmesi, 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi, başka ne gibi hal ve harekette dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Mürşid göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sıratı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ileri ve delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yüzünün şekline soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemek de gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah-u Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Resulleri vazifeli kılar. قَدْ بَحَسْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنَبُ تَعُوتَ Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar. Allah'a kul olsunlar, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan, kötü gözden korunur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4 ayet-i kerimede artık iblise senin benim kullarımızdan bir sultanlığı yok. Yani Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemek şeytanın kapısıdır, kilitlemek manasına geliyor. Artık şeytan o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar onun üzerinde bir tesiri söz konusu değil. Ve arkasından şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadî ellezî, daha doğrusu kul li ibadî yâkulû ellezî ahsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytâne yenzehû beynem. Şeytan arasına girer. Enne şeytâne kâne insâni adûven mubîne. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletin devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati vekaleten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. Konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabileceğini. İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye, reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması tüm insanlar için 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmani tatbikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir büyü günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kafirim fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Umrut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn tecdenibu kebairel isme matun havne. İn tecdenibu kebaire matun havne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür, sizin günahlarınızı örteriz. O zaman in tecdenibu. Neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştinab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde ellezine iştenemu yani kebair ismi felvahşe. Onlar iştinab ederler büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan, fuhuştan iştinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Ve dileydikten sonra Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece 4 rekat arz namazıyla mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim 3 tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes, kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana diyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
7: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarının bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde